0: Deki çatışmaları durdurmaya yönelik devam eden müzakereler ele alındı. Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen saldırılar da değerlendirildi. Türkiye, Irak topraklarından Suudi Arabistan'a hedef alan insansız hava aracı saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verilen desteğin sürdüğü vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının uzatılması üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada Rum tarafının yoğun silahlanma faaliyetleriyle bölgesel istikrara zarar verdiği bu dönemde adadaki iki taraf arasında güvenin daha da aşınmasına yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiği bir kez daha vurgulandı. Türkiye'nin her koşulda Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını savunacağı belirtildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından Amerika'nın Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasına tepki geldi. Açıklamada ABD yönetiminin aldığı bu karardan derin üzüntü duyuyoruz denildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, küresel ekonomide yaşanan belirsizliklere rağmen büyüme yolunda kararlı adımlar atıldığına dikkat çekti. İstikrarı koruyan güçlü bir ekonomi inşa ettik ifadesini kullandı. Bakan Işıkhan, istihdam ve sosyal politikalarda insan odaklı yaklaşımın sürdüğünü de belirtti. Işıkhan, 2027-2029 arasında 2,1 milyon ek istihdam oluşturmayı hedeflediklerini de söyledi. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun sır ölümünün üzerindeki sis perdesi aralanıyor. Kozinoğlu'nun mezarı kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için açıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmada mezardan adli inceleme için örnekler alındı. Ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporla belirlenecek. Ankara'da Alihan Kuriç Suç Örgütü İstanbul'daysa Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümü soruşturmaları kesişti. Tanık ifadelerinde Alihan Kuriç'in FETÖ tarafından desteklendiği öne sürüldü. İfadelerde Kuriç'in Deniz Olgun'un ölümünün ardından örgütün desteğiyle yapılanmanın başına geçirildiği iddia edildi. Gülistan 9 soruşturmasında 11 şüphelinin yakalanması için 7 ilde operasyon başlatıldı. Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında emekli ve görevdeki emniyet mensupları da yer alıyor. İstanbul'un Beykoz ilçesindeki sahil ve plajlarda bugün ve yarın, Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı'ndaysa bugün denize girmek yasaklandı. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Korendon Alanya Spor'la Göztepe arasında oynanan karşılaşmada görevli 50 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Haberleri sunduk.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şarkıların Rengi programını dinliyorsunuz.

Merhabalar kıymetli dinleyicilerim. Şifanın izinde programımıza hoş geldiniz. Önemli konuları paylaştığımız programlarımızda bugün de çok fazla dile getirilmeyen, sadece pandemi zamanlarında dile getirilen bir konu başlığıyla yan yanayız. Ben programı hazırlayan ve sunan Doktor Mehmet Uçar. Ana konu başlığımız bağışıklık. Evet, bizi hastalıklardan koruyan, bunlar bakteriyel olabilir, virüs olabilir, mantar olabilir. Diğer taraftan geçirdiğimiz hastalıklarla beraber bunların kayıtlarını alan, ilgili hastalık nedenleri tekrar vücudumuza girince onunla tanışan ve daha önceden tanışmış olduğu için de ona karşı hazırlıklı olan bir yapı. Yani immün sistem. Evet, hayatta kalmak için çok önemli. Bağışıklık sistemi olmasa vücudumuz bakteri, virüs, parazit, kanser hücrelerinin saldırısına açık olurdu. Hayat boyu karşımıza çıkan, vücudumuza zarar verecek patojen denizinden geçerken bizi sağlıklı tutan bağışıklık sistemimizdir. Bunu asla unutmayalım. Bağışıklık sistemi enfeksiyonla veya vücudumuza zarar verecek patojenlerle mücadele eden özel organlar, hücreler, yararlı bağırsakta yerleşen flora bakterileri ve onların salgılarından oluşur. Bağışıklık sisteminin ana parçaları aslında pek bilmeyiz ama kabaca beyaz kan hücreleri, antikorlar, tamamlayıcı sistem, lenfatik sistem, dalak, timus bezi ve kemik ilidir. Bunlar bağışıklık sistemimizin aktif olarak enfeksiyonla savaşan kısımlarıdır. Bağışıklık sistemi bizi zararlı patojenlerden korurken işaretlerden tanır ve ona zarar vermez. Bu mükemmel çalışan büyük organizasyon ne işe yarar? Hayatta kalmamızı sağlar. Ve hayatta kalmamızı sağlayan bu temel faktörler bizleri korur. Kanser gibi hücreler, virüs, bakteri, mantar gibi mikroplar, zehirli maddeler, kimyasallar, ilaçlar ve diken, kemik gibi yabancı cisimlerin yüzeyinde bulunan ve bulunduğu oluşuma özel antijen olarak isimlendirilen büyük moleküller bağışıklık sistemimiz tarafından tanınır ve yok edilir. Bu büyük hücre ve doku ağı vücudumuza zarar verecek istilacıları sürekli arar. Eğer vücudumuza zararlı bir düşman tespit ederse bunu yok etmek için karmaşık bir saldırı başlatır. Bağışıklık sistemi birçok hücre, organ, protein ve doku çeşidini içerir ve vücudun farklı bölgelerine yayılır. Bağışıklık sistemimizin en önemli özelliği kendi dokumuzu yabancı dokudan ayırt edebilmesidir. Bize zarar veren mikroplar, cisimler, yanı sıra normal olmayan hücreler, mesela ölü veya hatalı hücreler de bağışıklık sistemi tarafından tanınır ve temizlenir. Bağışıklık sistemi bir patojenle, yani hastalık yapan bir ajanla, örneğin bir bakteri, virüs veya parazitle karşılaşırsa, onu ortadan kaldırmak için gelişen sürece biz ne diyoruz? Vücudun bağışıklık tepkisi diyoruz. Bağışıklık sistemi değişik nedenlere bağlı olarak zayıfladığı zaman başta kanser olmak üzere birçok hastalık ortaya çıkmaktadır. Bağışıklık sistemi basit şekilde iki adet farklı kategoriye ayrılabilir. Bir tanesi doğal bağışıklık, bir tanesi de sonradan kazanılmış bağışıklık. Doğal bağışıklık doğuştan gelen bağışıklıktır. Doğduğumuza sahip olduğumuz bağışıklık sistemidir. Esas olarak yabancı tehditleri dışarıda tutan, vücutta organ ve dolaşımda bulunan hücre, salgı ile deri, mukoza gibi doğal bariyerlerden oluşur. Doğuştan gelen bağışıklığın bileşenleri arasında cilt, mide asidi, gözyaşı, cilt yağlarında bulunan enzimler, salgı ve öksürük refleksi bulunur. Bağışıklık sistemi hücreleri bunlar nelerdir? Beyaz kan, lenfosit, nötr,

nötrofil, makrofaj, monosit gibi yanı sıra interferon, interleukin 1 gibi adlandırılan maddelerde dahil olmak üzere doğuştan gelen bağışıklığın kimyasal bileşenleri de vardır. Doğa bağışıklık özel değildir. Yani herhangi bir özel tehdide karşı koruma sağlamaz. Genel olarak tüm vücudu korur. Bir deneyimiz var. Kazanılmış bağışıklık sistemi var. Yaşam süresince karşılaşılan patojenlere özel her kişinin kendisinin kazandığı bağışıklık sistemi tepkilerinden oluşur. Kazanılmış bağışıklık her kişiye özgü tehditleri hedefler. Kazanılmış bağışıklık doğal bağışıklıktan daha karmaşıktır. Öncelikle bir patojen yani hastalık yapan ajan tarafından vücudumuza karşı yönelen tehdit vücut tarafından işlenip önce tanınmalıdır. Bundan sonra bağışıklık sistemi tehdide özel olarak tasarlanmış antikorlar ve bağışıklık sistemi yanıtı oluşturur. Tehdit ortadan kaldırıldıktan sonra kazanılmış bağışıklık sistemi onu hatırlar. Bu da aynı zararlı patojen ile tekrar karşılaşıldığında daha hızlı ve daha verimli yanıt verilmesini sağlar. Hayat boyu sağlığın korunması ve hastalıklarla iyileşme sürecince gerek doğuştan gerekse kazanılmış bağışıklık yeteneği kişiye özel tepki ve sonuçların alınmasını sağlar. Bu noktada tabii bu bağışıklığın yani immün sistemin yani bağışıklık sisteminin ana bileşenleri var mıdır? Vardır. Bunlardan bir tanesi hücresel bileşenler vardır. Doku organ bileşenleri vardır. Salgısal bileşenler vardır. Doğal bariyerler ve flora bakterileri yani bağırsaktaki mikrobiyota dediğimiz bir anlamda da ikinci beyin dediğimiz yapılar vardır. Tabii bu noktada bağışıklık sistemimizin en önemli bileşeni hücresel bileşenlerdir. Evet, gerçekten bu noktada bağışıklık sistemimizin ana hücresi beyaz kan hücreleridir. Biz bunlara ne diyoruz? Lökosit diyoruz. Tam kan sayımı ya da diğer adıyla hemogram ismi verilen tahlilde sayısı hızlı bir şekilde değerlendirilir. İngilizce white blood cell olarak da isimlendirilir. Beyaz kan hücresi. Beyaz kan hücreleri bağışıklık sistemimizdeki kilit oyunculardır. Kemik iliğinde yapılırlar ve lenfatik sistemin bir parçasıdırlar. Beyaz kan hücreleri genellikle sadece 1 ila 3 günü yaşar. Bu nedenle kemik iliği sürekli olarak beyaz kan hücresi üretir. Vücutta kan damarlarında ve damarlara paralel lenfatik damarlarda dolaşırlar. Ayrıca bazı dokularda saldırıya karşı anında yanıt vermek için hazırda beklerler. Beyaz kan hücreleri arasında tabii değişik yapılar var, değişik hücreler var. Bunlardan bir tanesi lenfositler. Biz bunların B olanları, T olanları ve doğal öldürücü olanlarını biliyoruz. Ve diğer bağışıklık hücreleri de vardır. Ama bağışıklık sisteminin bellek hücreleri olarak bilinen beyaz kan hücre türleri, saldırıp ortadan kaldıkları her mikrobun yabancı cismi veya anormal hücrenin kaydını tutarlar. Bu zararlı patojenler yani vücuda hastalık yapan ajanlar tekrar vücuda girerse bu T ve B lenfositler hastalık ajanları yani patojenler çoğalmadan bizi hasta yapmadan önce hızlı bir şekilde tanıyıp bu hastalık yapıcı ajanları yok ederler. Beyaz kan hücreleri kan dolaşımında organlarımızın içinde sürekli devreye gezen güvenlik personeli gibidir. Vücudumuza zarar verme tehlikesi yaşayan, taşıyan mikrobik veya hücresel bir patojeni arar. Böyle bir hedef bulduklarında çoğalmaya başlarlar ve zararlı organizmayı veya maddeyi ortadan kaldırmak için diğer hücre tiplerine de sinyal gönderirler. O sebepten dolayı bizim hücresel bileşiklerimizde beyaz kan hücreleri bizim için çok çok önemlidir. Beyaz kan hücreleriyle beraber onun dışında beyaz kan hücrelerinin bir farklı boyutu olan fagositler de vardır. Bunlar da ne yaparlar? Bu hücreler patojen yani hastalık yapan ajanları çevreleyip yutarak onları etkili bir şekilde yiyerek parçalarlar. Bu fagositler dediğimiz yani bağışıklık sisteminin ana yapılarından bir tanesi olan fagositlerin en önemli elemanlarından bir tanesi nötrofillerdir. Nötrofiller hasarlı dokuları ve enfeksiyonu da iyileştirmeye yardımcı olan beyaz kan hücresi türüdür. Nötrofil, kan seviyeleri enfeksiyonlara, yaralanmalara ve diğer stres türlerine yanıt olarak doğal olarak artarlar.
şiddetli

ve kronik enfeksiyonlara, çeşitli ilaç tedavilerine ve genetik koşullara yanıt olarak da bazen azalabilirler. Herkesin normal aralığı biraz farklı da olsa, yaygın olarak bir insandaki nötrofil sayıları aşağı yukarı yetişkinde milimetre küp başına 4500'de 11.000'dir. Doğduğumuzda bakın bu sayı çok daha yüksek. 13.000 ile 18.000. Demek ki doğuşta daha fazla, yetişkin halimizde daha düşük. Burada tabii nötrofil sayısı yükseldiği anda neyi kastediyoruz? 7.000'den fazla olduğu durumlar. Bunlar genellikle nötrofil sayıları bazı ilaçlara, bazı durumlara, bazı enfeksiyonlara göre artar. Ama bazen de ne olur? Bu hastalık yapı ajanları yakalayıp yutan nötrofiller düşebilir. Peki düşme dediğimiz nedir? Milimetre küp, hani demiştik ya normali 4500'de 11, burada milimetre küp başına 1500 ve 6'dır. Peki neden bu nötrofil sayıları düşer? Bazen tükenir şiddetli ve kronik enfeksiyonlarda, alerjik bozukluklarda tükenir. Bazı ilaç tedavilerinde tükenir. Otoimmün bazı bozukluklarda tükenir. Peki bu noktada nötrofilleri, yani bizim bu mikropları tanıyıp yutan, yakalayan, bizim için çok önemli olan bu nötrofilleri arttıran gıdalar nelerdir dediğimizde, özellikle B12 vitamini bu nötrofil sayılarını arttırır. Ya da bunun tam tersi de bir insanda B12 vitamini düşükse nötrofil, yani patojen, hastalık yapan ajanları yutan nötrofil sayıları düşük olur. O zaman B12 açısından zengin yiyecek yemek nötrofil sayılarını arttırır mı? Arttırır. O zaman B12 en çok hangi yiyeceklerde var? Yumurtada var. Süt veya diğer süt ürünlerinde var. Ette var, balıkta var, kümes hayvanlarında var, tüm tahıllı un mamullerinde var. Takviye edilmiş mayalı besinler de mevcut. Burada tabii yüksek veya düşük nötrofil seviyeleri riskini azaltmada öncelikle bir defa sağlıklı Akdeniz tipi diyet uygulayacağız. Yeterli protein tüketeceğiz. Stresimizi azaltacağız. Egzersiz yapacağız ama aşırıya kaçmayacağız. Diğer taraftan genetik veya enflamatuar sorunlar gibi kronik durumları tam olarak doktorumuzla konuşup halletmeye çalışacağız. Bir diğer hastalıklarla savaşan aynen nötrofiler gibi bir hücremiz var da biz bunlara monositler diyoruz. Monositler de bir tür beyaz kan hücreleridir. Vücudumuza giren bakteri, virüs ve mantarlarla savaşır, savaşmaya yardımcı olur. Monositler, lökositler gibi, nötrofiller gibi bağışıklık sistemimizin önemli bir unsurudur. Peki monositler nerede üretilir? Kemik ilimimizde üretilir. Sonra kan dolaşımına bırakılır. Monositler vücudumuzdaki dokulara ulaştıktan sonra hemen makrofaj dediğimiz yapıya gelerek dokudaki temel savunma sağlayan en önemli bağışıklık hücremiz oluverirler. Genel olarak monositler beyaz kan hücrelerimizin %2 ile 8'i oranında yer tutar. Peki monosit seviyemiz normalden yüksek olmasına ne diyoruz? Monositoz diyoruz. Monositoz, yani monosit seviyesi neden yükselir? Bir, enfeksiyon hastalıkla savaşınca yükselir. Bunlar ne olabilir? Böyle kaba kulak, kızamık, influenza gibi viral enfeksiyonlar, parazit enfeksiyonları, kronik bazı enflamatuar hastalık dediğimiz bazı karaciğer, böbrek, bağırsak, mide hastalıkları, verem ya da bazı tümör ve kanser olgularında monositler artış gösterebilir. Burada tabii özellikle de monositlerin bağışıklık sistemi için çok önemli olduğunu bilelim. Peki bu noktada yüksek olan monosit sayılarını düşürmek için ne yapabiliriz? Bir şekilde düzenli egzersiz, genel sağlık ve kan sayımlarının normal olmasını sağlamada dediğim gibi çok çok önemli. Bağışıklık sistemi egzersiz özellikle yaşlandıkça monosit fonksiyonu iyileştirmeye ciddi şekilde yardımcı olur. Monositler iltihaplamaya yanıt verdiğinden bizler monosit seviyemiz yükselince iltihap karşıtı bir diyet yapabiliriz. İltihap karşıtı gıdalarımızda zeytinyağı, yeşil yapraklı sebzeler, domates, çilek, yaban

Mersin'in kiraz, portakal, fındık, ceviz, badem, antep fıstığı gibi kuru yemişler. Ayrıca da somon, ton balığı, hamsi, sardalya, uskumru gibi yağlı ama küçük balıklar. O sebepten dolayı da bizler bu iltihap karşı gıdaları tüketerek monosit seviyemizi düşürebiliriz. Onun dışında bir de ne var? Bazı gıdalarda iltihabı arttırabileceğinden tüketimleri azaltılabilir. Mesela kızarmış yiyecekler azaltılmalı. Margarin, trans yağ azaltılmalı. Soda, gazoz gibi içecekler azaltılmalı. Beyaz unlu mamuller azaltılmalı. Akdenizlik bir diyet özellikle tercih edilir diyoruz. Yine makrofajlar da, mast hücreleri de, lenfositler de bir şekilde bizim bağışıklık sistemimiz için çok çok önemli. Özellikle lenfositler de aynen lökositler gibi bir şekilde önemli hücresel yapılarımızdan. Şimdi demek ki bağışıklık sistemimiz için bu beyaz kan hücreleri, lenfositler, monositler, makrofajların sayıları bu anlamda çok çok önemli. Peki bunun dışında bağışıklık sistemimizin için önemli bir yapı nedir? Bazı doku ve organlarımızdır. İsterseniz bunları da bir konuşalım. Bunlardan birincisi lenf sistemi dediğimiz sistem. Enfeksiyon ve hastalıklarla savaşan

Yerlemek, besinlerle alınan bazı yağların emilimini sağlamaktır. Özellikle vücut enfeksiyonla savaşırken lenf düğümleri büyüyebilir ve ağrı hissedilebilir. Lenf düğümleri herhangi bir nedenle alındığında veya işlevleri bozulduğunda lenf ödem ismi verilen dokularda sıvı artışına bağlı ödem ve şişlik gelişir. Bir diğer yapı dalak. Evet, dalak bizim için çok önemli. Sol tarafta biliyorsunuz kaburgalarımızın altında karnımızın üst bölgesinde bulunan vücuttaki en büyük lenfatik organdır. Enfeksiyon veya hastalıkla savaşan beyaz kan hücreleri içerir. Bakterilerin ortadan kaldırıldığı en önemli organımızdır. Aynı zamanda vücudumuzda eski ve hasarlı kan hücrelerinin ortadan kaldırılmasını sağlayarak sağlıklı kan hücrelerinin idame edilmesine yardımcı olur. Bir filtre gibi yaşlanmış, hasar görmüş kan hücrelerini süzerek ayıklar. Dalağın alınması özellikle kapsüllü bakterilere karşı bağışıklık sistemi yanıtının bozulmasına neden olur. Travma, yırtılma, abse, kanser ve idiopatik trombositik purpura dediğimiz bir rahatsızlıktan dolayı dalak alınabilir. Dalağın alınmasının Latincesi splenektomidir, ameliyat alınır. Oğrak hücreli anemide ise dalak beslenmenin bozulmasına bağlı işlevlerini yitirir, küçülür. Dalağa alınan insanların %30'unda doğuştan bulunan küçük aksesuar dalak ismi verilen bir doku bulunur. Aksesuar dalak, dalağın alınması sonrası büyüyerek işlevlerin devamına yardımcı olur. Dalak alınmasından sonra özellikle belli bakterilere karşı aşıların yapılması nedir? Pnömokok, meningokok gibi şiddetle tavsiye edilir. Bir diğer bağışıklık sistemi için çok önemli olan yapı, organ, doku, kemik iliğidir. Vücudumuzun oksijen taşımak için ihtiyaç duyduğu kırmızı kan hücrelerini, enfeksiyonla savaşmak için kullandığımız beyaz kan hücrelerini ve kan pıhtımıza yardımcı olmak için ihtiyacımız olan trombositleri üretir. Kemiklerin ortasındaki süngerimsi sarı doku kan hücrelerini üretir. Kalça ve uyluk kemikleri gibi bazı kemiklerin içindeki bu süngerimsi doku, kök hücreler olarak adlandırılan olgunlaşmamış ana hücreleri de içerir. Kök hücreler bulundukları doku veya organa göre herhangi bir insanın hücresine dönüşebilme gibi eşsiz bir yeteneğe sahiptir. Kök hücreler vücudun ihtiyacına göre kan hücrelerinin üretimini sağlarlar. Demek ki kemik iliği de bağışıklık sistemi için çok önemli. Bir diğer önemli organ timus. Bu küçücük organ T hücrelerinin olgunlaştığı yerdir. Göğüste bulunan bizim hani iman tahtası, tıptaki adıyla sternum kemiğinin altında böyle kekik yaprağına benzemesi nedeniyle timus adı verilmiştir. Timus bebeklerde biraz büyüktür. Ergenliğe kadar büyür. Daha sonra yavaşça küçülmeye ve yaşla birlikte yağ olmaya başlar. Çocukluk çağında kemik iliğinde üretilen olgunlaşmamış T lenfositleri kan dolaşımı ile timus bezine gelir. Burada olgunlaşarak öldürücü T hücresi, yardımcı T hücresi ve düzenleyici T hücresi gibi özelleşmiş T lenfositlerine dönüşür. Bağışıklık sistemini düzenleyen hormonların yanı sıra melatonin ve insülin gibi diğer hormonları da az miktarda salgılar. Timus bezinde T hücrelerine kendi hücrelerimizin antijenlerine karşı saldırıya geçmemesi öğretilir. Timus bezi ise yetersizliğinde alerji, astım ve egzama gibi alerjik hastalıklar ile miyastenia gravis, tiroid hastalıkları gibi otoimmün hastalıkların gelişme riski artar. Timus bezinin yaşa bağlı küçülmesi, bağışıklık sistemin de yaşlanması ile ilişkilidir. Diğer bir tabii önemli yapı salgısal humoral bağışıklıktır. Salgısal bağışıklığa antikor aracılı bağışıklık da denir. Yardımcı T hücrelerinin yardımıyla beta hücreleri spesifik bir antijene karşı antikorlar üretebilen plazma B hücrelerine dönüşür. Salgısal bağışıklık sistemi serbestçe dolaşan ve enfekte olmuş hücrelerin dışında bulunan patojenlerden gelen antijenlerle ilgilenir. B hücreleri tarafından üretilen antikorlar antijenlere bağlanır. Zararlı patojene ait antijen serbest dolaşıyorsa, antikor antijene bağlandıktan sonra nötralize edilerek bağışıklık sistem hücreleri tarafından yok edilip zararsız hale getirilir. Eğer zararlı bir patojen bir hücreye bulaştıysa, hücrenin yüzeyinde bulunan yabancı antijene bağlanarak, bulaşık hücre bağışıklık sistemi tarafından eritilerek ve yenilerek yok edilir. Bağışıklık sisteminin çalışmasında önemli rol oynayan salgısal faktörlerden biri de sitokinlerdir. Sitokinler, düşük molekül ağırlıklı bir antijene yanıt olarak üretilen çözünür proteinlerdir.
Doğuştan gelen ve kazanılmış bağışıklık sistemini düzenlemek için kimyasal haberciler

olarak işlevler görürler. Diğer tabi bağışıklık sistemimiz için önemli olan yapı da doğal bariyerler ve flora bakterileri, yani bağırsaklarımızdaki dost bakteriler, yani mikrobiyota. Bağışıklık sisteminin yanı sıra vücudun mikroplara karşı kendini savunmasının başka yolları da vardır. Cilt mesela bakteri öldürücü özellikleri sahip, yağ salgılayan, su geçirmez bir bariyerdir. Ayrıca içerdiği doğal flora bakterileriyle istilacı bakterilerin ve mikropların vücuda yerleşmesini engeller. Akciğer önemli bir organ bağışıklık sisteminde. Ne yapar? Akciğerlerdeki mukus, yani balgam, yabancı partikülleri hapseder ve küçük kılların hareketiyle solunum yollarından dışarı doğru itilir. Öksürük mekanizması zararlı patojenleri içeren balgamın dışarı atılmasını sağlar. Sindirim sistemi. Sindirim sisteminin iç yüzünü döşeyen mukoza tabakası bağışıklık sistemi hücreleri ve salgılarından zengindir. Ayrıca salgıladığı immünoglobulin A antikorları yabancı antijenlere bağlanarak yok edilmesini sağlar. Ayrıca midedeki asit mikropların çoğunu öldürerek vücuda zarar vermelerini engeller. Bir diğer tabii önemli bağışıklık sistemi için belki ilk defa duyacaksınız, tükürük ve gözyaşıdır. Evet, tükürük ve gözyaşı gibi vücut sıvıları enfeksiyon riskini azaltmaya yardımcı olan antibakteriyel enzimleri içerir. Ve bütün bunlara baktığımızda vücudumuzdaki her doku, her organ, her hücre ne kadar mucizevi, ne kadar akıllı olduğunu görmekteyiz. Bu sebepten dolayı biz bu kadar önemli bir mucizevi yapının kıymetini bilip sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Öncelikle sağlıklı yaşam kurallarımıza uyup dengeli ve yeterli beslenme ve sporumuzu ihmal etmemek noktasında bir kazanım elde edebiliriz. Evet kıymetli dinleyicilerim, bir sonraki hafta yeni bir konu başlığıyla yan yana gelmek dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fuella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren posta kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.

Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
0: Medeniyetler geçidi.

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bu hafta da hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde bir kez daha İstanbul'a konuk olacak, UNESCO Dünya Mirası listesine 4 başlıkla kaydedilen İstanbul'un Süleymaniye koruma alanından söz edeceğiz. Daha önce Sultanahmet'in katmanlı arkeolojik yapısını, Roma ve Bizans'ın mirasını konuşmuştuk. Şimdi ise bu mirasa eklemlenen Osmanlı İmparatorluğu'nun izlerini Mimar Koca Sinan'ın kalfalık eserim dediği Süleymaniye'yi konu edeceğiz.

Süleymaniye Koruma Alanı merkezinde yer alan Süleymaniye Camii ve Külliyesi ile birlikte çevresindeki geleneksel ahşap konut dokusunu kapsayan geniş bir bölgedir. İstanbul'un yedi tepesinden birine vakur bir mühür gibi kazınan, yüzyıllardır şehrin silüetini ve ruhunu belirleyen Süleymaniye, Osmanlı'nın dünya görüşünün de fiziksel bir tezahürüdür. UNESCO'nun bu alanı listeye alırken vurguladığı en önemli kriterlerden biri, 16. yüzyıl Osmanlı kentsel tasarımının ve sosyal düzeninin günümüze kadar ulaşan en bütüncül örneği olmasıdır. Bu bölgeyi anlamak için önce merkezdeki o büyük dehanın, Mimar Sinan'ın izlerini sürmek gerekir. Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle 1550-1557 yılları arasında inşa edilen külliye, Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü dönemindeki ihtişamını mütevazı, olgun bir dindarlık ve çok üstün bir mühendislik disipliniyle birleştirir. Külliyenin kalbi olan Süleymaniye Camii, mimarlık tarihçileri tarafından klasik Osmanlı üslubunun doruk noktası, şahikası olarak tanımlanır. Mimar Sinan, bu yapıda Ayasofya'dan devraldığı kubbe geleneğini teknik olarak daha da aşmış ve mekanı çok daha aydınlık, çok daha ferah ve akustiğini de mükemmel hale getirmiştir. Caminin dört minaresi, Kanuni'nin İstanbul'un fethinden sonraki dördüncü padişah olduğunu, bu minarelerdeki toplam 10 şerefe ise Osmanlı Hanedanı'nın 10. hükümdarı olduğunu simgeler. Ancak Mimar Sinan'ın dehası sembollerde değil, detaylarda saklıdır. Örneğin caminin içindeki is odası sistemi, aydınlatmada kullanılan kandillerden çıkan dumanın hava akımıyla tek bir noktada toplanmasını sağlar. Biriken kurum daha sonra mürekkep yapımında kullanılır. Bu uygulama o dönem için hem çevreci bir yaklaşım hem de inanılmaz bir mühendislik başarısıdır. Süleymaniye'yi sadece bir cami olarak görmek, UNESCO'nun koruma altına aldığı o geniş kentsel dokuyu eksik anlamak demektir. Süleymaniye bir külliyedir. Yani şehrin içinde şehir olan, merkezine insanı alan devasa bir sosyal kampüstür. Caminin etrafını saran medreseler, dönemin üniversiteleri olarak işlev görür. Tıp medresesi, hadis okulu, kütüphane, hastane, aşevi ve hamam, Osmanlı toplumunun eğitimden sağlığa, sosyal yardımlaşmadan kültüre kadar hayatı nasıl bir bütün olarak algıladığını ve kurguladığını kanıtlar. Bu yapılar, caminin o devasa kütlesini topografyaya alıştırarak yumuşatır ve bölgeye insani bir ölçek kazandırır. Bugün bu binaların arasından yürürken 16. yüzyılın o rasyonel ve disiplinli şehir planlamasını her adımda tekrar tekrar görmek mümkündür. UNESCO'nun Süleymaniye'yi koruma alanı ilan etmesindeki bir diğer hayati unsur, külliyeyi çevreleyen sivil mimari örnekleridir. Bölge, İstanbul'un geleneksel ahşap konut dokusunun son büyük adalarından biridir. Osmanlı döneminde taş sadece dini ve resmi binalarda kullanılırken, konutlarda ahşap

0: cevap tercih edilir. Bu tercih hem deprem gerçeğine bir çözüm hem de fani dünya görüşünün yansımasıdır. Süleymaniye'nin dar sokaklarında sıralanan cumbalı ahşap evler sokak silüetini zenginleştirir. Bu evlerin çıkmaları sokağa hakimiyeti sağlarken komşuların da birbirini görmesini ve sokağın her daim yaşayan bir mekan haline gelmesini destekler. Ne yazık ki yangınlar ve modernleşme süreci bu dokuyu yüzyıllar içinde hırpalasa da Süleymaniye hala bu tarihi atmosferin solunabildiği nadir yerlerden biridir. Bölgenin bir diğer önemli parçası ise Haliç'e bakan teraslar ve bu terasların altındaki sarnıçlardır. Süleymaniye, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan devasa bir altyapıya sahiptir. Külliyenin hemen dışında Mimar Sinan'ın kendi tasarladığı mütevazı türbesi, bu devasa kompleksin yanında sadeliğin gücünü gösterir. Süleymaniye koruma alanı aynı zamanda İstanbul'un eğitim tarihinin de tanığıdır. İstanbul Üniversitesi'nin tarihi kampüsüyle bu alanın komşuluğu bölgenin yüzyıllar boyunca süregelen bilim merkezi olma özelliğini daha da pekiştirir. UNESCO'nun tanımladığı sınırlar içerisinde kalan Vefa bölgesi ve buradaki tarihi yapılar Süleymaniye'nin kentsel etkisinin ne kadar geniş bir alana yayıldığını da gösterir. Haliç'in karşısından bakıldığında Süleymaniye, şehri koruyan ulu bir çınar gibi yükselir. Devletin ihtişamıyla halkın günlük yaşamını sentezleyen Süleymaniye, Yahya Kemal Bayatlı'nın Süleymaniye'de Bayram Sabahı şiirinde Türklerin Anadolu'ya girişinden itibaren gelişen medeniyetin sessiz tanığı olarak tasvir edilir. Bu muhteşem yapı, tarihin en büyük devletlerine 1000 yıl başkentlik yapmış, İstanbul'un sadece geçmişini öğrenmemiz için değil, estetik ve sosyal olarak nasıl bir şehir hayal etmemiz, nasıl bir şehirde yaşamamız gerektiğine dair de bir rehber olmuştur. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Medeniyetler geçidi.

Bir çift yaprakmış dalında yumuşacık. Tutmuşum, tutmuşum ellerinden seni. Düşmüşüz yavaş

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Saat 5.
3: Haberler.
4: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılına ilişkin mesaj paylaştı. Erdoğan, kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'nin ardından Samsun'a gidecek. Samsun'da tamamlanan şehir hastanesinin açılış törenine katılacak. Hastanenin açılışını gerçekleştirecek. 1458 yatak kapasiteli hastane bir günde 20 bin hastaya hizmet verecek. Hürmüz'de ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları Kızıldeniz hattındaki riske odaklandı. Babülmendeb boğazındaki kontrolde ibre Yemen'deki İran destekli Husilere kaydı. Amerikan Başkanı Trump, Husilerin kendisini aradığını ve gemilerin çoğunun geçişine izin verdiklerini söyledi. İran ve Umman ise Hürmüz boğazına giriş ve çıkış için yeni güzergahlar konusunda anlaşmaya vardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonla görüştü. Görüşmede Hürmüz Boğazı ile ilgili temaslar ve bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik devam eden müzakereler ele alındı. Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen saldırılar da değerlendirildi. Türkiye, Irak topraklarından Suudi Arabistan'a hedef alan insansız hava aracı saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verilen desteğin sürdüğü vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının uzatılması üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Rum tarafının yoğun silahlanma faaliyetleriyle bölgesel istikrara zarar verdiği bu dönemde, adadaki iki taraf arasında güvenin daha da aşınmasına yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiği bir kez daha vurgulandı. Türkiye'nin her koşulda Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını savunacağı belirtildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından Amerika'nın Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasına tepki geldi. Açıklamada ABD yönetiminin aldığı bu karardan derin üzüntü duyuyoruz denildi. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun sır ölümünün üzerindeki sis perdesi aralanıyor. Kozinoğlu'nun mezarı kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için açıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmada mezardan adli inceleme için örnekler alındı. Ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporla belirlenecek. Ankara'da Alihan Kuruş Suç Örgütü, İstanbul'da ise Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümü soruşturmaları kesişti. Tanık ifadelerinde Alihan Kuruş'un FETÖ tarafından desteklendiği öne sürüldü. İfadelerde Kuruş'un Deniz Olgun'un ölümünün ardından örgütün desteğiyle yapılanmanın başına geçirildiği iddia edildi. Gülistan Doku soruşturmasında 11 şüphelinin yakalanması için 7 ilde operasyon başlatıldı. Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında emekli ve görevdeki emniyet mensupları da yer alıyor. İstanbul'un Beykoz ilçesindeki sahil ve plajlarda bugün ve yarın, Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı'nda ise bugün denize girmek yasaklandı. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bahçede başlayıp 3 katlı binaya sıçrayan yangında bir kişi yaralandı. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Korendon Alanya Spor'la Göztepe arasında oynanan karşılaşmada görevli 50 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. İstanbul'da Yeşilay ve 78 Event bisiklet turu etkinliği dolayısıyla Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak. Zelenski'nin Putin'le doğrudan görüşme talebine Kremlin'den dikkat çeken bir yanıt, daha doğrusu üstü kapalı bir davet geldi. Zelenski, Putin'le görüşmek istiyorsa Rusya'ya gelebilir dedi. Ukrayna-Rusya savaşında karşılıklı saldırılar da sürdü. Rusya'nın, Ukrayna'nın birçok bölgesinde düzenlediği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti. Haberleri sunduk.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinlediniz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Gümüş Perde'de 5 dakikada bugün yol filmlerinin adeta özgürlük manifestosu olan Konvoy filminden söz edeceğiz. Sam Peckinpah'ın yönettiği 1978 yapımı bu kült film, Chris Christopherson'ın canlandırdığı karizmatik tır şoförü Martin Penwald'ın yozlaşmış bir şerife ve sisteme karşı başlattığı devasa isyanı anlatır. Birkaç kamyonla başlayan bu hareket kısa sürede yüzlerce dev aracın

0: katıldığı, eyalet sınırlarını aşan ve halkın desteğini arkasına alan özgürlük yürüyüşüne dönüşür. Ernest Borney'nin canlandırdığı otoriter Sheriff Wallace'la Martin Penwald arasındaki bu amansız takip, Amerikan rüyasının iki zıt yüzünü film boyunca karşı karşıya getirir. Konvoy filmi toplumsal direniş üzerindeki etkisi açısından incelediğimizde karşımıza büyüleyici bir erken dönem sosyal ağ örneğini çıkarır. Filmde kamyoncuların kullandığı telsizler, internetin hayalinin bile olmadığı bir çağda yüzlerce kilometrelik bir alanda anlık haberleşmeyi, dayanışmayı, birbirinden haberdar olmayı ve birlikte hareket etmeyi sağlayan basit teknolojisiyle bireysel itirazların nasıl kitlesel bir harekete evrilebileceğini de gösterir. Bu devasa makineler, yani tırlar, sadece birer ulaşım aracı değil, ofislerin ve fabrikaların kısıtlamalarından kaçan, deyim yerinde ise modern kovboyların adeta teknolojik atlarıdır. Konvoy filmi bize halkın elindeki teknolojiyi telsiz, kamyon, tır doğru kullanarak sistemin baskıcı teknolojisine nasıl meydan okuyabileceğini de hatırlatır ta 1978 yılından. Martin Penwald da dediği gibi bütün engellere rağmen mutlaka mücadeleye devam etmek gerektiğini anlatır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Albay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Gönül Yıldızları'na hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz.

gibi geçtim acılarda. Bir kilit yüreğimde, bir demir kapı. Kuş uçmaz, kervan geçmez.

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Yıldızları programını dinlediniz.
1: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'nin ardından Samsun'a gidecek. Samsun'da tamamlanan şehir hastanesinin açılış törenine katılacak. Hastanenin açılışı da gerçekleştirilecek. 1458 yatak kapasiteli hastane bir günde 20 bin hastaya hizmet verecek. Hürmüz'de ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları Kızıldeniz hattındaki riske odaklandı. Babülmendeb Boğazı'ndaki kontrolde ibre, Yemen'deki İran destekli Husilere kaydı. ABD Başkanı Trump, Husilerin kendisini aradığını ve gemilerin çoğunun geçişine izin verdiklerini söyledi. İran ve Umman'sa Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkış için yeni güzergahlar konusunda anlaşmaya vardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonla görüştü. Görüşmede Hürmüz Boğazı ile ilgili temaslar ve bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik devam eden müzakereler ele alındı. Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen saldırılar da değerlendirildi. Türkiye, Irak topraklarından Suudi Arabistan'a hedef alan insansız hava aracı saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verilen desteğin sürdüğü vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının uzatılması üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Rum tarafının yoğun silahlanma faaliyetleriyle bölgesel istikrara zarar verdiği bu dönemde adadaki iki taraf arasında güvenin daha da aşınmasına yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiği bir kez daha vurgulandı. Türkiye'nin her koşulda Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını savunacağı belirtildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD'nin Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasına tepki geldi. Açıklamada ABD yönetiminin aldığı bu karardan derin üzüntü duyuyoruz denildi. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozanoğlu'nun sır ölümünün üzerindeki sis perdesi aralanıyor. Kozanoğlu'nun mezarı kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için açıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmada mezardan adli inceleme için örnekler alındı. Ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı adli tıp kurumunun hazırlayacağı raporla belirlenecek. Ankara'da Alihan Kuriş suç örgütü, İstanbul'daysa Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümü soruşturmaları kesişti. Tanık ifadelerinde Alihan Kuriş'in FETÖ tarafından desteklendiği öne sürüldü. İfadelerde Kuriş'in Deniz Olgun'un ölümünün ardından örgütün desteğiyle yapılanmanın başına geçirildiği iddia edildi. Gülistan Doku soruşturmasında 11 şüphelinin yakalanması için 7 ilde operasyon başlatıldı. Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında emekli ve görevdeki emniyet mensupları da yer alıyor. Başkentte iki grup arasında silahlı kavga yaşandı. Savcılık kavgaya ilişkin soruşturma başlattı. Gözaltına alınan 10 şüphelinin 8'i tutuklandı. Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız silah, yaklaşık 2000 uyuşturucu hap ele geçirildi. İstanbul'un Beykoz ilçesindeki sahil ve plajlarda bugün ve yarın, Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı'nda ise bugün denize girmek yasaklandı. Zelenski'nin Putin'le doğrudan görüşme talebine Kremlin'den dikkat çeken bir yanıt. Daha doğrusu üstü kapalı bir davet geldi. Zelenski, Putin'le görüşmek istiyorsa Rusya'ya gelebilir dedi. Ukrayna-Rusya savaşında karşılıklı saldırılar da sürdü. Rusya'nın Ukrayna'nın birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti. Haberleri sunduk.

0: Kas Hafızası.
1: Kas Hafızası'nda bugün tribünlerin sustuğu, dünyanın bir anlığına durduğu o tuhaf dönemden, pandemi salgın günlerinden söz edeceğiz. O günlerde sporun sadece bir oyun değil, toplumsal bir nefes olduğunu en çok sessiz stadyumlara bakarak anlamıştık. 2020 yılının Mart ayı spor tarihine adeta dev bir dur levhası olarak kazınmıştı. Rudy Gobert'in pozitif test sonucuyla başlayan domino etkisi Şampiyonlar Ligi'nden tenisteki Wimbledon'a kadar her şeyi durdurdu. Dünya tek kelimeyle sporun olmadığı boşluğa düşmüştü. Ancak bu sessizlik yaratıcılığı da tetikledi. Nitekim sporcular ev antrenmanlarıyla, kulüplerse e-sporla taraftara ulaştılar. Geri dönüş yeni normalle oldu. NBA Orlando'da izole bir turnuva düzenlerken, futbolda tribünlerin boş, yedek kulübelerinin maskeli olduğu tuhaf görüntüler hayatımıza girdi. Taraftarın yokluğunda yankılanan top sesleri, sporun aslında sahadaki kişilerden çok daha fazlası, yani o tezahürat sesini yaratan binlerce yürek olduğunu da

0: kanıtladı. Bu dönem aynı zamanda dijitalleşmeyi de zirveye taşıdı. The Last Dance gibi belgeseller adeta spora bakışımızı değiştirdi. Kulüpler ekonomik hasar alsa da spor en zor şartlarda bile hayatta kalmayı başardı. Kapılar yeniden açıldığında ise tribünlere dönen ilk taraftarın coşkusu, sporun insanlık tarihi için neden vazgeçilmez ve asla vazgeçilemeyecek bir terapi olduğunu bir kez daha kanıtlıyordu. Pandemi, salgın, belki de spor tarihindeki en büyük kesinti, hatta spordaki deyimle söylersek mola olarak hatırlanacak. Ancak bu mola geri dönüşlerin kıymetini bize bir kez daha gösterdi. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

0: Haber Bülteni.
1: İyi sabahlar sayın dinleyiciler. Ben Tuğba Bezirgan. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılına ilişkin mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz terör meselesini gündemden kalıcı olarak çıkarmayı amaçladıklarını söyledi. Hürmüz'de ticari gemileri bekleyişi sürerken dünya piyasaları Kızıldeniz hattındaki riske odaklandı. Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının uzatılması üzerine yazılı açıklama yaptı. Ve detaylar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılına ilişkin mesaj paylaştı. Erdoğan kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz dedi. Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Mesajında 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılında o meşhur günlerde mağdur edilen, eziyet gören, haksız yere idamla yargılanan vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları halen yüreğimizde hissediyoruz ifadesini kullandı. Erdoğan, 12 Eylül'ü Türkiye'nin geleceğine kurulan bir tuzak olarak niteledi. İnsanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kalkınma yolculuklarının darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceklerini de vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'nin ardından Samsun'a gidecek. Samsun'da tamamlanan şehir hastanesinin açılış törenine katılacak, hastanenin açılışını gerçekleştirecek. 1458 yatak kapasiteli hastane bir günde 20 bin hastaya hizmet verecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye ile ilgili kanun çerçevesinde çalışmaların başlattığını hatırlattı. Terör meselesini gündemden kalıcı olarak çıkarmayı amaçladıklarını söyledi. Osmaniye'de konuşan Yılmaz, bu kritik süreci hep birlikte başaracağız dedi.
2: Çok önemli bir çalışma yapıldı, bir komisyon oluşturuldu, önemli bir rapor çıktı. Bu rapor çerçevesinde de 467 oyla, tarihi bir mutabakatla bir kanun çıkardı meclisimiz ve bu kanun çerçevesinde de çalışmalar başlamış durumda. Bunun iki aşaması var. Çok net bir şekilde kanunun içine konmuş bu aşamalar. Birinci aşama fesih ve silahları bırakma. Öncelikle fesih ve silahsızlanmanın gerçekleşmesi, daha sonra da belli tanımlamalar var orada. O süreçlerin işlemesi söz konusu. İnşallah amacımız Türkiye'de terörün kalıcı bir şekilde gündemimizden çıkması, bölgemizden de kalıcı bir şekilde terör gündeminin

0: kalkması. Dolayısıyla bu çok kritik bir süreç. Bunu hep birlikte inşallah başaracağız.
1: Hürmüz'de ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları Kızıldeniz hattındaki riske odaklandı. Babülmendeb Boğazı'ndaki kontrolde ibre Yemen'deki İran destekli Husilere kaydı. Babülmendeb'de Yemen'deki İran destekli Husiler ilerleme kaydetti. Batı sahilinde çatışmaların sürdüğü bilgisi geldi. Suudi Arabistan'da Doğu Batı petrol boru hattının tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu. Gelişmeler üzerine piyasalarda enerji arz riski gündeme geldi. ABD Başkanı Trump, Husilerin kendisini aradığını ve gemilerin çoğunun geçişine izin verdiklerini söyledi. İran basınına göre ise İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkış için yeni rotaların ayrıntıları üzerinde anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'nın mevcut haliyle yeniden açılmayacağı öne sürüldü. Yeni giriş güzergahının tamamen İran karasuları içinde olacağı, çıkış güzergahının bir bölümünün de İran karasularından geçeceği belirtildi. Türkiye, Irak topraklarından Suudi Arabistan'a hedef alan insansız hava aracı saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğüne verilen desteğin sürdüğü vurgulandı. Açıklamada ayrıca Riyad yönetiminin bölgedeki gerilimi tırmandırma yönündeki itidalli tutumunun takdirle karşılandığı ifade edildi. Bakanlık, Irak hükümetinin saldırıları kınayarak olayların aydınlatılması ve sorumluların tespiti amacıyla derhal soruşturma başlatmasından memnuniyet duyulduğunu belirtti. Açıklamada bölgesel istikrar ve güvenliği tehdit eden bu tür saldırıların bir an önce sona ermesi gerektiği belirtilirken, gerilimi tırmandırabilecek her türlü adımdan kaçınılması çağrısı da yinelendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonla görüştü. Görüşmede Hürmüz Boğazı ile ilgili temaslar ve bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik devam eden müzakereler ele alındı. Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen saldırılar da değerlendirildi. Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının uzatılması üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Rum tarafının yoğun silahlanma faaliyetleriyle bölgesel istikrara zarar verdiği bu dönemde adadaki her iki taraf arasında güvenin daha da aşınmasına yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiği bir kez daha vurgulandı. Anavatan ve garantör Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını savunurken güvenliğini de her koşulda sağlayacağı belirtildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası camiada hak ettiği yeri alması için Türkiye'nin gayretlerine kararlılıkla devam edeceği ifade edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD'nin Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasına tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ABD yönetiminin aldığı bu karardan derin üzüntü duyuyoruz denildi. Açıklamada Rum yönetimine uygulanan silah ambargosunun 30 Eylül 2027 tarihine kadar bir yıl süreyle askıya alındığı hatırlatıldı. Söz konusu açıklamada adadaki ve bölgedeki gerçekleri göz ardı eden, Kıbrıs Türk halkını yok sayan ve silahlanma eğilimlerini tetikleyebilecek adımlardan kaçınılması gerektiğine inanıyoruz ifadelerine yer verildi. Doğu Akdeniz'deki hassas dengeleri dikkate alacak ve bölgedeki barış ve huzur ortamına katkı sağlayacak adımlar atılmasının önemine vurgu yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her zaman olduğu gibi anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile sarsılmaz işbirliği ve dayanışma içerisinde Kıbrıs Türk halkının güvenlik ve menfaatlerini korumak amacıyla gerekli tüm adımları kararlılıkla atmaya devam edecektir denildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazetecilerin CHP'den ayrılıp ayrılmayacağına dair sorusunu yanıtladı. Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır ifadelerini kullandı. Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabulüne ilişkinde konuştu. Görüşmenin konusunun yeni yatırımlar olduğunu belirtti. 2011 yılında Silebri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kerşif Kozinoğlu'nun sır ölümünün üzerindeki sis perdesi aralanıyor. Kozinoğlu'nun mezarı kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için açıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmada mezardan adli inceleme için örnekler alındı. Ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporla belirlenecek. 2011 yılında yaşanan olaya dair takipsizlik kararı geçtiğimiz Ağustos ayında kaldırılmıştı. Soruşturma kapsamında cezaevi görevlileri ve

sağlık çalışanlarına yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi. İlk operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı. 7 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 2 kişi serbest bırakıldı. İkinci dalgada gözaltına alınan 9 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü tutuklama, 6'sı ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle mahkemeye gönderildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 4'e ulaştı. Kaşif Kozinoğlu, FETÖ'nün Ergenekon kumpası kapsamında tutuklanmış, 12 Kasım 2011'de Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ölüm nedeni o dönemde kalp krizi olarak kayıtlara geçmişti. Ankara'da Alihan Kuriş suç örgütü, İstanbul'da ise Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümü soruşturmaları kesişti. Tanık ifadelerinde Alihan Kuriş'in FETÖ tarafından desteklendiği öne sürüldü. İfadelerde Kuriş'in Deniz Olgun'un ölümünün ardından örgütün desteğiyle yapılanmanın başına geçirildiği iddia edildi. Gülistan Doku soruşturmasında 11 şüphelinin yakalanması için 7 ilde operasyon başlatıldı. Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında emekli ve görevdeki emniyet mensupları da yer alıyor. Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolmasının ardından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 32 kişi tutuklandı. Eski Tunceli valisi Tuncay Soner, eşi Handan ve oğlu Mustafa Türkay Soner de tutuklular arasında yer alıyor. Amerika'da tutuklu bulunan şüpheli Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade süreci de devam ediyor. İstanbul'un Beykoz ilçesindeki sahil ve plajlarda 2 gün, Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı'nda ise 1 gün denize girmek yasaklandı. Beykoz Kaymakamlığı, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahillerde dalga boyu yüksekliği sebebiyle bugün ve yarın denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Sarıyer Kaymakamlığı ise bugün Kısırkaya Halk Plajı'nın deniz ve plaj girişine kapatılmasına karar verdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le doğrudan görüşmek istediğini açıkladı. Moskova'dan bu talebe yanıt geldi. Kremlin, Zelenski'nin Putin'le görüşmek istiyorsa Moskova'ya gitmesi gerektiğini söyledi. Diplomasi trafiğinde peş peşe açıklamalar yapılırken cephe hattında saldırılar sürdü. Rusya, Ukrayna'da Odessa başta olmak üzere çok sayıda bölgeye hedef aldı. Saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti, 96 kişi yaralandı. Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Vesoroye yerleşim biriminin ele geçirildiğini duyurdu. Ukrayna'da Rusya'nın Samara bölgesindeki petrokimya ürünleri üreten tesise saldırdı. Tesiste yangın çıktı. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılına ilişkin mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, terör meselesini gündemden kalıcı olarak çıkarmayı amaçladıklarını söyledi. Hürmüz'de ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları Kızıldeniz hattındaki riske odaklandı. Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının uzatılması üzerine yazılı açıklama yaptı.

Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın heyecanı devam ediyor. Dün oynanan 4 maçta alınan sonuçlar şöyle. Eyüpspor 0, Çaykur Rizespor 2, Samsunspor 1, Arca Çorum Futbol Kulübü 5, Korendon Alanyaspor 2, Göztepe 2, Tümosan Konyaspor 1, Trabzonspor 0. Süper Lig'de bugün 3 mücadele var. 17'de Gençlerbirliği Kasımpaşa, 20'de Galatasaray Kocaelispor ve Ahmet Sportif Faaliyetler İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü. Bu maçları TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz. Trendyol 1. Lig'de de dün 4 mücadele vardı. Sonuçları aktaralım. Boluspor 1, Orpa Yapı Pendikspor 1, Artı Değerman Spor Futbol Kulübü 2, Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 2, Bodrum Futbol Kulübü 4, Batman Petrol Spor 0, Eminevim Ümraniye Spor 1, Antalya Spor 2. 1. Lig'de de spor severleri bugün 4 maç bekliyor. Program şöyle. 17'de Ekenler Beton Sivas Spor, Muğla Spor. Yine 17'de Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Mardin 1969 Spor. Saat 20'de Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük Manisa Futbol Kulübü ve Bursa Spor, Turka Esenler Erok Spor. Amili erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Fransa'ya 3-0 yenildi. Ay Yıldızlar gruptaki 3. maçında İsviçre karşısında ilk galibiyetini arayacak.

0: Amerika Açık'ta heyecan devam ediyor. Kadınlar çiftler finalinde Taylor Towson'da Katerina Siniakova ikilisi şampiyonluğa ulaştı. Tek erkeklerde ise finalin adı Alexander Zverev, Ben Shelton oldu. Final bugün saat 21'de yapılacak. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in batısıyla Van'ın doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara ve İzmir 33, İstanbul, Trabzon ve Erzurum 26, Adana ve Malatya 34, Kahramanmaraş 37, Antalya 32, Bolu 29, Samsun 27, Van 25, Gaziantep 35, Diyarbakır 36 derece.
1: Yol durumu.
0: Sinop-Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak devam ediyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ile 20. kilometreleri arasında bordür çalışması olduğundan muhtelif yerlerde şerit daraltması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
2: Yolculuk.
3: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Trafik kazaları sadece ülkemizde değil, tüm dünyada derin etkiler yaratmakta. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerini paylaşmak istiyorum. Her yıl trafik kazaları sonucu dünyada 1.3 milyon kişi hayatını kaybediyor. Buna ek olarak trafik kazaları sonucu yaklaşık 40 milyon kişi yaralanıyor. Ölen ve yaralananların neredeyse %50'si korumasız dediğimiz yaya, motosiklet ve bisiklet kullanıcısı. Trafik kazalarından en fazla etkilenen grup ise 5 ile 29 yaş arasındaki gençler. 25 yaş altındaki erkekler özellikle riskli. 25 yaşının altındaki erkekler toplam kazaya karışan gençlerin %73'ünü oluşturuyor. Ölüm ile sonuçlanan trafik kazalarının %93'ü ise trafik düzeni düşük seviyede olan gelişmekteki ülkelerde gerçekleşiyor. Manevi yükün yanı sıra trafik kazaları ülke ekonomilerinin üzerinde büyük etki yaratıyor. Trafik kazalarının tedavi ve üretim kaybının maliyeti ülkelerin gayri safi milli hasılalarının %3'üne ulaşmakta. Ancak toplum olarak bu ağır bedelleri ödemek zorunda değiliz. Trafik kazaları önlenebilir. Kazaların başlıca nedeni araçlar veya yollar değil. Trafik kazalarının %90'ı sürücü hatalarından dolayı gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu yükü azaltabiliriz. Kazaları önlemek için sürat limitlerine uyarak ve direksiyon başında cep telefonu kullanmayarak ilk adımı atabiliriz.
2: Güvenli yolculuk.

0: hafta sonu.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gündem hafta sonu programından selamlıyoruz sizleri. 13 Eylül Pazar günündeyiz. TRT Ankara Radyosu'ndan, TRT Radyo 1 stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Bizler program yapımcımız Melek Baysal, teknik yönetmenimiz Semih Ballı, mikrofonda da ben Büşra Tayırdam yer alıyoruz. Saat 9'a kadar birlikte olacağız. Gündem başlıklarını değerlendireceğiz, dünya gündemine odaklanacağız. Gazete haberlerinden de bu anlamda da epey bir yer edinilen başlıklar var. Yine uzman konuğumuz, uluslararası ilişkiler sahasındaki uzman konuğumuza bu konuları soracağız. Dünya gündeminden devam edeceğiz daha sonrasında ama biraz daha hoş olan konuları, siyasi konulara ara vererek daha çok toplumsal dokuya da dokunan konulara yer veriyoruz. Yine sonrasında yapay zekayı konuşuyoruz. Günlük hayatta yapay zeka kullanımları başlığı altında konuyu derinleştiriyoruz. Ki bu hafta bu sektörün öncü şirketleri arasında da bazı rekabet kızışmaları da önemli haber var.

aşıklar arasındaydı. Detaylara ilerleyen dakikalarda bakacağız. Son bölümümüzde de kültür sanat haberlerine yer vereceğiz. Farklı başlıklarda yer alıyor olacak bu köşenin içerisinde. Hiç vakit kaybetmeden bir gazete haberlerine bakalım. İlk gazetemiz Türkiye. Yük değerlendi, davalar arttı. Ev, arsa ve tarla fiyatları arttı. Kardeşler birbirine düştü. Bir yılda 23 bin dava, miras davası arabulucuya sevk edildi. Aile bağları paraya yenildi. Taşınmaz değerlerindeki astronomik artış miras paylaşımını da aile içi mesele olmaktan çıkarıp ciddi bir ekonomik anlaşmazlığa dönüştürdü. Gayrimenkul kullanımı, satışı ve payların değeri konusunda uzlaşamayan mirasçılar soluğu arabulucularda ve mahkemelerde alıyor. Bazı davalar yıllarca sürüyor. 12 Eylül zulmünü unutmayacağız. Cumhurbaşkanı darbenin 46. yıl dönümünde ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül'ün yaşattıklarını asla unutmayacağız. Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz dedi. Kazakistan'la suça karşı ortak mücadele. Türkiye ile Kazakistan suç ve yasa dışı göçe karşı işbirliği yapacak. İki kardeş ülkenin kollu kuvvetleri arasındaki işbirliği geliştirilecek. Siber ve sınırı aşan suçlara karşı ortak tedbirler alınacak. Geri kabul anlaşmasıyla da Türkiye ve Kazakistan'da yasa dışı olarak bulunanlar iade edilecek. Naylon çadırdan Hacettepe'ye. Zorlu şartlarda YKS'de derece yapan Ahmet'i doktorluk heyecanı sardı. Baba ve annesi orman işçisi, yaylada naylon çadırda kalan ailelerin oğlu Ahmet Deniz yaz tatilini çalışarak geçiriyor. Onca zorluğa rağmen YKS'de derece yapıp hayali olan Hacettepe Tıp Fakültesini kazanan Ahmet, okulunun açılışını bekliyor. Türkiye'yi ateşe çekme planı, İran'ın hedefi Mekke İttifakı. Vekil teröristleriyle Suudi Arabistan ve Babil Menteb'e saldıran İran'ın amacı Mekke İttifakı'nı sabote etmek. Tahran yönetimi Yemen'de Husilerle, Irak'ta da Haçlı Şabilerle, deniz ticaretinin can damarı Babil Menteb boğazıyla Suudi Arabistan'ın petrol hatlarına saldırıyor. Orta Doğu uzmanı Mustafa Özcan, İran'ın hedefi Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan'dan oluşan Mekke İttifakı'nı boğmak, İran'la İsrail bu noktada zımni işbirliği halinde diyor. 15 yıl sonra kabri açıldı. İlk duruşmasına 10 gün kala hayatını kaybeden ve ölümünde FETÖ gölgesi bulunan eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun kabri açıldı. FETÖ kabir işlemini adli tıp uzmanları, kimyager ve otopsi teknikerleri katıldı. Kemik ve toprak örneklerinin analiz sonucu Kozinoğlu öldürüldü mü sorusunun cevabını ortaya çıkaracak. Yazan da oynayan da yapay zeka. Kamera, ışık ve devasa setler tarih oluyor. Milyonlarca liralık bütçelere gerek kalıyor ve gerek kalmıyor. Senaryo yazan oyuncu, kamera ve şefler olmadan da dizi çekmek artık mümkün hale geliyor denilmiş. Fidan Suriye'ye gidiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erdoğan'ın Suriye ziyareti, İsrail tehdidi ve SDG'nin entegrasyonu gibi konuları görüşmek üzere Şam'a gidiyor. Sincar'da silah bırakma, Suriye'de provokasyon. Irak'ın Sincar bölgesindeki PKK unsurları silahlarını Bağdat yönetimine teslim ediyor. Suriye'de ise YPG'nin fesline direnen ve aynı Arap'taki cezaevini Şam'a devretmeyen örgüt üyeleri İsyan çıkardı, 9 mahkum öldü. Bir diğer gazetemize bakalım hemen. Akşam gazetesindeyiz. Kuriş FETÖ'ye bağlıydı manşetini görüyoruz. Tanıklar örgütlerin ilişkisini anlattı. Biat etmezse gönderilecekti. Alihan Kuriş'in yakınındaki cemaat üyelerinden Rüstem Şahin, Alihan Kuriş doğrudan FETÖ tarafından yönetilmekteydi. Hatta biat etmediği takdirde cemaatin başından gideceğini biliyordu. Elebaşı'nın mektubuna rest, Alihan Kuriş'in kayınpederinin kardeşi Mahmut Köse Musuf, 17-25 Aralık darbe

girişiminden hemen önce Fethullah Gülen mektup gönderdi. Deniz Olgun biz devletimizin yanındayız yanıtını verdi. Cemaatin eski liderlerinden Kemal Kaçar'ın manevi oğlu Yusuf Koz, Deniz Olgun ölümüne yakın FETÖ'ye rest çekmişti. Öldürülmesinde FETÖ'nün Alihan üzerindeki etkisi olduğunu düşünüyorum dedi. Deprem korkusunu çabuk atlattık. Vatandaşın deprem endişesi azaldı, test için yapılan başvurularda büyük düşüş yaşandı. İBB'nin verilerine göre 2023 depremlerinin olduğu Şubat ayında günde 122 bin başvuru gelirken bu sayı ayda 500-600'e düştü. Dokunsan yıkılacak bina sayısı 1238. Testlere göre 1999 öncesi inşa edilen yaklaşık 40 bin binadan 18.800'ü yüksek ve çok yüksek riskli. En riskli ilçeler de Avcılar, Zeytinburnu, Bahçeli Evler ve Bağcılar. Kiralık altınlar Odunluk'ta bulundu. Vanlı Karahaydar'ın kiraladık dediği altınlar bir odunluktan çıktı. Düğünde takılan çok sayıda ziynet, döviz, cep telefonları ve bir pasaport Odunluk'taki valizde bulundu. Polis valize el koydu, ev sahibi gözaltında. Bakü ile enerjide 3 ortaklık. Bakan Bayraktar Azerbaycan'la Avrupa'ya uzanacak elektrik hattı dahil 3 ortak projeyi duyurdu. Katilin tahammülü kalmadı. Katil İsrail, Batı Şeria'daki işgalleri raporlayan İngiliz askeri birliğinin bir hafta içinde ülkeyi terk etmesini istedi. 15'lik çocuktan 3 bıçak. Kayseri'de bir parkta 15 yaşındaki 4 çocuk arasında kavga çıktı. Cebinden bıçak çıkaran M.E. bir akranını kalbinden, diğer ikisini sırtından bıçakladı. Gazze'de okul yolu. Soykırımcı İsrail'in 3 yılda 74 bine yakın Filistinli'yi katlettiği Gazze'de yeni eğitim yılı başladı. Küçük bir çocuk sırtında çantasıyla dev enkazların arasında geçerek okuluna gitti. Hemen sıradaki gazetemize bakalım. Yeni Şafak gazetesindeyiz. Alihan Kuriş ve FETÖ itirafları manşetine yer verilmiş bugün. Alihan Kuriş ve grubuna yönelik soruşturmada ifade veren isimler FETÖ'nün Süleymancılar cemaatini kullanmak istediğini ancak Arif Ahmet Deniz Olgun'un buna karşı çıktığını anlattı. Tanıklara göre Deniz Olgun'un şüpheli ölümünden sonra yönetimi ele geçiren Kuriş ise FETÖ'cülerle yakın bağlar geliştirdi. PISA'dan Türkiye'nin başarısına övgü. Öğrenciler fazladan 3 yıl okula gitmiş gibi. OECD'nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2025 sonuç raporunda eğitimde büyük sıçrama kaydeden Türkiye'nin başarısı övüldü. Türkiye ilerlemenin ne kadar hızlı gerçekleşebileceğini ortaya koydu ve 10 yıl içinde fen bilimleri performansını yaklaşık 70 PISA puanı yükseltti. Bu 3 yıldan fazla ek öğrenme süresine eşdeğer bir kazanım anlamına geliyor. Restoran ve kafeler toplam kullanım alanlarının en fazla %10'u kadar sigara içme bölümü oluşturabilecek, okul, hastane ve ibadethanelerin 10 metre çevresinde sigara içilemeyecek, hedef 2040'da sigaranın tamamen yasaklanması. Yeni sigara kurallarına ilişkin bir haberdi. Yaprak mı, kıyma döner mi? Gıda kodeksi tebliğinde yapılacak değişiklikle dönerin yaprak döner mi yoksa kıyma döner mi olduğu açıkça yazılacak. Sucuk, pastırma ve kavurmada ise tütsüleme ile fıstık ve peynir gibi çeşitli maddelerin kullanımı yasaklanacak. Uçurtmalar Gazze için göklerde. İsrail'in Gazze'li çocukların tek eğlencesi uçurtmaları tehdit olarak nitelemesinin ardından çığ gibi artan tepkilere İstanbul Üsküdar'dan da destek geldi. Kadın ve çocuklardan oluşan çok sayıda kişi Filistin bayrakları eşliğinde uçurtmalar uçurttu. Aksa Kadınlar Derneği Başkanı Müyesser Yağız, Gazze'de yaşananların tüm insanlığın meselesi olduğunu söyledi. Davutoğlu ailesinin mutlu günü, eski başbakan ve feshedilen Gelecek Partisi'nin genel başkanı Ahmet Davutoğlu ile Sare Davutoğlu'nun oğlu Mehmet Davutoğlu, Ravza Öğüt ile evlendi. Haliç Kongre Merkezi'ndeki törende nikahım Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan kıydı. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünlük gazete turumuzun sonuna geldik. Şimdi bir şarkı molasıyla da birlikteliğimize devam edelim.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, yeniden hoş geldiniz Gündem hafta sonu programına ve konuklarımızla söyleşimize başlayacağız. Saat başından itibaren 9'a kadar birlikte olacağız kıymetli konuklarımızla. Öncelikle ilk değerli konuğumuzu hemen takdim etmek isterim. Ardahan Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Niyazi İpek bizimle birlikte dünya gündemine bakacağız. Niyazi Hocam hoş geldiniz, günaydın.
1: Günaydınlar, hoş bulduk.
0: Sayın Hocam, gündem epey bir yoğun, hızlıca o yüzden başlamak isterim. Dilerseniz Türk Devletleri Teşkilatı ile ilk olarak sohbetimize başlarım, sizin de içinde uygunsa. Şimdi Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları 3. toplantısı kapsamında Kazakistan'ın başkenti Astana'daydı. Zaman zaman bu teşkilatın biraz da işbirliği içerisindeki toplantılarını takip ediyoruz. Sıkı da bir bağ var doğrusu. Yakın zamanda İstanbul'da da liderler zirvesi yapılacak ama bu sefer İçişleri Bakanım Sayın Çiftçi'nin Türk devletleri arasında bir Türkpol teşkilatının kurulmasını teklif ettiğini söylemesi dikkat çekti. Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın İçişleri Bakanları bu öneriyi olumlu karşıladılar şeklinde de yine açıklamasına devam etmişti. Hatta toplantıda ayrıca Sayın Çiftçi suçla mücadele konseyinin de oluşturulmasının ele alındığını belirtti. Bununla ilgili artık yeni nesil suç örgütleriyle ilgili de ortak bir mücadele söz konusu olabilir. Siz bu teklifi nasıl karşıladınız?
1: Şimdi teklifin ismi orijinal değil. Ancak girişim oldukça orijinal. Yani son derece kayda değer. Bir kilometre taşı. Ne açıdan? Türk dünyasının kurumsallaşması açısından. Şimdi bu meseleye elbette sadece duygusal olarak bakmak yeterli olmaz. Doğru da olmaz. Şöyle değerlendirmek gerekir kanaatindeyim. Türk devletleri birbirinden çok uzun bir zamandır ayrı kalmış, uzak kalmış, hem coğrafi olarak hem ilişkiler bakımından uzak kalmış kardeşler birliği, bir aile. Böyle gelişmeler kurumsallaşma yönünde, işbirliğini arttırma yönünde, İçişleri Bakanlığı düzeyinde bu tür gelişmeler oldukça kıymetli. Şimdi biz sizin programlarınızda Türk Devletleri Teşkilatı ile ilgili haberlere hep nasıl yaklaştık? Temkinle yaklaştık. Dedik ki çok büyük beklentiler kurmaya ve çok büyük adımlar atma çabasına ihtiyacımız yok. Burada istikrara ihtiyaç var dedik. Nitekim gelişmeler de bunun bu yönde olduğunu gösteriyor. Birkaç açıdan tabii ki çok değerli. Şimdi her şeyden önce suçlularla mücadele ve bunları birbirine iade etme meselesi devletlerin çok ciddi bir işbirliği geliştirmesini gerektirir. Bu devletler arasında, yani Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri arasında bu işbirliği zemininin hem bir potansiyel olarak ortada olduğunu gösteriyor, hem de bu potansiyelin artık hayata geçmek üzere olduğunu ortada gösteriyor. Ortada olduğunu gösteriyor. Bu bize özet olarak bence şunu söyler. Türk devletleri ilişkilerini genişletmenin yanında, yani farklı konularda işbirliği yapmanın yanında ilişkilerini derinleştiriyor. Yani işbirliği konularında artık daha yapısal işbirliği modelleri geliştiriyor. Türkiye'nin bu teklifi geliştiren ülke olmasına da şaşırmamak lazım. Çünkü bu inisiyatifte sorumluluğu alan, amiral gemi olan, inisiyatif kullanan bir ülkedir. Dolayısıyla çok sağlıklı bir haberdir. Çok doğru bir gelişmedir. Büyük bir ihtimalle somut sonuçlarını da yaşamaya başlayacağız.
0: Kazakistan'la da suça karşı ortak mücadele konusunda iş

0: Birliği yapılmasına yönelik imzalar da atıldı bu arada. Onu da dinleyicilerimize paylaşalım. Siz de bir ismini atıfta bulundunuz. Interpol gibi yapıları da kastederek tabii, ama Sayın Hocam, şimdi bu yapılar, yani Interpol'e baktığım zaman 1923 yılında kurulmuş. Neredeyse 200'e yakın ülkede üye olarak bulunuyor. Ve biz de hemen 1930 yılında Türkiye olarak bu teşkilata üye olmuşuz. Biraz burada kurumların merkezleşmesiyle ilgili tabloda da artık karar mekanizmasının değiştirmek istendiği de yaklaşımı var mı acaba? Hem Türk devletleri ile işbirliğinin artırılması, ama hem de kuruluş anlamında da belirli bir çatının sadece farklı bir merkezde bulunması. Yani bu farklı
1: Ben
0: merkez bugüne kadar Batı olarak nitelendirdiğimiz merkezdi. Şimdi
1: sorunuzu
0: onun...
1: fırsata çevireyim. Ardahan Üniversitesi'nin sloganı şudur: bilgi güçtür. Çok basit, çok sıradan bir söylem olarak gelir kulağa: bilgi güçtür. Bu iki açıdan son derece önemlidir. Hem Ardahan Üniversitesi'ni anmış olayım, hem de sorunuza paralel bir cevap vermiş olayım.
0: Eksik olmayın.
1: Şimdi bilgiye sahip olmak elbette sizi güçlü kılar. Neden? Çünkü hamlenizi hesaplarsınız. Nasıl davranacağınızı hesaplarsınız. Öte yandan bilgiye sahip olmak bir güçlüğü de beraberinde getirir. Zordur yani.

0: süreçlerle iade edileceğini, devletlerin birbiri üzerinde önemli ölçüde egemenlik devrederek aslında bu süreçleri yürüttüğünü biliyoruz. Ve bunun bu teşkilat, Interpol'ün teşkilatlanmanın çok eskilere dayandığını ve bugün kurumsallığını çok geliştirdiğini biliyoruz.
1: Hı hı.
0: Peki bir ihtiyaç var mıydı Türk devletleri arasında böyle bir şeye? Zaten uluslararası bir kuruluş vardı, tamamı iyi değil ama Türk devletleri neden kendi içlerinde böyle bir kurumsallaşma süreci geliştirdi? Başka bir şeye daha bakmak lazım. Bölge, devletlerin bulunduğu bölge önemli bir geçiş bölgesi. Yani uluslararası güç açısından bu bir. İki, insan hakları suçları itibariyle de önemli bir kaynak bölge ve geçiş bölgesi. Yani insan kaçakçılığı, zorla insan çalıştırılması ya da suçluların bu ülkelere kaçması noktası. Suçlular nereye kaçar Büşra Hanım? Yakalanmayacakları yere. Yani bu bize şu algıyı oluşturur. Hukukun işlemediği, polisiye tedbirlerin yeterince alınmadığı ülkeler suçluların genelde işte kaçmayı ilk akıllarına getirdiği bölgeler. Şimdi siz bu tür girişimlerle aslında bölgeyi asayişin kolayca sağlandığı, hukukun sağlıklı işlediği ve suçluların üyenin birinde işlediği suçu ötekinde örtbas edemeyeceği, gizlenemeyeceği bir yapıyı ortaya koyuyorsunuz. Bu elbette ki Interpol'e alternatif bir girişim değil. Elbette ki ondan daha iyi yapma çabası da olmayabilir. Ancak bu son derece kıymetli. Neden? Bilgiyi siz üretiyorsunuz. Ürettiğiniz bilginin gereğini de siz yerine getirmiş oluyorsunuz. Ve bu üyeler birbirine karşı aslında bir güvenlik de üretmiş oluyor. Hı-hı. Bu açıdan son derece değerli. Hı-hı. Bence.
1: Sayın Hocam, buradan Avrupa'daki seçimlere doğru geçeceğim. Avrupa'da herhangi bir seçim olduğu zaman aşırı sağcıların yükselişi akabinde en çok konuştuğumuz başlık oluyor. Şimdi yine bunun bir örneğini Almanya'da yaşıyoruz. Saksonya-Anhalt eyaletinde 6 Eylül'de bir eyalet meclisi seçimi gerçekleşti ve burada da Almanya için Alternatif Partisi AfD %43,8 gibi önemli bir başarı kazandı. Tabii tek başına mutlak çoğunlukla iktidar olma hedefine ulaşamadı ama yine de burada öncü bir yüzdenin sahibi oldu. 2.18 milyonluk bir nüfusu küçük bir eyalet şu anda Saksonya-Anhalt ama yakında Berlin'de de bir seçim olacak. Belki oradan alacağı sonuçla beraber burada aşırı sağın kazandığı gücü konuşmak daha da verimli olacaktır. Ama her bir seçim sonrasında Batı ülkelerinde, Avrupa'da bu kadar aşırı sağcıların ön plana çıkması ve tabii politikalarına baktığımız zaman seçim öncesindeki vaatleri açısından hep bir göçmen karşıtlığı üzerine kuruluk var. Ülkeden gönderilmesi, eğitim zorunluluğunun kaldırılması çok daha marjinal başlıkları da vardı seçim öncesindeki vaatlerinde. Sizi düşündürüyor mu bu konu, kazandıkları güç? Daha da ileriye gidebilir mi yönetim için?
0: Şimdi parti sadece Almanya için alternatif değil. Hı-hı. Parti Avrupa Birliği bütünlüğü açısından da bir alternatif. Bunu niye böyle söylüyoruz? Bu partinin ne istediğine bakmak lazım. Yani korkutma sebebi ne? Yani herhangi bir parti Avrupa demokratik yapıda yükselebilir, iktidarı elde edebilir. Ancak Avrupa Birliği neden endişeleniyor? Batı devletleri neden endişeleniyor? Buna baktığımızda söz konusu partinin aslında Avrupa Birliği karşıtlığı olmasa dahi doğrudan Avrupa Birliği'nin içinde yer alma biçimine itiraz ediyor Almanya'nın. Peki herhangi bir devletten mi söz ediyoruz? Hayır, biz sizinle Macaristan'a da konuşmuştuk. Neden bu tip seçimleri esasında analiz etmemiz gerekiyor? Tabii ki bu Avrupa'nın aktörlük meselesinde de oldukça önemli. Neden? Çünkü siz amiral gemiyi, Avrupa Birliği'ni inşa eden sürecin yükünü ciddi şekilde omuzlayan bir devletten söz ettiğinizde o devletin yönetimine talip olan partinin ne istediğini bilmek durumundasınız ve ona göre konumlanmak durumundasınız. Şimdi bu son söylediğimi bilerek söylüyorum. Neden konumlanmak durumundasınız? Şimdi Almanya seçim sistemini düşündüğünüzde bütün olarak bu partinin iktidar olmasını çok kolayca beklemezsiniz. Ya ben uzmanı değilim ama uluslararası ilişkiler nazarından ve seçim sistemleri nazarından baktığımız zaman Almanya için Alternatif Partisi'nin yakın bir gelecekte en azından iktidar olmasını beklemezsiniz. Ama ne beklersiniz, ne görürsünüz? Bu süreç kamuoyunun bir işaret fişeğidir. Kamuoyunun yöneticilere, devleti yöneten mekanizmaya bir işaretidir. Ne nokta?

0: noktada düzensiz göç konusunda, mülteciler konusunda çok esnek davrandığını varsayıyor kamuoyuna. İslam ve bu tip Avrupa değerlerinin dışındaki değerleri entegre etmek ve bu konudaki yaklaşımların yumuşak olduğu noktasını ciddi eleştirirler. Bununla birlikte Alman milliyetçiliğinde bir yükseliş ve Avrupa Birliği'nin yetkilerinin Almanya'yı yönetmek konusundaki genişliğine dair bir itiraz var. Bakın, önemli bir şey daha var burada. Rusya ile ilişkiler ve Ukrayna Savaşı'na yönelik Avrupa Birliği'nin tutumu konusunda da itiraz var. Şimdi bütün bu kalemleri alt alta koyduğumuzda Avrupa Birliği'nin davranış kalıbı üzerine bir itiraz var. Şimdi Trump buna itiraz etti, Polonya lideri buna itiraz etti, Almanya'nın kendi içinden buna itiraz sesleri yükseliyor. Bunu şöyle okumak lazım. Almanya'daki kamuoyu, Alman kamuoyu Avrupa'nın geleceğine dair düşüncesini mi değiştiriyor? Çünkü bu Almanya gibi amiral gemiyi yöneten siyasi elitin de tavrı üzerine mutlaka etki edecek. Bu Almanya'dan görür. Biz dışarıdan baktığımızda ne görüyoruz? Çok ciddi bir mülteci karşıtlığı. Öyle değil mi? Sert göçmen karşıtı bir siyaset. Ancak buna rağmen Avrupa topluluklarının bu siyaseti dahi çok yumuşak bulduğunu değerlendiriyoruz. Ha, gelişir mi, yayılır mı? Endişeler tabii ki bu yönde ama bence uzmanlığımın dışına çıkmış olurum bu konuda konuşursam. Ama Avrupa'nın aktörlük problemine bir katkı, olumsuz anlamda bir katkı sağlayacaktır.
1: Vladimir Putin burada aslında Alman vatandaşlarının ihtiyaçlarına cevap verememesinin bir sonucu olarak Batı'nın da genel anlamda yaptığı bir hata olarak

0: akabinde de Suudi Arabistan'ın petrol transfer hatları ile ilgili burada tamamen kapattığını ifade etmesi. Tabii konuyu birbiriyle bağdaştırarak da değil aslında Suudi Arabistan'ın bu hamlesi, ama Irak'tan fırlatılan birkaç insansız hava aracının isabet etmesinin ardından kapatıldığını duyurdu boru hattını. Lakin bu iki konu birleştirildi. Sayın Hocam, tabii bugün gazetelere de baktığım zaman daha çok İran'ın bir hedefi olduğu, burada Mekke İttifakı'nın da merkeze alındığı, hedefe konduğu ile ilgili bir yaklaşımda daha çok gazetecilerin de değerlendirme yaptığını görüyorum. Ama siz nasıl bakıyorsunuz Babil Mendeb Boğazı'nın şu anda Husiler eline geçmesine?
1: Şimdi Türkiye'den baktığımız zaman aklımıza ilk gelenin Mekke Anlaşması olması oldukça olağan. Neden? Çünkü hepimizin aklına şu soru var. Acaba bize bir mesuliyet doğar mı buradan? Acaba biz kolektif olarak ortak hareket edeceğiz dediğimizde an bu an mı diye aklımıza gelmesi son derece normal. Ama ittifak açısından henüz bir eylemi beklemek gerçekçi değil. Çünkü kurulları henüz, bir önceki hafta sizinle bunu konuşmuştuk. Kurulları teşkilatlanması henüz yapılanan bir teşkilattan, yapılanmadan, ittifaktan söz ediyoruz. Ancak bu çok somut ve doğrudan bir tehdittir. Bunu da kabul etmek lazım. Mesele elbette ki yerel değildir sadece. Bugün uluslararası ilişkilerde herhangi bir yerde yaşanan bir meseleyi sadece oradaki devletleri ilgilendirir demek çok istisnai bir durum haline geldi. Bugün çok bağlıyız birbirimize. Küreselleşme dediğimiz şey çok yeni bir evresindeyiz. Ve çok hızlı etkileniyoruz. Kısa sürede etkileri çok yoğun oluyor süreçlerin. Şimdi bölgedeki Husilerin basit bir askeri harekatı ya da Suudi Arabistan'a yönelik bir mücadelesi ya da İran'ın vekiller üzerinden bölgede etki yaratması doğrudur, bunların hepsi doğrudur, ama bunların da üzerindedir etkileri. Şimdi Hürmüz'ün stratejik olarak değerli olabilmesi için alternatiflerinin olmaması lazım İran açısından. Bu bir, iki. Bir başka önemli şey daha. Bölgede olası olarak İran'a karşı bir güvenlik yapılanmasının da işlemediğini göstermek oldukça önemli İran açısından. Bütün bunlar dünya ticaretinde Babil Mendeb geçişinin, boğazının kritik olma seviyesini arttırır. Bu bir gerçek. Şimdi hepimizin aklında olan bir soru, biz bu ittifakı neden imzaladık? Bu ittifak bize yükler ve avantajlar getirecek ama bunlar nedir sorusunun da karşılığı aslında bugünkü bölgede şu an sizinle konuşuyor olduğumuz mesele. Şimdi Türkiye burada elbette ki bölgeye fiili olarak en azından yakın gelecekte gitmesini beklemiyoruz Türkiye'nin. Ama bir şey bekliyoruz. Türkiye'nin teknolojisinin bölgeye çok daha hızlı bir şekilde ama müttefikler üzerinden akmasını beklemeliyiz. Bir, iki, ABD'nin bu konuyu çok yakından izlediğini bilmek durumundayız. Bu bize pratik olarak ne anlama gelir bizim açımızdan? Bu ittifak gibi, Mekke ittifakı gibi ABD'nin İran'ı sıkıştırma araçlarının elinden çıkmasına izin vermeyeceğini bilmek lazım. Ama öte yandan ABD meşru bir hedef. Şimdi ABD bölgede etki yaratmak istediğinde İran'ın üslerini ve müttefiklerini vuracağını bekliyoruz. Ancak Türkiye gibi aktörler bölgeye dahil olduğunda, çünkü Türkiye'nin denizcilik kabiliyeti, Türkiye'nin savunma sanayi bu konuda etki yaratacak düzeydedir, meşru hedef değil.
0: İran Cumhurbaşkanı
1: aktörler açısından
0: Trump'a savaş adamıysan askerlerinle gel, ekmeğimizle niye oynuyorsun diye bir çıkışta bulunmuş.
1: Doğru,
0: enerji
1: doğru.
0: Krizini devreye sokması sebebiyle. Burada Prens Salman'ın Trump'ın müdahale etmesini istediği yönünde iki kez aradığı şeklinde haberler dolaşıma girdi ama biraz teyide ihtiyaç duyan bir haber gibi de geliyor doğrusu hocam. Yani böyle bir müdahalenin istenmesiyle ilgili durumda biraz daha temkinli yaklaşıyorum doğrusu, ama buradaki tabii Haçlı Şabilerle ilgili gücü veya diğer vekil güçleriyle ilgili en azından bir cümle itibariyle İran'ın siz hala vekil güçlerini koruduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa o bir sene öncesinde hemen ne kadar buradaki yıprandığı, kolu kanadının kırıldığı ile ilgili tablo çok konuşuluyordu. Bugün bunun tam tersini körükleyebileceğimiz haber var mı en azından? Kısaca onu sorsam.
1: Kolu kanadı şüphesiz kırıldı. Ama kırık da olsa orada. Ben tek cümleyle böyle diyebilirim.
0: Peki Sayın Hocam, son olarak da

0: Suriye ile ilgili bir haber, tabii Türkiye'de de bu haftalarda daha çok konuşulacaktır diye düşünüyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın almış olduğu bir karar. Yeni müfredatın yetişmemesi nedeniyle Esad dönemi müfredatının uygulanması şeklinde bir karar açıklandı. Bu kararın da tabii yansıması Türkçe ile ilgili oldu. Suriye'de Türkçenin seçmeli ders statüsünden çıkarılıp yerine Fransızcanın getirildiği. Bunu nasıl karşılamalıyız dersiniz?
1: Şimdi Türkiye'deki Suriyeli vatandaşlar döndüğünde bölgede seçmeli derse de ihtiyaç kalmaz. Bölgede çok ciddi bir Türkçe kullanma ve ihtiyacı söz konusu olacak. Onu söyleyelim yarına dair. Ama bugüne dair bu gelişmeyi çok masum bir yetişemedik, elimizde de bu vardı diye bakmak bana çok doğru gelmiyor ve açıklayıcı da gelmiyor. Şu bakımdan. Şimdi Suriye'nin kurulma aşamasındaki bir devlet olduğunu biliyoruz. Ve biz kamuoyu vatandaşlar olarak bir devletin kurulma sürecine şahitlik ediyoruz. Çok güzel bir şey bence bu. Burada önemli olan şey şu. Suriye bir Arap devleti. Ve bir devletin kendi diline ulusal dil olarak ilan etmesi son derece normal. Kime, hangi azınlığa, hangi statüye, hangi hakkı tanıyacağı da oranın egemenlik hakkı ile ilgili bir şeydir. Şimdi buna dair de bir itirazımız olamaz. İtirazımız şu noktada. Bölgedeki demografik yapının yapay olduğunu biliyoruz. Bölgedeki nüfus hareketlerinin Arapları ve Türkmenleri bölgeden çıkarıp yerine Kürt nüfusu yerleştirmek yönünde olduğunu da biliyoruz. Ve bugün resmi bir Arapça olan Suriye'de Kürtçenin kabul edildiğini ve bir statü verildiğini biliyoruz. Bunlar hepsi egemen devletin yetki alanındadır, tekrar söyleyelim. Ancak Suriye'nin geleceği açısından riskli olan şey şudur. Suriye sadece Araplardan oluşmuyor. Suriye'de sadece Arap dışındaki milletlerden sadece Kürtler yok. Bölgede çok ciddi bir Türk nüfusu var. Bakın gerisini çok küçük azınlık olarak sayabilirsiniz. Şimdi detaylı sayarsak 6-7 tane etnik sayır. Ancak Türkiye'nin, Türk nüfusun bölgede istikrarı katkı sağlayacağı, merkezi iktidarı güçlendirici, bölgedeki teröre karşı veya istikrarsızlığa karşı duruşunun merkez hükümetten yana olduğu bir Türk varlığından söz ediyoruz. Türk varlığını yok saymak ne Suriye'nin milletleşme sürecine katkı sağlar, ne merkezi hükümetin güçlenmesine katkı sağlar. Bana sorarsanız bu ciddi bir yanlış ve bundan dönülecektir. Neden Fransızca olduğu da ayrı bir tartışmadır. Ancak bu çok ciddi bir yanlıştır ve Türk siyasetinin bürokrasisinin bu yanlıştan dönmesi için Suriye yardım edeceği beklentisindeyim ben.
0: Muhakkak üzerinde durulması gereken bir konu hiç olarak hiç görüyorsunuz ama Uganda'daki kadar ciddi bir mesele değildir değil mi? Oradaki de ciddi mi demek lazım onu da bilmiyorum ama.
1: Yani Uganda'daki meseleleri ya bu yeni bir şey değil.
0: Evet.
1: Savunma Bakanı'nın Genelkurmay Başkanı'nın açıklamasını konuşuyoruz zannediyorum. Çok yeni bir şey değil ama bakın şey demek lazım, bir yerden biri geliyor, bir açıklama geliyor Uganda'dan. Ne diyor Uganda Genelkurmay Başkanı? Türkler ülkeden çıksın. Bir dönem hatta ilginç iddialar ortaya koyuyordu ama konuşmaya değer olmayan şeylerdi ki gündeme getirip de adamcağızı da şey etmeyelim, ünlü etmeyelim ülkemizde. Ancak bir şeye de işarettir. Yani siz Türkiye olarak Afrika'da varlık göstermeye başladığınızda itirazlar da gelir. Kabullerle ve memnuniyetlerle birlikte. Çünkü Uganda'daki rahatsızlığın nedeni esasında bizim Somali'de hem yerel terör gruplarına karşı merkezi iktidarı desteklemek hem de Somali'nin kalkınmasında ekonomik finansal olarak katkı sağlayıp katkı almak noktasında. Diyor ki Uganda, Eşşebaba karşı ben de mücadele ediyorum ama bu kadar karlı değilim. Dolayısıyla Türkiye bana pay versin diye ilginç bir iddia. Türkiye bize borçluydu, ilginç bir iddia. Öte yandan Afrika boynuzu üzerine çok ciddi bir nüfus rekabeti var. Şimdi Türkiye'de biz Afrika haberlerini bakın siz çok önemsiyorsunuz ama Türkiye genel medyası, ana akım medyası
0: geri planda kalıyor değil mi?
1: Yani o kadar geri planda kalıyor sizin sözlerinizle söylediğim. Ancak bir şey daha söylemek lazım. Bu adamcağız Cumhurbaşkanı'nın da oğlu ve çok güçlü de bir aday Uganda'nın geleceği açısından ve kayda değer bir ülkeye itiraz etmeli ki konsolide edebilsin olası seçme.

0: ürünlerini. Evet. Ama Türkiye açısından ciddi bir risk mi, bir gösterge olarak değerlendirmek lazım. Afrika'da varsınız, bir şey yapıyorsunuz, o karşılık buluyor.
1: Sayın hocam çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için.
0: Çok teşekkür ederim, çok keyifliydi.
1: Bizler için de öyle. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmayı arzu ediyoruz. Ardahan Üniversitesi'nden Doktor Niyazi İpek konuğumuzdu.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonunda birlikteliğimize devam ediyoruz. İkinci bölümde de her zaman olduğu üzere yine dünya gündemini bırakmadığımızı ifade ediyoruz. Hala onu sürdüreceğiz. Dünya gündeminde bu sefer uluslararası ilişkiler sahasından çıkıyoruz. Daha ne demek lazım aslında, ben adını da koyamıyorum, sorayım. Editoryal sandıkçı sesleniyor sizlere. Çıkamıyoruz da, bir çıkıyoruz bir çıkamıyoruz. Ama yine de tonu biraz olsun yumuşatıyoruz diyebiliriz değil mi? İlk haberimiz hangisi olsun, hangisiyle evet, başlayalım?
1: Erken giriş yaptım değil mi?
0: Yok, çok iyi yaptım.
1: Şöyle, evet, yine dünya gündeminde kalıyoruz ama biraz daha hafifletiyoruz gündemin gergin kısımlarından.
0: En doğru ifade bu.
1: Çıkmaya çalışıyoruz. Evet, Britanya'ya dönüyor. Biraz kraliyet ailesinden bahsedelim. İlk haberimiz bu olsun. Britanya'ya dönüyor Prens Harry ve eşi Meghan. Şimdi dönüyorlar da o dönüş nasıl olacak diye.
0: Tabii dünyanın dikkatini çeken aileler.
1: Çünkü aileyle araları
0: uzunca
1: bir zamandır bozuktu. Ama geçen aylarda işte dönüşleriyle ilgili Amerika'ya yerleşmişlerdi. Bir işte bu gündeme düşünce dönüşlerinin acaba devamı nasıl ilerleyecek diye Kral Charles adına gönderilen resmi bir mektup var. Şu anda herkesin dikkatini çeken. Evet, gelebilirler ama artık sıradan insanlar olarak hayatlarına burada devam edecekler diye.
0: Ağır. Kraliyet üyesi değiller.
1: Tabii direkt öyle olmuş oldu. Şimdi tabii kraliyet ailesi mensubu Harry ve eşi işte geçen ay Britanya'ya dönme kararı alıyorlar. Ve 6 yıl önce Britanya'yı terk edip Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmişlerdi. Evliliği sonrası. Özetle tabii ki ailesiyle ilişkileri bozulmuş ve ülkeyi terk edişleriyle de neredeyse belki de kopma noktasına geldi diye de tarif edilebilir. Şimdi iki çocukları var, okula filan yazdırmışlar.
0: Temelli dönüş sağlanıyor artık.
1: Evet.
0: Ben dedelerini ziyaret etti diye haberi okumuştum geçen haftalarda. Kral Charles torunları ilk defa görüyormuş herhalde ya da bu büyüklüklerini herhalde uzun zamandır görmüyor mu diyelim. Çünkü doğduğu zaman sanki gördüler diye ben hatırlıyorum ama haberler ilk defa veriyor gibiydi. Ama hemen akabinden evet kucaklıyorum ama dedeniz olarak.
1: Tabii siz sıradan
0: diğer vatandaşın kralı gibi kralınız olarak kucaklıyorum.
1: Artık benim
0: demiş.
1: İçin. Çocuklar da büyük dediğin gibi biri 7 yaşında biri 5 yaşında. Şimdi o mektup şaşkınlık yarattı diye yorumlamışlar. En üst düzey yetkilisi hanedanın oradan geliyor prense haber. Şimdi hükümet birimlerine, orduya ve bölgesel temsilcilere iletilmiş bir yandan bu mektup. Ocak 2020'den beri resmi temsili yoktur bizimle ilgili diye böyle bir net ve sert bence bir ifade. Şimdi sade vatandaş muamelesi görecekler ailece ve aslında en kritik konu da güvenlik protokolleri. Bir yandan tabii eskisi gibi olmayacak ama
0: kraliyetin desteği oluyordu değil mi ya da koruma olarak etrafında bir çember
1: mutlaka
0: vardı,
1: olmayacak
0: herhalde. Olmayacak
1: ve o asayiş talepleri için doğrudan artık emniyet birimlerine kendiniz başvurun ve bu süreci o şekilde ilerletin denilebilir bu mektubun alt metninde. Yani devlet korumasının iadesi için Prens Harry bu arada girişmiş, yani bazı böyle çabası var belli ki ama güvenlik komitesinin konuyu görüşmek üzere önümüzdeki hafta bir araya gelip herhalde bir karar vermesi bekleniyor.
0: Evet, tam da Diana'nın elbisesinin konuşulduğu zamanlarda yine bu ailenin haberleri çıkıyor. İntikam elbisesinin konuşuldu.
1: Aile büyük.
0: Evet, peki bu kraliyet ailemizden diğer haberimiz hangisi olsun?
1: Zengin bir aileye geçelim. Aile de demeyelim de zengin bir şey. Yine ilişki haberi aslında bu. Singapur'da.

0: fazla magazinsel olabilir. Ama benim ilgimi
1: renkli
0: çekti.
1: Bir haber.
0: Renkli
1: ama.
0: Bir haber. Şimdi bir lojistik firmasının CEO'su Singapur'da bir hostesle tanışıyor 2019 yılında. Ama işte böyle bir yıla yakın bir ilişkileri, arkadaşlıkları oluyor. Fakat sonunda ayrılıyorlar. Acılı bir şekilde de ayrılıyorlar. Çünkü bu adam kız arkadaşının başka biriyle görüştüğünden şüphe ediyor. Hmm. Kendisini aldattığından ve Mart 2024'te dava açıyor. Tahmin edersin ki işte adam da biraz varlıklı belli ki. Ben bu kadına çok para harcadım diye.
1: Geri istiyorum diyor.
0: Tabii şeyde de şimdi yargıçın yorumu var. Onu bulmaya çalışıyorum. Yargıç
1: bu
0: demiş
1: peki,
0: ki
1: 2024'te olmuş bu da ve bir yıl mı sürmüştü aslında?
0: Hayır şöyle.
1: Bir yıl içerisinde ne kadar harcama yapmıştı bu kadar?
0: Şimdi bunların ilişkisi 2022-2023. Ayrıldıktan sonra işte 2024'te davayı açıyor. Daha yeni sonuçlanmış. 2 yıl da öyle geçmiş. Ama biz şimdi kendi paramızla karşılığına bakalım. Şöyle şeyler diyor. Yani ne kadar para harcamışın cevabını şu anda listeliyorum Büşra'cığım. 206 bin Singapur doları. Yani bu yaklaşık 8 milyon gibi. Bu bir kredi kartı harcaması. Hmm. Bu bir dursun kenarda. Ardından neredeyse bizim paramızda böyle bir 5 milyona yakın yurt dışı seyahat masrafı listelemiş, mahkemeye sunmuş. İşte kadının evi için neredeyse 1 milyona yakın bir şey yapmış. Feng Shui uzmanı tutmuşlar.
1: Yani çok hızlı
0: ondan danışmanlık almışlar. Ondan sonra kadının evini ona göre
1: dizayn
0: edilmiş. Onun da parasını istemiş. Bir de hayat sigortası yaptırmış kadın. O da neredeyse işte yine 1 milyona yakın falan. Onları da istemiş. Ama yargıç diyor ki sen demiş yani bu ilişki arkadaşlık başladığında kendini beğendirmek için cömertçe hediyeler yağdırmışsın.
1: Gönülden yapıyorsun diyor.
0: Tabii bunu yani kendi
1: zorla yaptırılmıyor.
0: Rızanla yapmışsın.
1: İyi bir ders mi oluyor artık?
0: İşte şeyi hatırladım ben bu haberi. Okuyunca yıllar önce yine o taraflarda Singapur'da filandı herhalde. Bir adam karısına bu arada çocuklar olduktan sonra filan kadının çok ciddi estetik operasyonlar geçirdiğini fark edip evet. Beni kandırdı diye dava açmıştı.
1: Tabii.
0: Hatırlıyor musun?
1: Ama o bence
0: haklı mıydı?
1: Haklı gibi. Yani kim olduğunu hiç bilmeden
0: biraz
1: sarsılmış hissedebilir en tabii, azından. Çocuklar o bir duygu doğunca kırılmasın nihayetinde.
0: Şöyle bu haber bu kadardı.
1: Yani çok ciddi şekilde bir masraf yapması. Normalde itici gelir aslında. Hani verdiklerini geri istemesi durum ama bir aldatma şüphesi dediğin için arada emin olamadım. Yani bir soru işareti koydum. Yani.
0: Belli ki onu da sinirlendiren bu olmuş.
1: Evet. Tamam sıradaki haberimize
0: sıradaki
1: geçelim o zaman.
0: Sıradaki haber hem Z kuşağını aslında hepimizi de bence ilgilendiriyor. Bu dille ilgili biliyorsunuz çok böyle güzel haberler üzerine evet. Konuşuyoruz.
1: Yeni nesilde dönüşümler de yaşıyoruz.
0: Yaşıyoruz. Çok hayatımıza hızlıca giriyor. Bir anda çıkıveriyor. Anlamıyoruz. Yani sadece bu dilde değil. Hani her şeyde böyle. Neden? Sosyal medya sayesinde. Evet böyle bir hıza aslında alıştık bile denilebilir. Tabii. Şimdi Z kuşağının diliyle ilgili bir haber. Euronews yapmış. Son günlerde İşte hızlıca yayılan bir kelime var. Bu da artık girecek belki de hani ciddi sözlüklere de belki girebilir bu ifade diye. Polyesterden bahsediyorlar. Şimdi Z kuşağının yeni kelimesi olarak işte sahte, düşük kaliteli ya da gereğinden fazla kasılmış olduğunu söylemek için Z kuşağı bunu kullanıyor diye. Fakat yani bu girizgahtan sonra bu bir eleştiri gibi değil. Hani Z kuşağını eleştirir gibi değil. Bence birazcık güzelleme yapar gibi de bu buldum ki hak da verdim. Şöyle pek çok şey var aslında, kelime var. Vaktimiz kalırsa ondan bahsederiz. Bu şimdi polyester kelimesi kumaştan biliyoruz ya polyesteri şey değil aslında.
1: Yani çok kaliteli bulunmaz, istenmez de aslında.
0: Evet, yani o kelimenin kumaşla bağlantısı tesadüf değil diye yorumlanabilir. Şimdi son derece yaygın kullanılan bir işte sentetik, lif, hızlı moda sektöründe de aslında yoğun biçimde kullanılan bir türden bahsediyoruz. Şimdi genç kullanıcıların bir bölümü seri üretim ve sentetik kumaşlara karşı daha bilinçli bir tutum aslında geliştiriyorlar. Z kuşağında fark etmişsindir sen de. Ya bir şeyi istemediklerinde, yani kabul etmediklerinde gerçekten
1: konu kapanıyor orada.
0: Evet ya, hepsi bir anda ciddi bir şey yapabiliyorlar.
1: Bir modada yakalandı mı bu konuda? Anında popüler oluyor ki ben bunu biraz sevdim de aslında.
0: Evet evet.
1: Yani bir şeyin dediğin gibi, yani belki bizim giyim sektörünü dönüştüren bir tarzı olursa çok da işimize gelir sanki.
0: Yani gardıroplarından attıkları şeyi aslında dil ve yani dilde tarif ederken hani duyguyu da karakteri de aslında eleştirebilmenin bir tarifinde kolaylık sağlamış oluyorlar birbirlerine. Neden olmasın dedim ben de. Yani kelime işte buradan hareketle ucuz, seri üretilmiş, yüzeysel, sahici olmayan anlamlarını karşılıyor. Tabii sadece moda ve çevre tartışmasıyla da sınırlı değil. Bu işte yine sosyal medyanın o meşhur şeylerinde, mecralarında gösterişli ama özensiz ya da birbirinin kopyası o video editlerini de aslında bir yandan eleştiriyorlar. Orada da bunu kullanmaya başlamışlar onları tarif etmek için. Ve sonrasında tabii ki bir hani yaşam tarzı, bir işte reklam ya da fazla kusursuz görünen bir sosyal medya paylaşımına da yönelen bir genel eleştiri gibi.
1: Uzun zaman sonrasında aslında duyduğum en orijinal yaklaşım gerçekten, yani yeni kuşakla ilgili üretilen kelime modelinde bana orijinal geldi ama tartışmaya değer.
0: Böyle ben beğendim.
1: Keşke meclis kursak da bunu konuşsak. Ben de beğendim doğrusu.
0: Evet evet. Şeyler filan var. Eskiden hani girmiş de sonra kaybolmuş neler var diye hızlıca baktım da o birkaç yıl öncesinin işte Riz var, o flört becerisi için. İşte Delulu. Bu gerçeklikten
1: hiç
0: kopuk.
1: Hiç bilmiyorum. Çünkü dönemde yaşadım ben acaba. Sen
0: miyiz?
1: Söyledikçe kendimi kötü hissetmeye başladım.
0: Tamam, o zaman bu haberi bir yandan Z kuşağının iyi bir keşfi olarak yorumlayarak tamamlayabiliriz.
1: Bugün anlatmış olalım. Polyester hayatımıza evet. Girecek demek ki.
0: Şimdi bizden, bizim topraklarımızdan ama Avrupa'yı istatistikler açısından etkileyen bir haber, bir havalimanımızla ilgili. Sabiha Gökçen Avrupa'da kalkış dakikliği artışında ilk sırada. Bu yaz sezonu için söylüyoruz bunu. Avrupa Hava Seyir Sefer Emniyeti Teşkilatı Eurocontrol, onlara göre İstanbul Sabiha Gökçen Avrupa'nın en yoğun 30 havalimanı arasında kalkış dakikliğini geçen yıla göre en fazla artıran havalimanı oldu. Trafiği de %7 artmış Sabiha Gökçen'in. Dakiklik performansı 12 yüzde puan yükselmiş. Bu ciddi bir iyileşme. Yani Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında.
1: Çok önemli.
0: Küçücük birimler bile çok ciddi bir yani bizim kendi sıradan hayatımızda aslında çok etkilenebileceğimiz durumlar.
1: Tabii tercihleri de çok derinden etkiliyordur. Bu hangi havalimanına gideceğiniz, oradan daha önceki yaşadığınız deneyimler bir sonrakini de tetikleyecektir. %7 artış oranı bize rakamsal olarak düşük geliyor olabilir ama bir havalimanında apron yönetimi, hava sahası yönetimi düşündüğümüz zaman bence ciddi bir %'dir de tahmin ediyorum. Ne mutlu ülkemiz adına böyle bir neticeyi almak.
0: Geçen de Türk Hava Yolu İstanbul havalimanını konuşmuştuk. Ama havayolu şirketlerimiz de bu arada pek çok alanda yine öncülük ediyorlar. Çok ciddi kaliteli performanslar.
1: Ben bir hafta açısından öncesinde tabii uçağımız bir rötar yaşamıştık ama hava şirketinden dolayı değildi bu. Farklı sebeplerden dolayıydı. Ve normal şartlarda, yani bu zamana kadar yaptığımız uçuşlara baktığımız zaman yeni gelen uçağın hazırlanmasıyla ilgili süre fazlasıyla yer ayrılır. O kadar kısa sürede hallettiler ki. Yani arı gibi bir çalışma gördük orada. Yeter ki hani burada anladık bizleri, yolculara mutlu etme niyeti olduğu için. Çünkü markaya da bir şekilde zarar olarak da dönebiliyor bir negatif reklam yönünde. Hakikaten takdire şayandı. Yine böylesine güzel bir tablo yaşamıştım ben de kendi havalimanımda.
0: Son zamanlarda işte düşen dizilerden bu. Yine platformlara düşen dizilerden. Kısa bir seriydi. Fakat havalimanında geçiyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Yani eskinin de bir meşhur filmi vardı ya, Tom Hanks'in, hatırlar mısın? Çok çok şey öğretti.

0: gitmişti o havalimanı da olabilecek
1: hadiselerle ilgili
0: sorunlar açısından tabii hazırlık yani işe yarayan filmlerden dizilerden de bu da öyleydi. Gerçekten bir havalimanında bizim görmediğimiz ama arka tarafta çok
1: onlarca insanın
0: ciddi bir evet
1: bir zincirin doğru çalışması devam etmesi
0: bir tanesinin aksamasının ne ciddi ne kadar ciddi sonuçlar doğuracağı.
1: Biz de doğru hıza alıştıkça yavaşlamaya tabii. Da karşı tahammülümüz de olmuyor yani.
0: Tabii. Yeni şeyde bak konuyu açıyorum süremi de geçiyorum. Yeni bir akım başladı biliyorsun. 30 dakika hiçbir şey yapmadan ekranın karşısında
1: beni düşündürdü o. Gerçekten.
0: Ben de düşündüm üstüne. Yapılabilir yani, mi?
1: Zor geldi bana düşüncesi, ne yalan söyleyeyim.
0: Muhtemelen.
1: Yani o kadar da teknolojiye aşırı bağımlı bir insan da değilim ama yine de hiçbir şey yapmadan o zihnimi kendimle baş başa tutabilmek iyi bir akım.
0: Evet, şöyle süreyi iyi değerlendireyim diye İzlanda'da sevindirici bir haber olarak veriyorum bir doğa sever olarak balina avcılığını kalıcı olarak yasaklanması düşünülüyor. İzlanda hükümeti ticari balina avcılığını kalıcı olarak yasaklayabilecek yasa tasarısını Şubat 2027'de parlamentoya sunacak. Kabul edilmesi halinde ticari balina avına izin veren İki ülke kalıyor, Norveç ve Japonya. Kendi karasularında o ticari balina avcılığını sona erdirebilecek bir karardan bahsediyoruz şu anda İzlanda'da. Ve hayvan hakları ve çevre örgütlerinin uzun süredir devam eden çağrılarının ardından bu gündeme geliyor. The Guardian'ın haberi bu. Ve mevcut balina avcılığı yasalarının güncelliğini yitirdiğini söyleyerek aslında bunu gündeme taşımışlar.
1: O zaman ve balinaların gözü aydın diyelim mi? Norveç ve Japonya'dakileri ayaklanmaya çağırıyorum. Süzgeçlerin havaya kaldırmalarını. Eksik ama güzel bir haber. Zaman zaman suyla ilgili yani denizaltı ile ilgili de böyle güzel haberleri aktarıyorsun bizlere. En son kutup ayısı aklımda kalmıştı yani. O ile ilgili tabloda. Bugünlük böyle diyelim mi? İzlanda'da balina avcılığının yasaklanmasıyla bitireceğiz.
0: Diyelim bir tek son dakika
1: anladım.
0: Yapalım
1: bir şey
0: mı?
1: Var bir cümle.
0: Bir şey var. Kocaeli'de düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası. Milli para yüzücümüz Defne Kurt dün galiba evet 5. altın madalyasını da kazandı ve bir Avrupa şampiyonasında 5 altın madalyaya ulaşan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti. Defne Kurt'u tebrik edelim. Bir de Turgut Aslan Yaraman var. O da şampiyonada 2 altın madalya kazandı.
1: Koleksiyon daha da büyüyecek.
0: Evet.
1: İki sporcumuzu da tebrik ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, editör Nihal Sandıkçı bizlerle beraberdi. Dünyada bu haftaki gelişmeleri aktardı.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonunda günlük hayatta yapay zeka kullanımları üzerine konuşacağız. Bu hafta içerisinde de sosyal medyayı, platformları, teknoloji dünyasını karıştıran haberler de ortaya çıktı. Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirer'le konuşacağız. Genco Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi pazarlar.
0: Çok teşekkürler. Genco Bey, bu hafta içerisinde Anthropic'ten ayrılan bir çalışanın uyarısı çok dikkat çekti. Gazetedeki haberlerde gördük. Farklı haber kanallarında işlendi. Çünkü böylesine bir önemli firmada çalışan kişinin bizzat yani insanlığın sonunu getirecekler şeklinde çıkış yapması. Neler söylersiniz? Nasıl karşıladınız bu haberi? Detaylarını paylaşır mısınız?
1: Tabii bu arkadaş 27 yaşında bir güvenlik uzmanı. Jacob Coxon diye. Yakup diyelim biz kendi dilimizde. Yakup arkadaşımız Anthropic'ten ayrıldı ve üstlerinden duyurdu bu ayrılışını. Çok yakın bir tarihte ayrıldı. Ve hem OpenAI'da çalışmış daha önce hem de Anthropic'te. Yani iki tane büyük yüklenici yapay zeka tarafından neredeyse insanların %80'ini kullandığı, yapay zeka kullananların %80'inin başvurduğu şeyleri kullanan, platformları kullanılan yerlerde çalışmış ve sorumlu davranmadığını, hayatımızda kumar oynadığını söyledi.

0: Burada demek istediği şey, yapay zeka hayatımızı ele geçiriyor demek istemiyor. Sadece yapay zekanın modellerinin sorumlu davranmayıp da sadece yapay zekayı kendi kendine geliştirme tarafında çok hızlandırdığını işi ve kontrolden çıkıp yapay zekanın kontrol edilemeyeceğini bahsediyor. Yani olay bizim hayatımızla ilgili değil, yapay zekanın çok güçlenmesiyle ilgili. Tabii ki bu güçlenince etkilenecek olan tek tür biz olacağız. Bizim hayatımız olacak. O ikinci kademede bizimki geliyor. İşin diğer tarafı ise şu anda aktif olarak Anthropic şirketinde güvenlik üzerine çalışan başka biri de destek verdi. Haklı dedi. Bu konusunda çok haklı. Dün de Anthropic aslında resmi bir açıklama yaptı ve dedi ki biz bu gelişimi yavaşlatmamız gerekiyor. Bu hızı yavaşlatmamız gerekiyor. Burada hız ve güvenlik konusu çok ciddi bir tartışma. Ve yapay zekanın kendi araştırmasına katkı verebildiği, yeni modeller geliştirebildiği ve kendi kapasitesini arttırabilmesinin hızının yavaşlatılması gerektiği. Yani kendi kendini geliştiriyor şu anda. Çok büyük bir sorun. Şu ana kadar biz geliştiriyorduk. İnsan eli vardı, iki tarafta da. Kullanıcılar bilgiyi veriyordu ve arama paternlerini veriyorlardı. Yani bir arama düzenini veriyordu. İnsanlar neyi merak ediyor, ne soruyor, ne ediyor gibisinden. Ve işin diğer tarafında da kodlamacılar ve yazılımcılar bu işin yazılımını yapıyordu.
1: Şöyle ama Genco şimdi... Bey, peki sözünüzü bölüyorum ama bir bu hafta içerisinde mesela başka haberlerde de bir Türk-Amerikalı matematikçi Levent Alpöge, Anthropic'te çalışan kendisi de burada bir uzun zamandır çözülemeyen bir problemi özellikle de bir başka araştırmacıyla beraber çözdüklerini duyuruyorlar. 1 milyon evet. dolar ödüllü bir New Year Stocks problemi diye geçiyor bu konu. Uh-huh. Ve hemen OpenAI tarafından da harekete geçildi. Olası çıkacak bir makalede bu kişinin adının geçilmemesi gerektiğiyle ilgili detaylar da paylaşıldı. Daha sonrasında kısa süre içerisinde yine yani rakip bir yapay zeka firması olarak da bu problemin çözülmesiyle uğraşıldı. 1 milyon dolar ödülü diyoruz ama herhalde bunun 20 katına kadar harcama yapıldı. Yani bir böylesine bir çünkü rakip firmanın ön plana çıkması ile ilgili tablo belki daha büyük zararlara yol açacak diye de firmanın evet. akabinde devreye girdiğini görüyoruz. Bu tarz bir savaş ortamına baktığın zaman yani o hemen en uçtaki en azından masada oturanlarla ilgili tabloda savaş ortamı gibisinden bir rekabet gözlemliyor musunuz? Böylesine bir yaklaşıma baktığınızda bir problemin çözümü sadece bir başka firmada çalışan tarafından yapıldığı için bile bu kadar efor sarf edilmesi. Akabinde diğer çalışanın hiç insanları düşünmeden şu anda böylesine bir yola sokmaları. Güvenlikle ilgili bize ne sunuyor dersiniz? Nasıl yaklaşma insanlar? Çünkü sempatik bir tarafı var. Yani günlük hayatta yapay zeka kullanımları derken bile aslında biz biraz daha bunun olumlu yanlarına işaret ediyoruz ama sorduğum soru tamamen olumsuz. Evet, bu olumsuz
0: tarafı. Aynen.
1: Yani bugün buna yarayırsak sizinle.
0: Yani iki şirket birbiriyle şey yapıyor. Bir savaş halinde iki ya da üç şirket. İşte onun adını geçirmeyelim. Aynı dediğiniz gibi yani işin iletişimsel tarafında bir savaş var. Biz daha güçlüyüz konumunda. Bir de burada Fields madalyalı 25 tane matematikçi birleşip yapay zekanın çözdüğü soruna karşı da bir savaş oluyor. Hmm. Yani şu anda Fields matematik madalyası çok önemli bir madalya ve burada böyle bizim matematikçiler çok daha iyi bilecektir. Tao gibi, Scholz gibi, Vivani gibi böyle çok büyük matematikçi isimler bunlar. Bu 25 tanesi birleşerek bu problem çözümünün aslında matematik etiğine uygun olmadığını ve bu çözümün kabul edilmemesi gerektiğini anlatıyorlar. Hı. Bu da yeni yayınlanmış bir makale. Bu da böyle bilim dünyasının aslında yapay zekayı en çok kullanıp da en çok hızından faydalanan dünyanın açtığı başka bir savaş. Yani iki savaş aynı anda yaşıyor sektör. Yapay zeka sektörü ve bundan biraz sonra anlatacağım konuda en çok etkilenen de bizler oluyoruz. Tamamen sektörün dışındakiler. Kendi aralarındaki gelişim hızının iletişimsel yani reklam ve promosyon değerinin düşmemesi için kendileri arasında savaş yapıyorlar. Hı-hı. En çok işlem hacmi bizde, en iyi biz çözüyoruz gibi. İkincisi ilgilendikleri sektördeki insanlar ömürlerini buraya harcamışlar hatta yani ekollerin

0: ne diyelim yani 4-5 ömür harcanmış ekol insanlar bu sefer böyle olmaması gerekiyor. Yani bizim ömrümüze adadığımız sorun böyle çözülmemesi gerekiyor.
1: Genco Bey, tabii biz burada hani sizin açmış olduğunuz o kullanım alanlarıyla ilgili yapılan şeyleri ben gerçekten daha sonrasında sizinle detaylı konuşmak istiyorum ama bugün biraz daha bunu öncelememin sebebi bu hafta hakikaten bu kadar güvenlikle ilgili konularla alakalı çok fazla sayıda şeyler çıktığı için benim sizden ricam yapay zeka kullanmak isteyenlere bir uyarılarınız olsa, bugün buna yer verirsek neler söylersiniz? Yani bir yapay zeka kullanımında nelere dikkat ederek insanlar ilerlemeli?
0: Yani öncelikle şu, yapay zeka sadece bizim kendi verdiğimiz veriyle beslenen bir yapıdan çıktı şu anda. Evet. Bundan geçen sene olsa mümkün olduğu kadar az veri verelim diyebilirdik. Fakat şu anda sadece veriyi veren biz değiliz. Yani bizim aracı olarak kullandığımız başka uygulamalar da, başka veri tabanları da bu veriyi yapay zekaya gönderiyor. Çünkü onlar da yapay zekayı entegre ettiler.
1: Yani manipülasyona açık bir durum var mı?
0: Tabii.
1: O yüzden her veriyi de paylaşmamamız mı gerekiyor dersiniz burada?
0: Her veriyi paylaşmamamız demek şöyle, tatile gittiğinizde kendi arşiviniz için bile fotoğraf çekmemeniz gerekiyor.
1: O kadar.
0: Yani ya da işte ne bileyim gluten hassasiyetiniz var, bunu hiç kimseye söylemiyorsunuz. Kendiniz sadece bir küçük tırnak içinde kınlanmayla bu hassasiyeti hissediyorsunuz ve aldığınız üründe gluten var mı diye ürünün fotoğrafını çekiyorsunuz ya da bununla ilgili bir arama yapıyorsunuz. Siz otomatikman bu veriyi vermiş oluyorsunuz ve bu verdiğiniz şey çok büyük bir database.
1: Yani bu kadar aslında en ufak böyle masa sohbetlerimizde bir konuyu danışmak için kullanıyoruz ama daha sonrasında kişisel alanlarımızı da yine yapay zeka üzerinden nedense onu da bir bilirkişi kabul etme konusunda da hevesimiz de biraz yüksek. Buradaki belki evet, psikolojik tabanını da aşmak lazım. Bilemiyorum doğrusu, hakikaten beni de aşan çünkü yeni tanıştığımız unsurlar. Şimdi biraz daha böylesine güvenliği sorgulayan kısımlar olduğu için diğer taraftaki hususlara daha çok yeni geliştirilen teknolojiler bugün sizinle konuşmayalım arzusunda durum. Biraz bir sizin vesilenizle beraber buradan dinleyicilerimize de bir uyarı notu düşmüş olsun. Bir kulağımızda belki bir küpe olarak da bir acaba noktasında kalalım arzusunda duydum doğrusu. Yoksa gerçekten de çok ilginç haberler de karşımıza çıkıyor. Buna biz de karşı duramıyoruz Gence Bey. Çok teşekkür ederiz sizin de vermiş olduğunuz bilgiler için. Açmış olduğunuz için bu uyarı kanalı için özellikle de. Çünkü bu firmalarla ilgili tablo hala bizim kafamız karışık. Ben her hafta yine de bu karışıklığa çekiyorum ben de. Fark ediyorum sizinle konuşurken.
0: Aynen, yani şöyle bir şey yapılabilir kullanırken. Güvenlik kısmını kabul edişte koyabiliriz. Yani ben şahsen öyle yapıyorum. Kendi hayatımda. Evet. Yapay zekadan gelen veriyi kendi kabullenişimde bir güvenlik duvarı koyuyorum. Yani bunun yapay zekadan geldiğini mutlaka kendi etiğime göre, kendi anlayışıma göre ve kendi bilgi birikimimin ve araştırmama göre sağlamasını yapıyorum.
1: En baştan mı yapıyorsunuz yani, onu da? Bunu da evet, önemli bir not olarak da bırakalım Genco Bey. Çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız ve yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ama önümüzdeki İyi hafta yine diliyorum. Bugün açacağınız konularla da devam edelim lütfen. Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirer bizlerleydi. Sevgili dinleyicilerimiz, kültür sanat haberleriyle birlikte elimize sürdüreceğiz. Yine kültür sanat medyatörü Aydın Öksüz telefonu astığımızda. Aydın Öksüz, günaydın.
2: Günaydın, iyi yayınlar Büşra'nın.
1: Çok teşekkür ederim. Hangi başlıklar var bizler için, neler hazırladınız?
2: Bu hafta okullar açıldı ve yarın da açılıyor. Artık şehir hareketlendi, büyük şehirler özellikle. Bu hafta da yine festival, sergi, malum yeni tiyatro sezonları da artık resmi açılışlarını yapmaya başladı. Ve yine her hafta aktardığımız gibi sinema gösterimleri ve yeni kitaplardan da haberleri paylaşalım. Ama öncelikle dünyadan ve ülkemizden gelişmelerle başlayalım. Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 14. Boğaziçi Film Festivali'nin yarışma bölümlerine başvurular 15 Eylül'de sona erecek. Hani burada ilgisi olanlar varsa bunu aktarmış olalım. Aynı zamanda tabii bu festival 8-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Hem ulusal uzun metraj hem de uluslararası uzun metraj ve kısa film ve belgesellerle olmak üzere 4 ana kategoride yarışma düzenlenecek bu yıl.
1: Duyurmuş olalım.
2: Evet, bunu duyurmuş olalım. Bir başka haberimiz de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin

0: 18. durağı Kahramanmaraş'ta ilk kez gerçekleşecek olan Kültür Yol Festivali 12-20 Eylül tarihleri arasında Kahramanmaraş'ta ev sahipliği yapacak. 9 gün boyunca 14 farklı noktada 208 etkinlikle aslında hem tarihi hem de kültürel değerlerini ziyaretçilerle buluşturacak. Tabii malum Kahramanmaraş deyince aslında hemen dondurması geliyor ama bir taraftan da tabii ki farklı yerel tatları da var. Onlar da 52 lezzet noktasıyla mutfak kültürünü festival meraklarıyla buluşturacak.
1: Gidenler eminim her birini tadacaklardır. Şimdiden eğlenceler, iyi eğlenceler dileyelim biz de onlara.
0: Evet, vizyon filmleriyle devam edelim Büşra Hanım.
1: Tamam.
0: Öncelikle yine festival haberini paylaşalım. Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi İşbirliği düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali 14 Eylül'de başlıyor. Ve 20 Eylül'e kadar da sürecek festival. 41 ülkeden de 76 film izleyiciyle buluşacak. Pedro Almodovar'ın bu yıl Cannes Film Festivali'nde yarışan yeni filmi Bitter Christmas, Buruk Noel'de Türkiye'de ilk kez Ayvalık'ta gösterilecek. Bu haberi de paylaşalım. Vizyona gelen filmlerden de bahsetmemiz gerekirse 7 film bu hafta vizyonda. Aşkın Büyüsü 2, işte Konuşan Hayvanlar, Kanlı Körfez, 12 Savaşçı, İçimdeki Yabancı gibi farklı türlerden hem animasyon hem de bilim kurgu tarafında, özellikle Arabalar mesela, Kars filmi bu yıl 20. yıl kapsamında yeniden vizyona girecek. Bunu da duyuralım bu şekilde. Çünkü beni mesela çok heyecanlandırmıştı Arabalar. Benim sevdiğim bir filmdir.
1: Önerinizi ön planda tutalım biz de. Sizin önerileriniz hakikaten güzel oluyor. Peki yaz boyunca ve bahar mevsiminde hep konserleri ifade ettim. Şimdi biraz daha havalar soğumaya başladı ama hala güzel konserler var mı?
0: Evet, açık hava konserleri devam ediyor hala. Özellikle Harbiye Açık Hava'da ve farklı yine açık alanlarda konserler. Mesela 19 Eylül Cumartesi günü Pori Büvade Açık Hava sahnesinde Kenan Doğulu konseri olacak. Yine 19 Eylül Cumartesi günü de Muaf Kadıköy sahnesinde Kurtulan Ekspres sahne alacak. Küçük Çift Park Film Kulübü'nde de yine 15 Eylül'e kadar farklı filmler, işte Hizmetçi Uzun Tepeler, Davet gibi filmlerde yine açık havada film keyfi yapmak isteyenler için güzel tercih olabilir.
1: Evet, hala güzel zamanlar zaten bunları değerlendirmek için. Peki tiyatro içinde var mı önerilerin sahne sanatlarında?
0: Tiyatro tarafında İBB Şehir Tiyatroları 2026 ve 27 sezonlu repertuarını açıkladı geçtiğimiz günlerde. Yeni sezonun hazır mıyız mottosuyla başlayacağını duyurdular. Bu sezon tabii birçok aslında tiyatrolar henüz takvimlerini açmadılar ama yavaş yavaş duyurular başladı. Özellikle devlet tiyatroları ve şehir tiyatrolarında Eylül ve Ekim planları oluşuyor. Bu yeni sezonda da işte Hayalinin Hayali, Köşe Başı gibi filmler seyirciyle buluşacak. Tabii bu sene hazır mıyız mottosu güzel bir soru olmuş yeni tiyatro sezonunda. O da yani biraz böyle değişen dünyalara karşı yeni bir soru ve hani bu taraftan da bakabilir miyiz gibi bir olasılıkla herhalde öyle yeni oyunları da izleyicileri de buluşturacak.
1: Peki kapanışımıza bu kadar yaklaşmışken önereceğiniz kitaplarda olursa bizler için çok mutlu oluruz.
0: Elbette. Kitaplardan önce hemen ufak bir haberi paylaşalım. Malum Nobel ödülleri için geri sayılmaktı. Okurların her yıl merakla beklediği edebiyat ödülü için favoriler açıklandı. 5 Ekim'de ilk kez tabii duyurular başlayacak ve 8 Ekim'de açıklanacak. Bunlar arasında da Amitav Yoş gibi, işte Anne Carson, Sezar Arya gibi bazı isimler var. Benim de favorim var ama bakalım yine bu yıl da Salmarmış'tı da yine favoriler arasında. Bakalım kim olacak, onu da göreceğiz. Önümüzdeki haftalarda paylaşmış oluruz. Evet. Hemen bir kitap haberini de aktarayım buradan. Murat Çelik'in Hala Birinin Özür Demesini Bekliyorum romanı çıktı bu hafta ve o da biraz çocukluk anılarından kayıplar ve yarım kalmış ilişkilere uzanan biraz böyle gündelik hayatın görünmeyen yüklerini anlatıyor. O belki bir kitap önerinizi isterseniz paylaşabilirim. Biraz süremiz daha zaman size bırakıyorum.
1: Bir tane daha alırız. Kitapları hiç hayır diyemiyorum doğrusu.
0: Süper, tamamdır. O da Menekşe Tokyay'ın Yeni Yalnızlar Dijital Çağın Çocukları kitabı. Bu da malum dijital yalnızlık salgınının sonuçlarını hep beraber görüyoruz ama bunlara da biraz daha çocuğun üstün yararı perspektifinden yaklaşıyor konuya yazarımız.
1: Evet.
0: Türkiye'den ve dünyadan örneklerle bunların yanıtlarını arıyor.
1: İyi ki almışız bu öneriyi. Son derece önemli bir konuya atıfta bulunuyor burada da Menekşe Tokyay. Çok teşekkür ederiz Aydan Öksüz aktarmış olduklarınız için.
0: İyi hafta sonları diliyorum.
1: Biz de sizlere iyi hafta sonları diliyoruz. Keyifli bir zaman dilimi geçirmemiz için hazırlık yapıyorsunuz. Keza sizlerin de öyle geçmesini içtenlikle arzu ederiz. Kültür Sanat Medyatörü Aydan Öksüz bizlerle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle yayınımızın da sonuna geldik. Melek Baysal, Semih Bağlı, Büşra Tayırdam haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'nin ardından Samsun'a gidecek. Samsun'da tamamlanan şehir hastanesinin açılışını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye ile ilgili kanun çerçevesinde çalışmaların başladığını hatırlattı. Terör meselesini gündemden kalıcı olarak çıkarmayı amaçladıklarını söyledi. Bu kritik süreci hep birlikte başaracağız dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazetecilerin CHP'den ayrılıp ayrılmayacağına dair sorusunu yanıtladı. Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır ifadelerini kullandı. Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabulüne ilişkin bir kez daha görüşmede Ankara'daki yeni yatırımların ele alındığını belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonla görüştü. Görüşmede Hürmüz Boğazı ile ilgili temaslar ve bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik devam eden müzakereler ele alındı. Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen saldırılar da değerlendirildi. ABD'nin Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Açıklamada ABD yönetiminin aldığı bu karardan derin üzüntü duyuyoruz denildi. Türkiye'den de tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs'ta iki taraf arasında güvenin daha da aşınmasına yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin her koşulda Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını savunacağı belirtildi. Türkiye, Irak topraklarından Suudi Arabistan'ı hedef alan insansız hava aracı saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verilen desteğin sürdüğü vurgulandı. Açıklamada ayrıca Riyad yönetiminin bölgedeki gerilimi tırmandırma yönündeki itidalli tutumunun takdirle karşılandığı ifade edildi. Dayanışma ruhunu dijital dünyaya taşıyan İyilik Var platformu erişime açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Aynur Özdemir Göktaş bu sayede 81 ilde esnafın ürünlerini ve hizmetlerini ihtiyaç sahibiyle buluşturabileceğini söyledi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ise platform aracılığıyla yapılan iyiliklerle Türkiye'nin dünyaya örnek olacağını vurguladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, küresel ekonomide yaşanan belirsizliklere rağmen büyüme yolunda kararlı adımlar atıldığına dikkati çekti. İstikrarı koruyan güçlü bir ekonomi inşa ettik ifadesini kullandı. Bakan Işıkhan, istihdam ve sosyal politikalarda insan odaklı yaklaşımı sürdüğünü de belirtti. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. Milyonlarca adayın KPSS maratonunda heyecan devam ediyor. Geçen hafta yapılan genel yetenek ve genel kültür sınavının ardından adaylar alan bilgisi oturumlarında da ter döktü. Sınav maratonu bugün yapılacak 3. oturumla sona erecek. İstanbul'un Beykoz ilçesindeki sahil ve plajlarda bugün ve yarın, Sarıyer'deki Kasırkaya Halk Plajı'ndaysa bugün denize girmek yasaklandı. Gürcistan 9 soruşturmasında 11 şüphelinin yakalanması için 7 ilde operasyon başlatıldı. Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında emekli ve görevdeki emniyet mensupları da yer alıyor. Ankara Keçiören'de iki grup arasında silahlı kavga yaşandı. 10 şüpheli gözaltına alındı, 8'i tutuklandı. Aramalarda 3 ruhsatsız silahla yaklaşık 2000 uyuşturucu hap ele geçirildi. Adana merkezli 11 ilde suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 64 şüpheli gözaltına alındı. ABD Başkanı Donald Trump, İran ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin konuştu. İran savaşına ilişkin sürecin büyük ihtimalle Kasım'daki ABD ara seçimi ertesinde netleşeceğini belirtti. Hürmüz Boğazı'nın büyük ölçüde kontrolleri altında olduğunu iddia etti açıklamasında. Babil Mendebe'de değinen Trump, Husseylerin kendilerini aradığını ve ABD ile savaşmak istemediklerini belirttiklerini söyledi. Trump, Husseylerin çoğu gemilerin geçişine izin verdiğini de kaydetti. Zelenski'nin Putin'le doğrudan görüşme talebine Kremlin'den üstü kapalı bir davet geldi. Zelenski, Putin'le görüşmek istiyorsa Rusya'ya gelebilir dedi. Ukrayna-Rusya savaşında karşılıklı saldırılar da sürdü Rusya'nın. Ukrayna'nın birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti. Haberleri sunduk.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Teknosfer.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. İnsan, teknoloji ve geleceğin buluşma noktasından, Teknosfer'den herkese merhaba. Programı hazırlayan ve sunan yol arkadaşınız ben Fuat Can Bayramoğlu. Bu yolculuğumuzda elbette yalnız değiliz. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada ise Melih Demirezer, sesimizin size en berrak haliyle ulaşması için bize destek vermekte. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız 0312 463 3419 ve 463 3421. Ayrıca dünyanın neresinde olursanız olun, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr adresi üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilir. Facebook ve Twitter'da TRT TSR kullanıcı adıyla dijital ayak izimizi takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenler, her hafta olduğu gibi bugün de programımızda sizlerle 3 duraktan oluşan ufkunuzu açacak bir yolculuğa çıkacağız. Bugün uzaydaki zorlu koşulların insan biyolojisinde tetiklediği hızlı değişimlerin insan hayatında yaşlılık dönemine nasıl ışık tutabileceğini değineceğiz önce. Ardından uzay araçlarını enkazlardan korumak için doğanın en narin yapılarından biri olan yumurta kabuklarına nasıl başvurulduğuna hayret verici şekilde inceleyeceğiz yine. Evlerimizde her gün kullandığımız sıradan kablosuz internet sinyallerinin kameralara ihtiyaç duymadan insan hareketlerini nasıl haritalandırdığını ve dijital dünyada yüzlerce lira ödeyerek aldığımız ürünlerin gerçekte bize ait olup olmadığını aslında tartışacağız. Son durağımızda ise yapay zeka ile ilgili tüm dünyada gündem olan ve ilginizi çekeceğine emin olduğum neredeyse çok güncel ve bir o kadar da ilginç tartışmalara değineceğiz. Evet değerli dinleyenler, hazırsanız kemerlerinizi bağlayın çünkü Teknosfer başlıyor. Evet değerli dinleyenler, uzayın derinliklerine doğru atılan her adım insan bedeninin sınırlarını ve biyolojik uyum yeteneğini yeniden düşünmemize yol açıyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzun süreli görevlerde bulunan astronotlar yeryüzüne döndüklerinde vücutlarında yaşlanmaya çok benzeyen bazı sağlık durumlarıyla aslında karşılaşıyorlar. Yerçekimsiz ortamda kas dokusu hızla zayıflıyor, kemik yoğunluğu azalıyor, uyku düzeni bozuluyor ve hücresel düzeyde yorgunluk işaretleri beliriyor bilim insanlarının yaptığı çalışmalar sonucunda. İşin ilginç yanı ise bu gerilemelerin bir kısmı dünyaya dönüşten sonra aylar içinde kendiliğinden düzelebiliyorken bir kısmı vücutta kalıcı etkiler bırakabiliyor. Bu durum bilim insanlarının aklına çok temel bir soruyu getiriyor. Yeryüzünde onlarca yılda ortaya çıkan yaşlanma süreçleri uzay ortamında birkaç hafta veya birkaç ay içinde gerçekleşiyorsa uzay istasyonu biyolojik yaşlanmayı hızlandırılmış bir laboratuvarda incelemek için aslında eşsiz bir fırsat sunuyor olabilir mi? 9 günlük Axiom 2 görevinde yer alan 4 astronotun DNA'sındaki kimyasal işaretler takip edildiğinde astronotların biyolojik yaş tahminlerinin görev süresince arttığı, yeryüzüne dönüşten sonra ise yeniden düşüşe geçtiği gözlemleniyor. Elbette yalnızca 4 kişinin incelendiği bir çalışmadan kesin hükümler çıkarmak doğru olmayacaktır. Ancak biyolojimizin yer çekiminin kalktığı çevre koşullarına ne kadar hızlı tepki verdiğini göstermesi açısından bu veriler gerçekten çok çarpıcı. Benim burada dikkatimi çeken nokta uzay araştırmalarının sadece uzaktaki gök cisimlerine ulaşmakla ilgili olmadığı değerli dinleyenler. Tam aksine doğrudan yeryüzündeki yaşam kalitemizi artırma potansiyeli taşıdığı gerçeği. İngiltere Uzay Ajansı tarafından desteklenen MicroAge görevi kapsamında uzay istasyonuna gönderilen pirinç tanesi büyüklüğündeki yapay kas dokuları yerçekimsiz ortamda kas kaybının hücresel düzeyde nasıl başladığını anlamamıza yardım ediyor. Bu araştırmanın devamı niteliğindeki MicroAge 2 çalışması ise hücrelerimizin enerji santralleri sayılan mitokondrilerdeki yapısal bozulmalara odaklanıyor. Yeryüzünde yaşlanmaya bağlı kas kaybı, yani tıp dilindeki adıyla sarkopeni, İleri yaşlarda düşmelere, hareket kısıtlılığına ve bağımsız bir hayat sürememeye neden olan en büyük sağlık sorunlarından biri olarak sayılıyor. Yeryüzünde onlarca yıla yayılan klinik süreçleri uzayın hızlandırılmış ortamında incelemek, yeni tedavi yaklaşımlarını ve olası ilaç adaylarını, ajanlarını çok daha hızlı belirlemenin bir yolu olabilir deniyor. Ancak uzayda gözlemlenen hızlı hücresel kayıplar ile yeryüzündeki doğal yaşlanmanın tamamen aynı biyolojik mekanizmalar üzerinden işleyip işlemediği henüz kesinleşmiş değil. Dolayısıyla uzay laboratuvarından elde edilecek ipuçlarının insan sağlığında somut birer tedaviye dönüşebilmesi için yeryüzünde bunların çok titiz klinik deneylerle doğrulanması şart görünüyor. Uzay ortamının insan bedenine getirdiği zorluklar bir yana bırakılırsa, yörüngede görev yapan uzay araçlarının fiziksel güvenliği de giderek daha kritik bir hal almakta son yıllarda. Yıllar önce Amerikan uzay mekiği Endeavour'ın radyatör paneline isabet eden minik bir uzay enkazı gövdesinde mermi benzeri bir delik açmıştı bu bahsettiğimiz uzay mekiğinin. Giriş deliği yaklaşık 5,5 milimetre olan bu hasarın çıkış noktası 2 kat daha büyüktü. NASA verilerine göre bugün alçak dünya yörüngesinde 10 santimetreden büyük yaklaşık 34 bin enkaz parçası, 1 ile 10 santimetre arasında 900 bin nesne ve 1 santimetreden küçük yaklaşık 128 milyon parçacık bulunuyor. Bu küçücük parçalar yörüngede ulaştıkları inanılmaz hızlar nedeniyle birer mermiden farksız hale geliyorlar. Günümüzde uzay araçlarını korumak için genellikle gövdenin dışına yerleştirilen ince koruyucu katmanlar yani Whipple kalkanları kullanılıyor. Biz aslında bu konuya yani uzay çöpü ve bunun yarattığı tehditler konusuna programımızda belki sayısız kez yer vermiştik. Ancak bu kez farklı bir çalışma var. Çin'deki Dalian Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacıların yayınladığı yeni çalışma, bu koruma kalkanlarını güçlendirmek için doğadan çok ilginç bir ilham alabileceğimizi gösteriyor. Hem de yumurta kabuklarından. Yumurta kabuğu, kalsiyum karbonat kristalleri ile protein matrisinin bir araya geldiği, hem narin hem de şaşırtıcı derecede dayanıklı bir biyomekanik yapıya sahip. MIT Üniversitesi araştırmacılarının daha önce ortaya koyduğu gibi yumurtanın oval geometrisi kuvvetin yüzeye nasıl dağıtılacağını belirleyen ilginç bir denge sunuyor. Hatta araştırmacılar yatay yerleştirilen yumurtaların darbe anında enerjiyi çok daha iyi soğurduğunu ve ezilmeye karşı daha dirençli olduğunu deneylerle kanıtlamış durumdalar. İşte Çinli bilim insanları da bu mantıktan yola çıkarak 3 boyutlu yazıcılarla su dolu alüminyum yumurta dizilimleri üretti ve bunları yüksek hızlı mermi testlerine tabi tuttular. Sonuçlar gerçekten anlatıldığı kadarıyla son derece çarpıcı. Sadece düz alüminyum plakalar gelen parçacıkların hızını %1-%51 oranında kesebilirken su dolu yumurta dizilimleri hızı yaklaşık %65 oranında yavaşlatmayı başardı. Bu deneylerde en yüksek koruma performansı yumurta dizilimlerinin sivri uçları üst plakaya temas edecek şekilde dikey yerleştirdiği düzende elde edildi. Yani bu şekilde olduğunda yumurtalar daha sağlam kalabildiler. İçerideki suyun çalkalanması darbe dalgalarının gövdeye yayılmasını engelliyor ve yumurtanın geometrisi kuvveti tek bir noktadan alıp tüm yüzeye paylaştırıyor. Ben bu araştırmayı incelerken doğanın en narin tasarımlarının en çetin mühendislik problemlerine nasıl ilham verdiğine bir kez daha büyük bir hayranlıkla şahit oldum. Yörüngedeki uydularımızın zarar görmeden çalışması, kullandığımız hava durumu tahminlerinin navigasyon sistemlerine, bankacılık ağlarından afet yönetimine kadar her anımızı doğrudan belirliyor. Ancak laboratuvar ortamında elde edilen bu başarılı sonuçların gerçek uzay görevlerine uyarlanabilmesi için aşılması gereken zorluklar var elbette. Özellikle uzay araçlarında her bir gramın maliyeti hesaba katıldığında su dolu yapıların araca getireceği ek ağırlık ve derin uzayın aşırı sıcaklık farklarında suyun nasıl korunacağı sorusu henüz tam

amaçlayan bu uydular, Senegal'in çevre ve iklim verilerini doğrudan kendi araçlarıyla toplamasını hedefliyor. Ülkenin Ulusal Uzay Kurumu SENSAT, bir sonraki aşamada uyduların farklı yüklerini, faydalı yüklerini bütünüyle kendi imkanlarıyla üretmeyi ve dördüncü uyduyu tamamen ama tamamıyla kendi topraklarında inşa etmeyi planlıyor. Senegal için müthiş bir gelişme. Bu dönüşüm sadece Senegal ile sınırlı da değil. Afrika genelinde ulusal uzay bütçelerinin toplam 800 milyon dolara yaklaşmış durumda olduğu söyleniyor. Oysa bu rakam 2018 yılında sadece 300 milyon dolar civarındaydı söylenenlere göre. Kıta genelinde kendi uzay programını başlatan ülke sayısı da aynı dönemde 8'den 20'den fazlaya çıkmış durumda. Afrika Birliği'nin Kahire'de yeni bir kıtasal uzay ajansı kurması, Mısır'ın geçmişteki adımları, Nijerya'nın mevcut yörünge varlığı, Kenya'nın Tayfa 1 uydusunu fırlatması, Güney Afrika'nın NASA ile yeni bir yer istasyonu geliştirmesi ve Somali'nin ülkemiz Türkiye'mizde bir uzay üssü ortaklığı hazırlığı içinde olması bu hareketliliğin, Afrika'daki hareketliliğin somut işaretleri. Dünya genelindeki 130 milyar doları aşan yıllık uzay harcamalarının yanında Afrika'nın bütçesi henüz küçük bir paya sahip olarak görünüyor olabilir. Buradaki temel motivasyon bir prestij yarışından ibaret değil değerli dinleyenler. Hızla büyüyen kıta şehirlerinin imar planlaması, kuraklıkla boğuşan tarım arazilerinin verimliliği, taşkın risklerinin erken tespiti ve kıyı balıkçılığının korunması doğrudan uydu verilerine erişim gerektiriyor. Fakat bu hamlelerin önünde çok kritik bir eşik var. Sektör temsilcilerinin de haklı olarak işaret ettiği gibi Afrika'nın uzaydaki ilk aşaması bir uydu fırlatabilmenin heyecanıyla şekillenmişti. Asıl zorlu olan ikinci aşama ise aslında şu sorunun yanıtında yatıyor. Fırlatılan bu uydular yerel ekonomiye, stratejik bağımsızlığa ve Afrika toplumunun günlük sorunlarına ne kadar somut bir katma değer üretecek? Nijerya gibi uzun süredir uydu programı yürüten ülkelerin dahi teknolojiyle bütünüyle yerleşmekte zorlandığı bir ortamda dış kaynaklı parçalara bağımlılık devam ettikçe gerçek anlamda bir teknolojik özelliğin ne ölçüde sağlanabileceğini önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Evet değerli dinleyenler, ilk bölümümüzün sonuna geldik. Birazdan ikinci bölümle sizlerle birlikte olacağız.

Evet değerli dinleyenler, uzaydan şimdi yeryüzünün mühendislik harikalarına doğru ineceğiz. Gökyüzünde insan gözünden saklanmanın yepyeni aslında ve bir o kadar da şaşırtıcı yollarıyla karşılaşıyor. Bugüne dek gizlilik denildiğinde aklımıza hep radara yakalanmayan özel kaplamalar, devasa bütçeli hayalet uçaklar ve insan gözünün erişemeyeceği kadar yüksek irtifalarda süzülen casus araçlar geliyordu. Şimdi çok ilginç bir haberle karşınızdayım. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Northwestern Üniversitesi'nde geliştirilen Phantom Twist adlı yeni bir drone, görünmezlik kavramını tamamen fiziksel bir yanılsamaya dayandırıyor. Bu küçük cihaz, özel bir kaplamaya gerek duymadan saniyede tam 25 devir hızla kendi etrafında adeta fırıl fırıl dönerek havada adeta bir sis bulutuna, hafif bir gölgeye dönüşüyor ve arka planın içinde kayboluyor. Yani drone'u göremiyoruz. Tıpkı hızla dönen bir tavan pervanesinin kanatlarını tek tek seçemeyip sadece saydam bir hareket bulanıklığı görmemiz gibi Phantom Twist de insan beyninin görsel algı eşiklerini kullanıyor. Normal şartlarda insan gözü saniyede 60 seyirmeye kadar olan ışık değişimlerini fark edebiliyor. Ancak nesne tek parça halinde bu denli yüksek hızla döndüğünde beyin dönen parçaları arka planla birleştiriyor. Yalnızca 30 gram ağırlığında olan ve bir avuç içine rahatlıkla sığabilen bu drone'un tasarımı da bütünüyle yapay zeka algoritmalarıyla şekillendirilmiş. Milyonlarca alternatif arasından havalanabilen 20 bin civarında tasarım elenmiş, ardından başka bir model bileşenlerin açısını insan gözünün görüş açılarına göre en az fark edilecek şekilde optimize etmiş. Drone'un tek bir motoru var ve geleneksel fanların aksine sabit hiçbir parçası da bulunmuyor. Gövdesi, pervanesi ve kontrol mekanizması tamamen tek bir dönme hareketiyle hareket ediyor. Böylesi bir teknoloji, arama kurtarma çalışmalarında enkazların arasına sessizce sızmaktan, doğadaki yabani canlıları ürkütmeden yakından gözlemlemeye kadar pek çok alanda günlük hayatımıza temas edebilir. Ancak projenin dışındaki uzmanların altını çizdiği ciddi kısıtlar da var elbette. Cihazın görünmezlik yanılsaması, parçalarının son derece ince ve ayrık yerleştirilmesi,

edilmesine dayanıyor. Drone'a yeni bir kamera, algılayıcı veya yük eklemeye kalktığınızda drone'un ağırlığı artıyor. Bu da yüksek merkez kaç kuvvetleri nedeniyle yapının havada birden parçalanma riskini beraberinde getiriyor. Üstelik dönme hareketi nedeniyle drone klasik 4 pervaneli araçlar gibi kıvrak manevralar da yapamıyor. Sert açılarla dönemiyor ve şimdilik sadece sabit bir noktada havada asılı kalabiliyor. Ama bu havada asılı kalmanın sihri görünmez olmasında. En önemlisi cihaz gözden kaybolsa bile motorunun ve pervanesinin çıkardığı ses aslında çevreden rahatlıkla duyulabiliyor. Dolayısıyla optik olarak gözü yanıltmak mümkün. Ama pratik bir görev aracına dönüşmesi için mühendislerin aşması gereken epeyce mekanik engel var gördüğümüz kadarıyla. Görünmezlik arayışı gökyüzüne dönen dronlarla da sınırlı değil. Günlük yaşamımızın tam merkezinde, oturma odalarımızda da sinyaller üzerinden işleyen bambaşka bir görünmez gözlem gücü gelişmekte. Almanya'daki Kassel Enstitüsü'nden siber güvenlik uzmanlarının ortaya koyduğu son bulgular, evlerimizde internete bağlanmak için kullandığımız sıradan Wi-Fi yönlendiricilerinin bizi adeta bir kamera gibi takip edebileceğini gösteriyor. Sistem son derece şaşırtıcı bir prensiple çalışıyor. Ortama yayılan radyo dalgaları eşyaların ve odadaki insanların bedenine çarpıp yansıyor. Bilgisayar sistemleri bu dalgaların kırılma ve yayılma biçimlerini analiz ederek odanın haritasını çıkartabiliyor ve içeride bir insanın bulunup bulunmadığını, hatta o kişinin kim olduğunu neredeyse kusursuz bir doğrulukla tespit ediyor. Bu teknolojinin en tedirgin edici yanı, üzerinizde bir akıllı telefon, saat ya da herhangi bir kablosuz cihaz taşımanıza hiç gerek olmaması. Hatta kendi cihazlarınızı tamamen kapatsanız bile alt, üst veya yan komşunuz veya sokaktaki aktif bir Wi-Fi sinyalinin odanızdan geçmesi, görüntünüzün çıkarılması için yeterli olabiliyor. Amerika'da dev telekomünikasyon şirketi Comcast'in milyonlarca kullanıcının ağ cihazına uzaktan Wi-Fi hareket algılama özelliği yüklemesi, konuyu teorik bir laboratuvar merakı olmaktan çıkarıp doğrudan tüketici güvenliğinin merkezine taşımış durumda. Akıllı ev sistemlerinde evinize bir yabancı girdiğinde alarm çalması ya da yaşlı bir aile büyüğünüzün örneğin evde düştüğünde sistemin bunu fark edip acil servisi araması şüphesiz hayat kurtarıcı bir kolaylık. Bu verileri okuduğumda benim aklıma gelen ilk soru, böylesi bir gözetleme potansiyelinin mahremiyet sınırlarımızı aslında ne kadar savunmasız bıraktığı oldu. Yani içinde bulunduğumuz dünyada radyo dalgaları duvarların arkasını adeta görebiliyor. Gerçekten çok ilginç bir gelişme değerli dinleyenler. Evet, birazdan 3. bölümde yapay zeka çağından haberlerle sizlerle birlikte olacağız.

Evet değerli dinleyenler, yapay zekanın karmaşık mantık yürütme ve metin üretme yetenekleri hızla gelişirken, insan ürünü ile makine çıktısını birbirinden ayırt etme ihtiyacı da hayati bir zorunluluk haline gelmekte giderek. Avrupa Birliği, bilgi kirliliği ve dezenformasyonla mücadele etmek amacıyla yürürlüğe koyduğu yapay zeka tüzüğü kapsamında, yapay zeka şirketlerinin ürettikleri metin, görsel ve ses içeriklerine dijital filigran ekleme zorunluluğu getirmişti. Görsellerde ve videolarda piksellerin arasında gizlenen katmanlar oldukça başarılı sonuçlar verirken, konu düz metinlere geldiğinde uzmanlar büyük bir teknik çıkmazla karşı karşıya olduğumuzu belirtiyorlar. Metin tabanlı yapay zeka modellerine filigran eklemek için geliştirilen temel yöntem, modelin kelimeleri seçerken oluşturduğu istatistiksel olasılık dizilimlerine matematiksel bir örüntü yerleştirmesine dayanıyor. Cümle kurulurken en yüksek olasılıklı kelime ile ikinci olasılıklı kelime belirli bir kurala göre nöbetleşe seçilerek insan gözünün fark edemeyeceği gizli bir imza atılıyor. Ancak siber güvenlik uzmanı James Padolsi'nin geliştirdiği D-Cloud adlı araç bu filigranların ne kadar kırılgan olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Yapay zeka tarafından üretilen bir metinde yapılacak en ufak bir kelime değişikliği veya basit bir düzenleme müdahalesi yerleştirilen filigran örüntüsünü anında yok edebiliyor Padolsi'nin iddiasına göre. Dahası Reading Üniversitesi'nden araştırmacıların uyardığı şekliyle bu dedektörlerin eğitim ve akademi dünyasında yaratacağı hatalı pozitif tehlikesi de azımsanmayacak boyutta. Bir öğrencinin tamamen kendi yazdığı bir ödevi sadece dil bilgisi hatalarını kontrol etmesi için yapay zekaya okutması durumunda bile dedektörlerin metni tamamen

Ben makine üretimi gibi algılayarak öğrenciyi intihalle suçlama riskinin bulunduğu belirtiliyor. Avrupa Birliği'nin iyi niyetli şeffaflık çabalarına rağmen açık kaynaklı modellerin herhangi bir filigran kısıtlamasına tabi olmadan serbestçe çalıştırılabildiği bir ortamda kötü niyetli aktörlerin dezenformasyon üretmesini bu yolla engellemenin neredeyse imkansız olduğu söylenmekte. Yine de bazı uzmanlar filigranları kaldırmak için harcanacak zaman ve emeğin dezenformasyonun seri üretimini bir nebze olsun yavaşlatabilecek bir adeta sürtünme kuvveti oluşturabileceği görüşünde. Avrupa Birliği'nin teknoloji devlerine yönelik düzenlemeleri sadece yapay zeka modelleriyle sınırlı değil, arama motorlarının günlük hayatımızı nasıl yönlendirdiğine dair çok sert bir denetim mekanizması da devrede Avrupa'da. Dijital pazarlar yasası kapsamında Avrupa Komisyonu seyahat ve alışveriş aramalarında kendi servislerini öne çıkararak haksız rekabet yarattığı gerekçesiyle Google şirketine 460 milyon avro tutarında bir ceza kesti. Şirket küresel gelirinin %5'ine varabilecek daha büyük cezalardan kaçınmak için arama sonuçlarında zorunlu değişikliklere gideceğini açıkladı. Ancak bunu yaparken getirilen yeni sistemin arama kalitesini nasıl değiştireceği gerçekten tartışılacak cinsten. Google yetkilisi Nick Fox'un açıklamalarına göre artık Avrupa'daki kullanıcılar otel veya uçak araması yaptıklarında karşılarında fiyatları anında karşılaştıran interaktif haritalar ve rezervasyon araçları göremeyecekler. Bunun yerine sayfanın en üstünde rakip uzman arama motorlarına giden bağlantılar yer alacak ve oteller gerçek zamanlı fiyat bilgisi olmadan düz bir liste halinde sıralanacak. Google bu durumun kullanıcıları aradıklarını bulabilmek için tekrar tekrar arama yapmaya zorladığını ve yerel işletmelerin doğrudan rezervasyon trafiğinde %30'a varan düşüşlere yol açacağını iddia ediyor. Ancak burada madalyonun diğer yüzünü de görmek gerekiyor. Yıllardır bir uçak bileti veya otel arandığında ekranın ilk sıraları Google'ın kendi ticari ortaklıklarına ve sponsorlu içeriklerine göre dolduruyor oluşu küçük işletmelerin ve bağımsız seyahat girişimlerinin görünürlüğünü zaten yok ediyordu. Tüketici için tek tıkla fiyata ulaşmak büyük bir konfor gibi görünse de bu konforun arkasında tek bir tekelin piyasadaki tüm seçenekleri adeta dikte ettiği kapalı bir ekosistem inşa ediliyordu. Dolayısıyla Avrupa'nın attığı bu adım kısa vadede arama alışkanlıklarımızı biraz zahmetli hale getirse de uzun vadede dijital pazarın çoğulcu ve rekabetçi kalabilmesi adına kritik bir hukuki sınav niteliği taşıyor. Fakat tabii teknoloji dünyasında rekabet yalnızca pazar payları ve arama motorlarıyla da sınırlı kalmıyor. Yapay zekanın bizzat kendisine yön veren araştırmacılar arasındaki yarış çok daha korkutucu bir boyuta evrilmiş durumda. Anthropic şirketinde yeni yapay zeka modellerinin ön eğitimini yürüten 27 yaşındaki ve dünyada şu an en çok belki de tartışılan bu alandaki isim olan kıdemli araştırmacı Jacob Coxon'un Anthropic'ten istifası ve ardından yayınladığı uyarılar sektörün perde arkasındaki tehlikeli atmosferi gözler önüne serdi. Daha önce OpenAI'da da çalışmış olan Coxon, sosyal medyada 10 milyonlarca insana ulaşan ve Wall Street Journal'a verdiği röportajda yankı bulan açıklamasında yapay zeka laboratuvarlarının sorumsuzca davrandığını, bu şirketlerin daha doğrusu sorumsuzca davrandığını ve kendi hayatlarımızda adeta kumar oynadığını ifade etti. Coxon'un paylaşımlarında en çok dikkat çeken ifade, sektördeki yöneticilerin ve araştırmacıların kamuoyu önünde ılımlı konuştuklarını, ancak kapalı kapılar ardında kendi şirketlerinde bu sistemlerin insanlığı felakete sürükleme potansiyelinden dehşetle bahsettiklerini söylemesi oldu. Araştırmacının da aktardığına göre şirket içindeki mühendisler hızla kendi kendini geliştiren modellerin kontrolden çıkabileceği süreci tanımlamak için kriz zamanı ve son oyun gibi çarpıcı kavramlar kullanıyorlar. OpenAI CEO'su Sam Altman'ın dahi siber güvenlik konusunda acil önlem alınmazsa işlerin çok ters gidebileceğini açıkça kabul ettiği bir ortamda şirketler arasındaki baş döndürücü yarış güvenlik tedbirlerinin ötelenmesine yol açıyor ne yazık ki. Anthropic cephesinde riskler bilinmesine rağmen biz yapmazsak başkaları sorumsuzca yapacak düşüncesiyle tehlikeli bir hızlanma yaşanıyor Coxon'un iddiasına göre. Ben bu itirafın altındaki temel kaygıyı son derece ciddiye almamız gerektiği kanaatindeyim değerli dinleyenler. Laboratuvarlarda çalışan bilim insanları bile henüz zihinsel dinamiklerini tam olarak kavrayamadıkları sistemleri kontrolsüzce devreye alma eşiğine geldiklerini söylüyorlarsa insanlığın durup ciddi ciddi düşünmesi gerekiyor. Coxon'un çağrısını yaptığı gibi laboratuvarlar arası hız kısıtlama anlaşmaları ve model yeteneklerinin geliştirilmesine geçici bir ara verilmesi önerisi teknolojik ilerlemeyi durdurmak için değil,

İnsanın kendi ürettiği zekanın altında ezilmesini önlemek için aslında elzem bir güvenlik tedbiri olabilir. Yapay zeka yarışının kontrolsüzleştiği yönündeki bu endişeler yalnızca şirketler arası çekişmelerle de sınırlı değil aslında. Küresel jeopolitiğin en tehlikeli senaryolarına da ilham vermekte. Eski bir Obama dönemi ulusal güvenlik yetkilisi olan ve Washington'daki etkili düşünce kuruluşlarından biri olan yeni Amerikan Güvenliği Merkezi'nde görev yapan Jacob Stokes'un hazırladığı Süper Güçler ve Yapay Genel Zeka başlıklı rapor bu gerilimin varabileceği ürkütücü noktayı gözler önüne sermesi açısından çok çarpıcı değerli dinleyenler. Stokes, Amerika Birleşik Devletleri'nin insan düzeyinde veya insanüstü zekaya sahip genel yapay zeka yarışında Çin'in gerisinde kalması durumunda ordunun şimdiden hazırlık tatbikatlarına başlaması gerektiğini savunuyor. Bu tatbikat senaryolarının içinde ise yabancı veri merkezlerine yönelik kapsamlı siber operasyonlardan bizzat bu tesislerin fiziksel olarak bombalanmasına kadar uzanan askeri harekat seçenekleri yer alıyor. Yapay zekanın sadece sanal dünyada yaşayan soyut kodlardan ibaret olmadığı, çalışabilmek için devasa binalara, binlerce işlemciye ve olağanüstü miktarda fiziksel altyapıya ihtiyaç duyduğu bir gerçek. Ancak bir ülkenin teknolojik yarışta geriye düşme ihtimalini doğrudan bir savaş ve bombardıman gerekçesi olarak masaya yatırması, Amerikalı bir yetkilinin bunu yapıyor olması, uluslararası güvenlik mimarisinin ne kadar kırılgan bir zemine kaydığını gösteriyor. Raporda siber saldırıların savaş eşiğinin altında kalan normal bir devlet refleksi gibi kabul edebileceği öne sürülse de fiziksel altyapılara yönelik böylesi bir sabotaj ve saldırı doktrini iki nükleer güç arasında geri dönülemez bir çatışmayı tetikleme potansiyeli taşıdığı için çok önemli gerçekten. Yapay zekanın getirdiği stratejik üstünlük arayışı soğuk savaş döneminin nükleer silahlanma yarışını andıran ancak ondan çok daha öngörülemez ve hızlı bir askeri tırmanış riskini de beraberinde getiriyor. Değerli dinleyenler, uzayın ağırlıksız ortamında yaşlanan hücrelerimizden yörüngeyi saran enkaz kalkanlarına, evimizin duvarlarını aşan görünmez dalgalara kadar son derece zengin bir teknoloji yolculuğunu sizlerle birlikte tamamladık bu haftada. Gördüğümüz gibi yarının dünyası insan zihninin sınırlarını zorlayan olağanüstü keşiflerle ve benzersiz imkanlarla önümüze seriliyor. Ancak her yeni adım beraberinde cevaplanması gereken çetin sorular ve özenle yönetilmesi gereken riskleri beraberinde getiriyor. İster bir veri merkezinin harcadığı elektrik olsun, ister dijital ortamda satın aldığınız bir ürünün mülkiyet hakkı, teknolojinin kendisi tek başına rotası çizilmiş bir zorunluluk değil. Geleceğin parlak umutlarını taşırken sağlıklı bir şüpheyi ve sorgulayıcı aklı elden bırakmamak, bilimsel ilerlemeyi insanlığın ortak yararına dönüştürecek temel anahtardır. Çünkü makineler ve denklemler ne kadar ilerlerse ilerlesin, bu evrene anlam katacak, sınırları çizecek ve doğruyu yanlıştan ayıracak olan güç her zaman insanın kendi vicdanı, tercihleri ve ortak değerleri olacak. Bir sonraki programda yeni keşifler ve yeni sorularla buluşmak dileğiyle o zamana dek merakla ve bilimle kalın, hoşça kalın.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Her programımıza başlarken sizi merhaba sevgili dinleyicilerimiz diyerek selamladık. Bugüne kadar programımız 400'den fazla yayınlandığına göre en az 400 kez selamlama sözümüzü duymuşsunuzdur. Bir radyo veya televizyon programına başlarken dinleyici ve izleyicileri selamlamak yayıncılık geleneğidir. Yalnızca yayıncılıkta değil, konserlerde de dinleyiciler selamlanır. Bir konser salonunda parçanın ve programın bitiminde sanatçıların kendilerini ayakta alkışlayan seyircileri selamladığını görmüşsünüzdür. O seyirciler çalınan melodileri dikkatle dinleyip keyif aldıkları için orkestrayı alkışlarlar. Bir konuşmacıyı dinleyenler de konuşmadan etkilenmişlerse heyecanlı bir şekilde alkış tutarlar. Dinleyen, dinleme işini yapan kimsedir ve bu kişiye dinleyici denir. Türk Dil Kurumu Türkçe sözlüğünde söylenen veya çalınan bir şeyi dinleyen kimse olarak tanımlanır dinleyici. Bazı işler göre göre, bazı işler yapa yapa, bazı işler de dinleye dinleye öğrenilir. Biliyor musunuz, iyi bir konuşmacı olmanın yolu iyi bir dinleyici olmaktan geçer. Çünkü insan konuşulanları dinleyerek bir şeyler öğrenir, ufku açılır. Dinlediğini tekrar ederse birçok konu aklında kalır. Diksiyon eğitimine ve spikerlik kurslarına gelenler söyleneni ve dinlediklerini tekrar ede ede öğrenir. Ancak bunun için dinleyicinin stres altında olmaması ve dinlerken başka bir şey düşünmemesi şarttır. Yani kursta bir bütün olarak yer almak gerekir. Karşınızda konuşan bir kişiyi dinliyorsanız yalnızca kulağınızla dinlememeli, gözünüzü de dinleme eğilimine katmalısınız. Çünkü konuşan kişi el kol hareketleri yani vücut diliyle de söylediklerine bir şeyler ekler. Yüz ifadesi, ses tonu ve söylenen kelimelerin seçimi konuşmanın dipnotları gibidir. Bütün bunlar konuşanın kendine olan güvenini ve bilgi düzeyini de ortaya koyar. Dinlemek etkili iletişimin ayrılmaz bir parçasıdır ve başka bir şeyle meşgul olmamayı gerektirir. Örneğin birini dinliyorsanız telefonla ya da karşıdaki televizyonla ilgilenmemelisiniz. Zaten biri konuşurken başka bir şeyle ilgilenmek konuşana karşı saygısızlık sayılır. Konuşan kişi sizi önemseyerek bir şeyler diyorsa siz de onu dinleyerek önemsediğinizi göstermelisiniz. Dinlediğiniz kişiyi önemsediğinizi göstermek, onun anlattığı konuyla ilgili birkaç soru sormayı da gerektirir. Ancak soru sorarken konuşanın sözünü kesmemelisiniz. Dinleyicinin sorusunda konuşanın bir cümlesinin yer alması soruyu daha etkili kılacaktır. Bazen bir ortamda dinleyici olarak bulunursunuz. Ancak konuşma bir monolog halinde devam eder gider. Konuşan kişi vaaz verir gibi uzun uzun konuşur.

0: konuşur ve ortamda lider havasına girer. Siz dinlerken aklınıza bir soru gelir. Konuşmanın uygun bir yerinde sorunuzu sorduğunuzda karşınızdakinin yüzünü ekşittiğini fark edersiniz. Öyle konuşmacılar vardır ki sadece konuşur. Soru sorulmasını istemez, sorudan da hoşlanmaz. Bu durum ya konusuna tam hakim olmadığındandır ya da sorduğunuz sorudan rahatsız olmuştur. Sorulan soruya cevap verilmeyen bir konuşmanın dinleyicisi olmaktan da siz rahatsız olursunuz. Ancak anlamak niyetiyle değil de cevap vermek niyetiyle dinliyorsanız gerçekte dinleyici değilsinizdir. Birini anlamak için onu dinlemek gerekir. Çocuğunuzu anlayamıyorsanız onu dinlemiyorsunuz demektir. Çocuğun konuştuğunu duymakla dinlemek arasında fark vardır. Dinlemek, duyduklarına dikkat etmek demektir. Ama bunun için de ön yargısız olmak gerekir. Ön yargıyla yaklaştığımızda konuşanı dinlemez, sadece duyarız. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu. Perdesindeki suretlerden modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
3: Saat 10.
4: Haberler.
5: İyi sabahlar, ben Tuğba Besirken. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Zaferi'nin üzerinden 105 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda millete büyük bir özgüven kazandıran Sakarya Zaferi, Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerin zihinlerine bir kez daha kazımıştır dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonla görüştü. Görüşmede Hürmüz Boğazı ile ilgili temaslar ve bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik devam eden müzakereler ele alındı. Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen saldırılar da değerlendirildi. Türkiye, Irak topraklarından Suudi Arabistan'a hedef alan insansız hava aracı saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verilen desteğin sürdüğü vurgulandı. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi doğrultusunda Irak'tan önemli bir adım geldi. Bağdat yönetimi Sincar'da devlet dışı silahlı yapılanmaların sona erdirilmesi için harekete geçti. Irak Başbakanı Al-Ezzeydi, terör örgütü PKK'nın bölgedeki uzantılarının silahlarını devlete teslim edeceğini açıkladı. Sincar Dağı'da Irak hükümetinin kontrolüne girecek. ABD'nin Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Açıklamada ABD yönetiminin aldığı bu karardan derin üzüntü duyuyoruz denildi. Türkiye'den de tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs'ta iki taraf arasında güvenin daha da aşınmasına yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Turizm bölgelerinde huzur ve güvenliği tehdit eden eylemlere yönelik 16 ilde 323 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 106 şüpheli tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, turizm bölgelerinde huzur ve güvenliğe gölge düşürecek hiçbir eyleme müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. Milyonlarca adayın KPSS maratonunda heyecan devam ediyor. Geçen hafta yapılan genel yetenek ve genel kültür sınavının ardından adaylar alan bilgisi oturumlarında da ter döktü. Sınav maratonu bugün yapılacak 3. oturumla sona erecek. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun sır ölümünü üzerindeki sis perdesi aralıyor. Kozinoğlu mezarı kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için açıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmada mezardan adli inceleme için örnekler alındı. Ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporla belirlenecek. Gülistan Doku soruşturmasında 11 şüphelinin yakalanması için 7 ilde operasyon başlatıldı. Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında emekli ve görevdeki emniyet mensupları da yer alıyor. Ankara'da Alihan Kuriş suç örgütü, İstanbul'da ise Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü soruşturmaları kesişti. Tanık ifadelerinde Alihan Kuriş'in FETÖ tarafından desteklendiği öne sürüldü. İfadelerde Kuriş'in Denizolgun'un ölümünün ardından örgütün desteğiyle yapılanmanın başına geçirildiği iddia edildi. Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalı'nın düğünüyle ilgili soruşturma sürüyor. Polis tutuklanan Tançalı'nın emanet olduğunu iddia ettiği altınların izini sürdü. Altınlar Van'ın Muradiye ilçesindeki bir evin odunluğunda bulundu. Evde yapılan aramada yüklü miktarda para ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen Tançalı'nın eşi Çağla Öztançalan da İstanbul'da yakalandı. Hürmüz'de ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları Kızıldeniz hattındaki riske odaklandı. Babürmendeb Boğazı'ndaki kontrolde İbre Yemen'deki İran destekli Husilere kaydı. ABD Başkanı Trump Husilerin kendisini aradığını ve gemilerin çoğunun geçişine izin verdiklerini söyledi. İran ve Umman ise Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkış için yeni güzergahlar konusunda anlaşmaya vardı. Haberleri sunduk.

0: Yarın. Hazırlayan Gülru Güngör.
1: Bazı şarkılar yıllar geçse de ilk günkü heyecanını korur. Bir melodisiyle gülümsetir, bir sözüyle düşünmeye davet eder. Bazen de tek bir klibiyle hafızalarda yer eder. İşte 90'lı yıllar böylesine unutulmayan eserleriyle bugün de yaşamaya devam ediyor. Gülru Güngör'ün hazırladığı mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı'na hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümümüzde 90'lı yılların farklı renklerini bir araya getiriyoruz. Hareketli pop şarkılarından duygusal yorumlara, unutulmayan kliplerden hafızalarda yer eden melodilere uzanan keyifli bir yolculuk sizleri bekliyor. Programımıza 90'lı yılların ikinci yarısında güçlü sesiyle dikkat çeken bir isimle başlıyoruz. Burcu Güneş henüz kariyerinin ilk yıllarında sahip olduğu geniş vokal aralığıyla müzik çevrelerinin dikkatini çekti. İlk televizyon performanslarından itibaren sahnedeki özgüveniyle

Burcu Güneş'in duygusal yönünü ortaya çıkaran eserlerden biri de Aşk Yarası oldu. Klibinde tercih edilen sade anlatım ve doğal oyunculuk, şarkının önüne geçmeden duygusunu güçlendiren çalışmalardan biri olarak hatırlandı. Bu kez aynı güçlü sesi farklı bir duyguyla dinliyoruz. Aşk Yarası.

Kimi sanatçılar müziğe yalnızca sesiyle değil, duruşuyla da farklı bir renk katar. Aylin Livaneli de zarif yorumu ve sakin sahne kimliğiyle 90'lı yılların kendine özgü isimleri arasında yer aldı. Albümü yayımlandığında özellikle düzenlemeleriyle övgü alan bir eser geliyor. Bana müsaade.

Romantik pop denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri de Ege oldu. Samimi sözleri ve yalın melodileri sayesinde geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, özellikle konserlerinde dinleyicilerin hep birlikte söylediği şarkılarla hafızalarda yer etti. Şimdi o şarkılardan biri geliyor mikrofonlara. Delice Bir Sevda.

Akustik tınıları ve sıcak yorumuyla farklı bir çizgi oluşturan Grup Gündoğarken, kalabalık düzenlemeler yerine sadeliği tercih eden topluluklardan biriydi. Bu yönüyle dönemin pop müziğinde kendine özgü bir yer edindi. Kulaklarımızı bu güzel esere çeviriyoruz. Gibi gibiyim.

Emel Müftüoğlu denildiğinde çoğu kişinin aklına önce hareketli şarkılar gelir. Oysa romantik yorumları da en az onlar kadar sevildi. Gönülden gönüle sanatçının duygu yoğunluğu yüksek çalışmalarından biri olarak yıllardır ilgiyle dinlenmeye devam ediyor. Bu içten yorum sizlerle. Gönülden gönüle diyecek Emel Müftüoğlu.

İstanbul'un semtlerini şarkılarla anlatan eserler her zaman ayrı bir ilgi görmüştür. Melis Sökmen'in seslendirdiği Maçka yalnızca adıyla değil, şehir atmosferini hissettiren düzenlemesiyle de dikkat çekmişti. Şehrin ritmini taşıyan bu eser geliyor. Maçka.

90'lı yılların en karakteristik sahne imajlarından biri hiç kuşkusuz Bendeniz'e aitti. Siyah gözlükleri ve sade tarzı onu ilk bakışta tanınan sanatçılar arasına taşıdı. Müjdeler Ver, güçlü melodisi kadar duygusal yorumuyla da dinleyicinin hafızasında yer etti. Sırada bu sevilen eser var. Müjdeler Ver.

Programımızın bu bölümünde Türk müziğinin unutulmaz ustalarından Barış Manço'yu da sevgiyle ve saygıyla anıyoruz. Kuşakları bir araya getiren sanatçı, çocuklarla kurduğu sıcak iletişimi yalnızca televizyon programlarında değil, şarkılarında da hissettirdi. Müsaadenizle çocuklar, onun sevgi dolu dünyasını en güzel yansıtan eserlerden biri olarak yıllardır dinlenmeye devam ediyor. Bu güzel şarkıyı birlikte dinleyelim. Müsaadenizle çocuklar.

Üç başarılı yorumcuyu aynı çatı altında buluşturan İzel Çelik Ercan, 90'lı yılların en çok konuşulan gruplarından biri oldu. Üç farklı ses renginin oluşturduğu uyum, yayımladıkları albümleri kısa sürede geniş kitlelere ulaştırdı. Grubun hafızalarda yer eden eserlerinden biri geliyor. Özledim.

Programımızı güçlü sesiyle iz bırakan Demet Sağroğlu ile tamamlıyoruz. Rock müzikten gelen enerjisini pop yorumuna taşıyan sanatçı, kendine özgü vokaliyle her zaman farklı bir yerde durdu. Yarın Olmaz, klibindeki sade anlatımı ve etkileyici performansıyla yayımlandığı dönemde büyük ilgi gören çalışmalarından biri olmuştu. 90'lar rüzgarının bu bölümüne bu güzel şarkıyla veda ediyoruz. Yarın Olmaz.

Sevgili dinleyenler, kimi zaman bir kliple gülümsedik, kimi zaman bir melodinin peşinden yıllar öncesine gittik. 90'lı yılların birbirinden farklı renklerini, güçlü yorumlarını ve hafızalarda iz bırakan şarkılarını birlikte hatırladık. Müzik değişiyor, yıllar geçiyor ama bazı şarkılar ilk dinlediğimiz gündeki heyecanını hiç kaybetmiyor. Belki de onları özel kılan tam olarak da bu. Gülruh Güngör'ün hazırladığı mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı'nın bu bölümünün de sonuna geldik. Bizlerle olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda 90'lı yılların hafızalarda yer eden başka şarkıları, başka klipleri ve birbirinden güzel anılarıyla yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

Asya'nın sonsuz bozkırlarında kurulan mütevazı otağlardan, Yeditepe'ye hükmeden Cihan İmparatorluğu'nun taş saraylarına uzanan bir serüven. İslamiyet öncesinden bugüne Türk tarihine yön veren şehirlerin hikayesi, mimarisi ve stratejik derinliğiyle Türk başkentleri her salı Türkiye saatiyle 15.40'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: saat 11.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Zaferi'nin üzerinden 105 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda millete büyük bir özgüven kazandı.

uyandıran Sakarya Zaferi Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerinin zihinlerine bir kez daha kazımıştır dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yayınladığı mesajda Sakarya Zaferi'nin Anadolu'nun kaderini değiştirdiğini vurguladı. Milletimiz bağımsızlık iradesini ve vatan sevgisini tarihe bir kez daha yazdırdı dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in İstanbul valisi Davut Gül'e yönelik sözlerine tepki geldi. Çelik, Özel'in devlet makamlarını ve mülki idari amirlerini hedef alan açıklamalarını eleştirdi. Özgür Özel'in siyaset adabıyla çok ciddi sorunları var dedi. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi doğrultusunda Irak'tan önemli bir adım geldi. Bağdat yönetimi Sincar'da devlet dışı silahlı yapılanmaların sona erdirilmesi için harekete geçti. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, terör örgütü PKK'nın bölgedeki uzantılarının silahlarını devlete teslim edeceğini açıkladı. Sincar Dağı'da Irak hükümetinin kontrolüne girecek. Aile kurumunu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmalar kararlılıkla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 il merkezli yürütülen soruşturmalar ve 15 ili kapsayan operasyonlarda 162 şüpheliye yönelik adli işlem gerçekleştirdiğini açıkladı. Operasyonlarda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemler gerçekleştirildi. Uyuşturucu maddelerle çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ticaret Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi denetimlerini yoğunlaştırdı. Ağustos ayı başından itibaren 33.182 firma denetlendi. Yaklaşık 6.000 ürün tek tek incelendi. 182 milyon 600 bin lira para cezası uygulandı. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun sır ölümünün üzerindeki sis perdesi aralanıyor. Kozinoğlu'nun mezarı kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için açıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmada mezardan adli inceleme için örnekler alındı. Ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporla belirlenecek. Gülistan 9 soruşturmasında 11 şüphelinin yakalanması için 7 ilde operasyon başlatıldı. Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında emekli ve görevdeki emniyet mensupları da yer alıyor. Ankara'da Alihan Kuris suç örgütü, İstanbul'daysa Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümü soruşturmaları kesişti. Tanık ifadelerinde Alihan Kuris'in FETÖ tarafından desteklendiği öne sürüldü. İfadelerde Kuris'in Deniz Olgun'un ölümünün ardından örgütün desteğiyle yapılanmanın başına geçirildiği iddia edildi. Puanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın düğünüyle ilgili soruşturma sürüyor. Polis tutuklanan Tançalan'ın emanet olduğunu iddia ettiği altınların izini sürdü. Altınlar Van'ın Muradiye ilçesindeki bir evin odunluğunda bulundu. Evde yapılan aramada yüklü miktarda para ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan da İstanbul'da yakalandı. Hürmüz'de ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları Kızıldeniz hattındaki riske odaklandı. Babül Mendeb Boğazı'ndaki kontrolde ibre Yemen'deki İran destekli Husilere kaydı. ABD Başkanı Trump Husilerin kendisini aradığını ve gemilerin çoğunun geçişine izin verdiklerini söyledi. İran ve Umman ise Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkış için yeni güzergahlar konusunda anlaşmaya vardı. Haberleri sunduk.

Ekonomiye açılan pencere, Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelerin, güncel verilerin, analizlerin ve uzman görüşlerinin güvenilir bir perspektiften ele alındığı Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Sesi Radyosu'nda yeni bir Anadolu Mayası programıyla daha sizlerle beraberiz. Programın yapımcısı Gülşen Ayvaz, sunucunuz ben Mine Ataman ve elbette sesimizi sizlere ulaştıran teknik ekipte Mehmet Ayçiçek ile beraber yine çok keyifli bir programı sizlere ulaştıracağız. Bizleri radyo.trt.net.tr adresinden TSR sekmesini seçerek dinleyebilirsiniz. Ayrıca sesimize ulaşmak isterseniz TRT Dinle uygulamasından da bizleri dinleyebilirsiniz. Bugün yine Anadolu'yu farklı bir kültürel değerle, unsurla mayalıyor olacağız. Bugün mayamızın özünde aslında temelde ses malzemesi dediniz az önce sizinle sohbet ederken hocam. Ses nasıl bir malzemeye dönüşür? Kimle konuşacağız bu maya enstrümanını? Profesör Doktor Cenk Güray hocamla konuşacağız. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı öğretim üyesi. Hocam ses nasıl bir malzeme olur? Anadolu'yu mayalarken nasıl bir değere dönüşür? Öncelikle hoş geldiniz.
1: Evet, hoş bulduk. Çok sağ olun Mine Hanım. Çok memnun oldum sizlerle olduğuma. İletişim için insanın en eski kullandığı malzeme ses malzemesi. Daha konuşma bile başlamadan önce insan doğada duyduğu sesleri tasarlayarak belirli oradan motifler üretiyor. Bazı motifler bugün ezgi dediğimiz yapıları oluşturuyor. Bazıları ritim dediğimiz yapıları oluşturuyor. Ama en nihayetinde insan işte bir diğer insana, evrene, Tanrı'ya seslenirken bu malzemeleri kullanarak belirli bir lisan oluşturuyor. Bu lisana biz bugün müzik diyoruz. Ve bu lisan sanırım insanlığın en eski lisanı olmalı. Bütün lisanlardan daha eski.
0: Peki bu dil dediğimiz daha geleneksel iletişim aracı dışında daha mı evrensel bir şey ses lisanı?
1: Elbette ki. Yani çünkü dil daha kültüre spesifik bir şey, kültüre özgü bir şey, kültüre içkin bir durumda. Müziğin de öyle bir hali olmasına rağmen müziğin genel kuralları bütün kültürleri kapsayacak bir özelliği de haizdir. Hani şöyle diyeyim mesela işte bir sesin işte oktav sesi dediğimiz bir başka bir ses var. Diyelim ki işte la sesi, la'nın aynısı bir de bir oktav inceden çıkar. İnce la deriz. Ondan sonra başka bir yerde tekrar o la'yı görürüz. Bu ses bütün kültürler için çok uyumlu bir sestir. Yani bir sesin kendisiyle en uyumlu olan eşdeşi, arkadaşı, kardeşi kendisiyle oktav ilişkisi olan sestir. Ve bu ses bütün kültürler için kullanılabilir. İşte müzik için istifade edilebilir bir malzeme teşkil eder. Ve bu hani işte Türkiye mi, Amerika mı, Afrika mı falan hiç fark etmeden bu sesleri bütün kültürler kullanır. Dolayısıyla böyle bir bütün kültürlere has bir tarafı var müzik kültürünün.
0: Daha hani genel. Peki ama hocam o zaman işte biz niye Türk müziği diyoruz? Yani coğrafya bu sesin içine hangi farklı mayasını şey yapıyor, harç bazı, ediyor da o zaman geleneksel ve yerel.
1: Bazı hani uyumlu temel seslerin dışında daha küçük aralıklar dediğimiz aralıklarda. Mesela işte bir oktav sesi bir diğer sesten 8 ses uzaktadır mesela. Temel sistemi düşündüğümüz zaman. Ya da yine çok uyumlu olan 5'li aralık 5 ses uzaktadır adı üstünde. Ama daha küçük bir aralıklara geldiğimiz zaman işte 3'lü, 2'li hatta 1'liden daha küçük aralıklara geldiğimiz zaman orada coğrafyanın kendi lisanının tercih ettiği bazı farklı aralıklar devreye girebilir.
0: O lisanın içinde mesela suyun sesi mi etkilemiştir ya da oradaki ormandaki rüzgarın sesi mi en başa gidersek o yereldeki
1: Bu esasında bu sesler bütün insanlığı etkiliyor. Yani her yerde ormanın sesi 3 aşağı 5 yukarı aynı. Ama oradaki yaşayan insanların sosyal alışkanlıkları, o doğayla nasıl iletişim kurdukları, iletişim kurma metotları hayatlarında her şeyi farklılaştırabildiği gibi. Hani bazı temel alışkanlıklar aynı. Mesela işte beslenme alışkanlığı, tarım alışkanlığı, işte avlanma zorunluluğu gibi meseleler bütün insanlık için geçerli. Ama bunun dışında bunun nasıl yapıldığı zaten kültür. En nihayetinde bu kültür nasıl bazı şeyleri farklı yapıyorsa, hani nasıl bir işte gündelik hayata dair işte kahvaltı farklıysa, işte konuşma farklıysa, bir yerden bir yere

0: gidiş alışkanlıkları, yolculuk alışkanlıkları farklıysa, müzik de böyle minimal ölçekte farklılaşıyor
1: Evet.
0: kültürden kültüre.
1: Ama işte o
0: Yaşama alışkanlığı.
1: küçücük fark dediğiniz aslında toplamda dünyadaki
0: Tabii ki.
1: bugün uygar müzik endüstrisini de etkileyebiliyor.
0: Elbette ki.
1: Peki hocam, şimdi bu Anadolu mayası içerisinde kuşkusuz sesin, enstrümanların bir etkisi var. Yani bugün Neşet Ertaş'ta da, Aşık Veysel'de de bu Orta Asya'dan getirdiklerimizde ne görüyorsunuz mesela? Ne var bu Orta Asya'dan gelen
0: Şimdi şeyde
1: etkide?
0: mesela şey Neşet Ertaş'ı dediniz, çok güzel dediniz. Hani bizim için önemli bir kıstas çünkü. Ama en az onun kadar önemli bir kıstas babası Muharrem Ertaş. Muharrem Ertaş kanaatimce bizim ve ondan önceki tabii ustalar Türk geleneğinin çok yoğun bağlı olduğu felsefi olarak, inançsal olarak, yaşamsal olarak Horasan fikriyle ve Horasan kaynağıyla doğrudan iletişim kuran belki de son kuşak üyeler. Çünkü bu örneğin Muharrem Ertaş'ın söyleme üslubu, beste yapma üslubu ya da işte o ezgi tasarlama üslubu. Bunun yanında anlattığı o destana dair hikayeler tamamıyla Orta Asya aşıklık geleneğinin doğrudan izlerini taşır. Yani bugün mesela Muharrem Ertaş'ın benzerlerini Anadolu'da çok fazla görmeyiz sonraki kuşaklarda. Neşet Ertaş bile ondan farklılaşmıştır oğlu.
1: Niye kırılmış sizce? Niye o etkiyi taşıyamamışız?
0: Şöyle taşıyıp taşıyamama bir hani bu bir yapabilirlikle alakalı bir şey değil. Bu
1: Tercih mi?
0: tamamıyla sosyal dönüşümle alakalı bir mesele. Aşıklık geleneğinin o damarı bizde kentli kültürle çok yoğun birleştiğinden dolayı şekil değiştiriyor. Farklı bir ustalık alanına geçiyor. Mesela Neşet Ertaş da bunun tezahürü, kentli kültür içindeki çok zengin damarın bu damarla birleşmesi ve yepyeni bir bestecilik alanı, icracılık alanı doğurması.
1: Hocam ben hatta bugün bir müzik dinledim, işittim. Baktım bayağı Neşet Ertaş tınıları var, arabesk var ama hani sunulma hali çok modern rap deniliyor. Şimdi rapçiler yeniden böyle bir o eski tınılara da gitmiş gibi. Peki
0: Tabii ki.
1: buradan laftan lafa atlıyorum ama İspanya'da da hani böyle kadınlar ağıt yakmak için bir müzik ismini unuttum. Gay neydi?
0: Yani
1: Bir şeydi
0: flamenko geleneği
1: gibi böyle ses ön
0: içinde
1: planda
0: elbette
1: olan.
0: pek çok form var ve bunların bir kısmı ağıt. Evet,
1: Evet.
0: doğrudur.
1: Şimdi hocam ben Rize hemşinliyim. Bizim orada tulum var. Hep diyorlar ki işte İskoç, Kuzey Kafkasya bir geleneği falan hani bir bunu size sormak isterim. Bir de orada hani doğanı taklit etmek mi? İletişim bir Nara geleneği var.
0: Tabii.
1: Bu
0: Bu
1: şimdi
0: bir
1: mesela nedir?
0: yani bu bir haberleşme esasında tekniği. Özellikle sizin hani coğrafyanız gibi geniş alana hitap eden sesin dağılımının rahat olabileceği dağlık coğrafyalarda insanlar birbirine yüksek perdeden seslenerek haberleşme gibi bir yönü tercih edebiliyorlar. Çünkü daha eski dönemde bunun dışında haberleşme imkanları çok fazla değil. Dolayısıyla bu çok eski haberleşme tekniği o insanın temel gelişiminde estetik bir bağlam da kazanıyor mutlaka. İnsan bir şeyi işlevsel olarak mutlaka yapar ama bunun yanında o işlevsel olan ürünün estetik olması noktasında da mutlaka ilerleme kaydeder. Dolayısıyla müzik bunun en güzel örneklerinden biridir. Her müzik başka bir işlev için başlar. Haberleşme, ibadet, şu bu ama kendi içinde gelişerek hem o işlevini içinde tutar hem de estetik bir ürün haline dönüşür, estetik bir tasarım haline dönüşür. Oradaki bunun çok güzel bir örneğidir. Hatta bazen de çok seslilik içeren böyle çok çok enteresan tınılar
1: Çok
0: vardır.
1: gırtlak
0: Bütün
1: yapılı böyle
0: Kafkasya,
1: bir.
0: evet, bütün Kafkasya coğrafyasında çok yaygın o. Sadece hani Rize bölgesinde değil ama oradaki komşu illerde hatta Gürcistan tarafı, bütün o Kafkasya tarafında bu gelenekler var. Tulum ise hani normal tarım toplumunun ürettiği bir çalgı tipi. Yani orada
1: Ama
0: bir
1: İç
0: tulumu,
1: Anadolu'da yok.
0: o dedim ya doğayı taklit etme üzerine,
1: Ha, o küçük aralıklar.
0: doğayı taklit etme üzerine

0: bütün hani benzer özellikle dağlık kesim içeren coğrafyalarda çok yaygındır. Oradaki hayvancılık tercihleri, tarım tercihleriyle alakalı olduğunu da düşünüyorum bu arada tulum meselesinin. Bir de Anadolu'da yaygın olmasının yani eski Kelt coğrafyası burası ve o Kelt müziğinin neresinde hani o Kelt tınısını bulursak işte İskoçya, İrlanda gibi hatta bazı Orta Avrupa ülkelerinde esasında tulum tipi çalgıları gözlemleyebiliyoruz. Bir de böyle bir çok kadim bir ortaklık olduğunu da düşünüyorum yani.
1: Evet, insanlık dilinin kadimli
0: Tabii
1: bir
0: elbette,
1: ortaklığı.
0: elbette.
1: Peki hocam, böyle biraz lafı açarken tabii bazen de unutabiliyoruz.
0: Sorun tabii.
1: Sizce bu Türkler işte Tapduk Emre diyor ki 1071 Türkler Anadolu'yu nasıl bu kadar hızlı vatan haline dönüştürdüler? Çünkü diyor gelirken diyor Orta Asya'dan yanlarında diyor Maya kelamıyla geldiler. Maya kelamı dediğiniz Maya'nın özünde işte işbirliği, dayanışma, etik, ahlak vardı diyor. Şimdi peki dağcıklarında yedikleri, içtiklerinin dışında müzik enstrümanı veya hani söz olarak ne geldi oradan? İşte siz az önce Horasan temelli bahsettiniz, Neşet Ertaş'tan bahsettiniz. Bugüne böyle yansıyan veya bugün unuttuğumuz.
0: Şimdi tabii bu çok esasında kapsamlı bir soru. Cevabı da öyle. Ama özetlemem gerekirse burada iki türlü kültürel etkiden bahsetmek lazım. Bir, bizim daha çok alışık olduğumuz hani genel tarih söyleminde daha fazla kullanılan o göçebe hareketlilik. Yani konar göçer Türkmen gruplarının hareketliliği. Hani bu yaklaşık 10. yüzyıl itibariyle zaten çok yaygın. Yani hani Malazgirt'i bir biz bir milat olarak kabul ediyoruz ama ondan öncesinde de Türkmen gruplarının
1: Göçer,
0: buralarda
1: evet.
0: sıklıkla göründüğünü, Bizans'ın daha yaygın olduğu alanlarda gözlemleyebiliyoruz. Öncelikli olarak hani bir konar göçer göçler özellikle işte bu değişik İslami tercihleri içeren grupların oradaki coğrafi uyumsuzluk veya sosyal bazı problemlerden dolayı Anadolu'ya ve çevresine göç etme meselesi onların yanında getirebildiği bazı işte hani müzik ürünlerinin de buraya akmasını sağlamış. Şimdi bu müzik ürünleri nedir? Şifahi topluluklar bunlar. Yani bütün hayatları şifahi aktarım üzerine dayanıyor. Yani sözlü aktarım üzerine dayanıyor. Dolayısıyla bu sözlü aktarımın bize getirdiği, buraya bıraktığı ürünler daha çok müzik açısından konuştuğumuz zaman sözlü kültür ürünleridir. İşte destanlardır, manilerdir, türkülerdir. Bunların izlerini o dönemden itibaren görürüz. Enstrüman olarak taşınabilir enstrümanlardır. Daha küçük bağlama tipi çalgılar oradan tabii ki gelir. Vurmalı çalgılar tabii ki gelir. Yaylı ıklı tipi çalgılar, basit yaylı çalgılar oradan gelir. Ama tabii hatırlatmak gerekir ki milattan önce 2000'li yıllardan beri bu çalgılar zaten Anadolu'da da vardır. Dolayısıyla Anadolu'daki şu andaki müzik kültürü oradan gelenlerle buradakilerin çok doğal bir birleşimi olmuştur. Esas zenginlik zaten buradan kaynaklıdır. Bu birinci yol. İkinci yol zaten kentli kültür üzerinden gelir. Yani burada biz işte 10. yüzyıl civarında zaten biz İslam coğrafyasının çok değişik bölgelerinde Türk menşeili kent kültürünü görmeye başlıyoruz. Yani hani çok yaygın anlatının aksine Türkler göçebe bir kültür üzerinden hareket etmez. Salt böyle bir şey yok. Yani buradaki işte Horasan'daki Belh'i, Semerkant'ı şunu bunu dışarıda bırakarak konuşamayız. En nihayetinde buralarda çok derinlikli bir kentli kültür oluşur.
1: Bir de bir Hazerfanlar çağı yaşanıyor değil mi? Bu çok öyle göçerlikle
0: Yani
1: mümkün
0: burada
1: kılınabilecek bir şey
0: ya
1: değil.
0: burada hani şey işte Abbasi işte halifelik geleneğinin çok önemli bir kısmı Selçuklu kontrolündedir zaten. En nihayetinde İslam kültürünün zaten hani ilerletici gücü olmuştur Türk geleneği 10. yüzyıl 11. yüzyıl itibarıyla ve buralarda müthiş bir kentli müzik kültürü oluşmaya başlamıştır. Bunun arka planında çok güçlü bir edebiyat ve bir o kadar güçlü bir müzik geleneği vardır ve bu konar göçer müzikle doğrudan bağlantılıdır, etkilidir ama birebir onunla aynı değildir. En nihayetinde burada farklı sazlar, farklı beste teknikleri, çok daha böyle geniş ve karmaşık müzik kültürleri söz konusudur ve bu müzik kültürü kültürleri Selçuklularla beraber, Anadolu Selçuklularıyla beraber Anadolu'nun büyük kentlerine sirayet eder. Yani Diyarbakır'da, Konya'da, bunun yanında tabii ki hani daha işte batıdaki kent

0: Kentlerde İstanbul'a kadar giden o süreçte çok güçlü bir müzik geleneğinden bahsedebiliriz buralarda. Ve bu sadece konar göçer müziği kapsamaz. Onun dışında işte demin sizle dışarıda da konuştuk. Hani klasik gelenek diyebileceğimiz bir tür müzik kültürünün de çok erken dönemden itibaren Türkler menşeiyle Anadolu'da yer ettiğini
1: O zaman
0: söyleyebilirim.
1: şimdi o kadar çok böyle hani zihnimizde mevzular uçuşuyor ki bir tarafta böyle kelimelerin arkasında sesler de uçuşuyor hocam. Hemen şunu sormak isterim. Şimdi belli ki nitelikli bir müziksel tarihle geliyor. Anadolu'dakileri de kucaklıyor, birleşiyor ve
0: Evet
1: hatta
0: efendim.
1: Anadolu'da Dionysos var, müziğin tanrısı. Yani
0: Bereket
1: efsanelerde
0: tanrısı daha çok.
1: bereket tanrıları var ve hep deniliyor ki hasat yapılırken işte müziğin tanrısı flüt çalarak eşlik ediyor. Ya da işte ekmek yaparken müzikle işte dans tanrısı mesela Kassandra gibi. Aslında böyle de çok mevzular var. Peki ne olduğu zaman hani biz böyle daha çok senfonik müzikler çalındığı zaman onlara klasikmiş gibi biz zannediyoruz. Cehaletimizi ne olur
0: Estağfurullah,
1: maruz
0: estağfurullah.
1: görün hocam. Ve öbür tarafta da hani Türk müziği de işte halk müziği diyoruz. Bu nedir? Ayrım nedir? Orada biri daha muteber, biri olay nedir orayı bize bir bu.
0: Şimdi klasik kavramının arka planında tanımlanabilir bir bestecilik geleneği, çağa göre veya zaman dilimine göre tanımlanabilir bir öncekinden bir sonrakinden ayırt edilebilir bir üslup farkı vardır. Yani hani mesela bir halk türküsü düşünelim, Karacaoğlan eserini düşünelim. Şimdi biz bu Karacaoğlan eserinin 16. 17. yüzyılda var ise nasıl söylendiğini bilmiyoruz şu anda. Yani ama bu türkünün oralarda olduğunu biliyoruz biz. Yani 300-400 yıl önce bu türkü söyleniyordu diye biliyoruz, değil mi? Düşünüyoruz. Doğal olan bu zaten. Ama 17. yüzyılda işte şöyle bir makamda söyleniyordu, böyle bir ritimde söyleniyordu. Efendim işte şöyle süslemeler yapıyorlardı dememiz mümkün değil, değil mi? Biz onun şu an bize gelen halini biliyoruz. Oysa ki klasik bir müzik örneğinde mesela 17. yüzyıl, 18. yüzyıl işte Hafız Post, Itri, sonradan işte Dede Efendi, İsmail Dede Efendi. Bunların biz beste repertuarını bildiğimiz gibi bestecilik özelliklerini biliyoruz. 17. yüzyıldaki bir besteciyle 18. yüzyıldaki bir besteci Uşak makamını nasıl farklı kullandı? Onu görebiliyoruz. Buralardaki işte müziğin dinamik özelliklerini, yani süslemelerini, işte yorum özelliklerini, şunları bunları her şeyi biliyoruz ve o dönem itibariyle bir tarz olduğunu görüyoruz. Klasik böyle bir şeydir.
1: Evet.
0: Yani hani şöyle bir şey. Klasik müzik şeyden işte halk müziğinden daha ileri veya işte daha karmaşık gibi bir şey değil bu.
1: O zaman biraz
0: Bu
1: böyle
0: tanımlanabilir,
1: evet.
0: tasarlanabilir, besteci kafasında oluşmuş ve bir estetik farklılık içeren, bir estetik varlık alanı içeren ve bir estetik tarz içeren bir özelliği vardır bu müziğin.
1: Ben yanlış ifade edebilirim hocam. Sanki daha bir çağına göre daha kurumsal, daha
0: Elbette ki. Aynen
1: nizami
0: öyle.
1: ve
0: Aynen
1: belki
0: öyle.
1: de bazı
0: Aynen öyle.
1: tekniklerle çığır açmaya
0: Aynen öyle. O
1: müsait bir
0: dönemi
1: evet.
0: belirleyen, o döneme ait işte belirli özellikleri üzerinde barındıran yazılı kültürle bunlar genelde aktarılır bu arada. Bunun özelliği yine vardır
1: Evet.
0: falan filan.
1: Buradan hocam gene sizi
0: Estağfurullah.
1: bulmuşuz ya böyle bütün konuları dertlerimizi
0: Estağfurullah.
1: çözeceğiz. Şimdi peki yine Türk kültüründeki ve Osmanlı'da da aslında şifa dediğimiz kavramın içinde aktar da var, müzikle tedavi de var. Ve bunu da gayet böyle hani hekimlerin ciddi ciddi Osmanlı'daki hani tedavi etme geleneğinin içinde de var. Peki bu neyin karşılığı? Bu ne hocam? Yanlış bir
0: Bu
1: soru
0: iki,
1: sormamışımdır
0: estağfurullah, bu
1: umarım.
0: iki taraflı yine bir işte en eski iletişim aracı müzik dedik ya, esasında müziği her zaman evrenle bağlantı kurmak için kullanmış insanlar. Benim mesela işte çalışma alanım dediğim müzik teorisindeki en eski metinler milattan önce 2000'li yıllara dayanıyor. Eski Mezopotamya metinleri. Anadolu civarı için konuşuyorum tabii. Ve sonrasında bugüne kadar devam ediyor. Ve bunların hani bir tarafı müzikal bazı özellikleri anlatırken, bir tarafı da o müzikal özelliklerin evrendeki karşılıklarını anlatıyor. Yani evrende bir matematik var, bir düzen var. Bu düzen işte felsefi anlamda da konuşulduğu gibi insanda da var. Hep denir ya, insan evrenin küçük bir modelidir. Hani kendi içinde. Oradaki evrendeki dengeyi insan içinde taşır falan. En nihayetinde buradaki işte evrendeki denge insanda da var ve bir matematik temelinde

0: hareket ediyor buradaki denge. İşte ne bileyim yıldızların birbiriyle orantılı hareketleri, işte ay ve güneşin birbiriyle orantılı hareketleri, mevsimler, şunlar bunlar. İnsanlar zaman içinde şunu keşfediyorlar. Müzikte demin bahsettiğimiz o işte aralıklar, işte oranlar, sekizli, beşli falan dediğimiz şeyler evrendeki matematikle hemen hemen aynı oranları veriyor. Aa, 1 bölü 2 oranı o yıldızlar arasında da var. Bir bakıyorlar müzikte de çok uyumlu. İşte 3 bölü 4, 4 bölü 5 gibi bir sürü oran evrende de karşılık buluyor. O zaman insanlar çok küçük, çok eski zamanlardan beri müzikteki o uyumu evrendeki uyumun bir eşdeğeri olarak görüyorlar. Ve tabii ki insan da evrenin bir kopyası olduğu için insandaki uyumu da müzikte görüyorlar, müzikte arıyorlar. Ya da insanda uyumlu bir yaşam ortaya çıkarmak için müziğe ihtiyaç duyulacağını söylüyorlar.
1: Uyumsuzlukları gidermek için uyumdan faydalanmak.
0: Aynen öyle.
1: Biraz böyle hani bir entelektüel bir know-how
0: transferi. Aynen öyle dediğiniz gibi. Dolayısıyla bu müzikle insanı tedavi etmek, müzikle insanın ruhunu tedavi etmek, hatta fiziki özelliklerini tedavi etmek ki mesela bazı müzikal ögelerin işte vücuttaki bazı salgıları geliştirdiği, daha iyi noktaya götürdüğü falan da hep tartışılan bir şey.
1: Piyano mesela çocukken hocam özür dilerim piyano çalan çocukların beyin gelişiminin evet, daha iyi olduğu gibi.
0: Bu meseleler o kadar eski ki hani Anadolu'da işte eski Mezopotamya dönemindeki örneklerde, sonra daha yaygın antik Yunan dönemindeki örneklerde bunlarla ilgili sayısız bilgi var. Ve tabii bir taraftan da Türk geleneği işte o hani şamanlık fikriyle mesela çok yaygın bir biçimde doğayla iletişim kurma becerisini içinde taşır zaten. İnanç kültürü aracılığıyla böyle bir şey vardır. Hani Tanrı denilen şey Türkler için doğanın ta kendisidir. Yani onun dışında başka bir yerde bir Tanrı aramazlar. Yani doğanın hepsi zaten.
1: Doğanın yani, alameti farikası elbette aslında ki. Allah'ın elbette yaratıcının ki. Özü.
0: Bu kadar. Tamamıyla inanç sistemi buna dayanır bütün Türk geleneğinde. Nihayetinde orada hani doğanın özünü aramak için, oradaki dengeyi, tanrısal fikri bulmak için de bütün insanlıkta olduğu gibi yine müzikten faydalanılır. O işte şamanın ibadetlerinde, o tapınım törenlerinde işte elinde davul veya işte bağlama tipi çalgılar, pek çok kopuz tipi çalgı örneğinin olması ve bunlarla evrene yakarması esasında müzikteki o armoninin yine evrende karşılık aramasıdır ve insanda karşılık aramasıdır. O yüzden bu gelenek de bir taraftan gelir. Böyle bir şifacılık geleneği. Zaten şaman şifacıdır aynı zamanda hani genel evet. özellik olarak. Dolayısıyla Türklerden gelen böyle bir yapı Anadolu'daki bir çok güçlü şifacılık geleneğiyle birleşir ve bunun uzlaşma noktası temel olarak müziktir. Teori kaynaklarında zaman içinde hani bu uyumla ilgili işte 15. yüzyıl kaynaklarında yine bir sürü şey anlatılırken bu uyumun evrendeki etkisiyle ilgili mesela hangi makam hangi yıldızı etkiliyor, hangi burç hangi makamı etkiliyor gibi bir sürü bilgi verilirken böyle mistik, astrolojik falan bir sürü bilgi verilirken bunların yanında insana dair de sağlıkla ilgili de bir sürü bilgi verilmeye başlanır. İşte şu makam karaciğere iyi gelir, evet. öbürkü şöyle olur falan gibi bir sürü böyle enteresan bilgi vardır.
1: Japon araştırmacı suya işte müzikler dinletiyor evet, falan ben onun denemesini ekmek de yapmayı. Peki hocam. Vakit o kadar kısa ki Osmanlı'da da sizin az önce ifade ettiğiniz daha kurumsal, destekli işte dede efendiler ya da o klasik müzik hatta Fatih'in kendisi bazı hükümdarlar, bazı imparatorların iyi de bir besteci olduğunu da biliyoruz. Çok bu güzel. İşlerle çok uğraşıyor. Bu uğraşma sebebi acaba bir üst sanatla ilgili kendilerini doyurmak mı yoksa ondan faydalanarak hani ora ne? Orada olan bir klasik müzik mi yaratılmaya çalışılmış yok. Batı medeniyetindeki gibi? Ne olmuş Osmanlı müzik?
0: İki tane bunun cevabı var yine. Bir kere bütün Türk geleneğinde hani Anadolu'ya gelmeden de zaten yani devlet adamı diyorum yani kusura bakmayın hani bu cinsiyet noktasında son dönem çok daha titiz bende davranıyorum. Devlet insanı diyelim buna. Olmak çünkü kadınlar da üst düzey yöneticidir Türk devletlerinde. Burada devletin üst düzey yöneticisi mutlaka sanatla uğraşır. Bu bir gelenektir Türk devletlerinde. Elbette bu hiç değişmez. Yani Orta Asya geleneğinde de bu böyledir. Yani ya sanatta doğrudan ulaşır ya sanatı doğrudan destekler falan böyle bir durum vardır. Ben bunu tamamıyla yine inanç sistemiyle o felsefi düşünce sistemiyle bağdaştırıyorum. Çünkü hani vahdet sanattadır.

0: birlik, bütünlük, doğadaki bütünlüğü en iyi göreceğimiz yer sanattır. Dolayısıyla bunu görmesi için çok küçük yaştan itibaren yönetici doğrudan sanata yönlendirilir. Hepsi çalışır. Bu durum birebir şeye de geçer. Selçuklu'ya zaten geçer, Osmanlı'ya geçer. Osmanlı'da bir de şu vardır. Yani Roma'nın temsilcisi Fatih'ten itibaren Osmanlı Devleti, yani büyük Roma İmparatorluğu'nun devamı olarak görüyor. Fatih kendine Roma İmparatoru der. Burada sadece işte bir heves meselesi yoktur burada. Fatih çok geniş bakışlı bir hükümdar çünkü. Burada o dünyayı birleştiren o kültürel ögeye, bütünlüğe bir gönderme vardır Roma üzerinden.
1: Global liderim,
0: elbette ki,
1: onun gerekliliklerini
0: çağır. O üç kıtayı birleştiren, bütün kıtaları birleştiren, bütün insanlığı birleştiren o ortak imparatorluk olgusuna, ortak kültür olgusuna bir gönderme vardır. Ve müzik ve sanat da bu birleşimin en temelidir. Yani Fatih boşu boşuna oturup işte antik Yunan klasiklerini okumaz, Latince üzerinden o geleneksel düşünce sistemine dair eserleri okumaz. Arapça, Farsça eserlerin hepsini kütüphanesinde barındırması boşuna değildir. Yani kendisine kadar gelen kültürü öyle iyi özümser ki onun üzerinden bir imparatorluk vizyonu ortaya koyar.
1: Evet. Ve bu liyakatli bir taşıyıcıyı mı?
0: Bu imparatorluk vizyonu zaten geçmişten gelen sanat fikrini daha da güçlü bir biçimde imparatorluğun hedefine koyar. Bu yönüyle hem bir kentli klasik müzik hem de halkın içinde o yaygın olan halk müziği kültürü, her ikisi de çok yoğun bir biçimde desteklenir.
1: Hocam yani yönetmen arkadaşım da bana işaret ediyor. Son iki dakikamız falan kalmış ama sözünü alalım lütfen, bir daha gelin.
0: Tabii olur.
1: Çünkü anladık ki aslında ses bir enstrümandırdan mı başlayan soru silsilemiz çok gerilere gidecek, bizi çok ileriye taşıyabilecek aslında bir vahdet kaynağı, bir güç unsuru, bir birleştiricilik. O yüzden son böyle bir cümle isterseniz Anadolu'yu yeniden hani sesle mayalayalım.
0: Ben şunu belki şunu da bitirebiliriz. Benim hocam Profesör Ertuğrul Bayraktar Katal. Biz uzun yıllar hocayla tabii müzik teorisi çalıştık. Farklı besteci aynı zamanda. Hoca her zaman şunu söyler. Anadolu'daki müzik kültürünü hocam nasıl özetleriz diye sorduğum zaman makamlardan mayalanan güzel ezgiler olarak anlatır bunu. Dolayısıyla bu sizin programınız açısından çok güzel bir tanım sanırım. Yani makamlar işte bildiğiniz gibi ezgileri oluşturan o ses metotlarıdır. Ses işte yöntemleridir. Ezgi oluşturma yöntemleridir. Ve makamlardan mayalanan, yani sadece makamları oluşturarak inşa ettiğimiz değil, makamların birleşimiyle yepyeni bir şeyin ortaya çıkması bu esasında. Bu aynı zamanda terkiptir, aynı zamanda vahdettir. Anadolu fikrinin ta kendisidir. O yüzden bununla bitirebiliriz belki.
1: Evet hocam, Profesör Doktor Cenk Güray, çok teşekkür ediyorum. Sözünü aldık. Bir daha
0: tabii
1: sizi
0: ki
1: burada konuk edip sesinizdeki hikmete talip olduğumuzu ifade etmek isteriz.
0: Tabii.
1: Bugün Anadolu Mayası programında sesle aslında Anadolu'yu mayalamaya çalıştık. Makamlarla mayalanan dediniz aslında.
0: Evet.
1: Bana da biraz şunu hatırlattı. Esasen bütün bu insan dışı unsurlar, renkler, tınılar, sesler her birini toparlayıp bir hayat besteciliği yapmıyor muyuz esasen? Hayatı mayalamak isterken mayanın özüne de renkler ve zenginlikler katmaya çalışıyoruz. Haftaya yine çok keyifli, farklı bir maya özüyle sizlerle beraber olacağız. O ana değin, lütfen keyifli, lezzetli sesler işitmeye, fark etmeye çalışın. Keyifle kalın.
2: Anadolu Mayası.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Besirken. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Zaferi'nin üzerinden 105 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda millete büyük bir özgüven kazandıran Sakarya Zaferi, Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerinin zihinlerine bir kez daha kazımıştır dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da Sakarya Zaferi emperyalizme karşı verilen büyük direnişin dönüm noktalarından biri dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Baba Ocağı Rize ziyaretinin ardından Samsun'da Erdoğan bugün Samsun Şehir Hastanesi açılış törenine katılacak. 1020

0: sismik izolatörle inşa edilen Samsun Şehir Hastanesi 1458 yatak kapasiteli ve 320 poliklinikle 40 ameliyathane bulunuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'ye ziyaret gerçekleştiriyor. Fidan bugün Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşecek. Suriye Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Bakan Fidan'ın temaslarında terör örgütü YPG-SDG'nin entegrasyon süreci ve kendini feshetmesine ilişkin gelişmeler öncelikli gündem maddeleri arasında olacak. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in İstanbul valisi Davut Gül'e yönelik sözlerine sert tepki geldi. Çelik, Özel'in devlet makamlarını ve mülki idare amirlerine hedef alan açıklamalarını eleştirdi. Özgür Özel'in siyaset adabıyla çok ciddi sorunları var dedi. Aile kurumunu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmalar kararlılıkla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 il merkezli yürütülen soruşturmalar ve 15 ili kapsayan operasyonlarda 162 şüpheliye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemler gerçekleştirildi. Uyuşturucu maddelerle çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Ticaret Bakanlığı 2026-2027 öğretim yılı öncesi denetimlerini yoğunlaştırdı. Ağustos ayı başından itibaren 33.182 firma denetlendi. Yaklaşık 6.000 ürün tek tek incelendi. 182.600.000 lira para cezası uygulandı. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozenoğlu mezarı kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için açıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmada mezardan adli inceleme için örnek alındı. Ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporla belirlenecek. Gülistan Doku soruşturmasında 11 şüphelinin yakalanması için 7 ilde operasyon başlatıldı. Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında emekli ve görevdeki emniyet mensupları da yer alıyor. Ankara'da Alihan Kuriş suç örgütü, İstanbul'da ise Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümü soruşturmaları kesişti. Tanık ifadelerinde Alihan Kuriş'in FETÖ tarafından desteklendiği öne sürüldü. İfadelerde Kuriş'in Deniz Olgun'un ölümünün ardından örgütün desteğiyle yapılanmanın başına geçirildiği iddia edildi. Hürmüz'de ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları Kızıldeniz hattındaki riske odaklandı. Babülmendeb Boğazı'ndaki kontrolde İbre Yemen'deki İran destekli Husilere kaydı. ABD Başkanı Trump Husilerin kendisini aradığını ve gemilerin çoğunun geçişine izin verdiklerini söyledi. İran ve Umman ise Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkış için yeni güzergahlar konusunda anlaşmaya vardı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. İki tarafın hedefinde de petrol tesisleriyle akaryakıt istasyonları vardı. ABD'de Müslümanlara yönelik dikkat çeken bir veri arşivi ortaya çıktı. Aşırı sağcı Orta Doğu Forumu'nun 20 yıldır binlerce Müslüman Amerikalı ve kuruluş hakkında bilgi topladığı belirlendi. Arşivde 4 milyondan fazla veri bulunduğu açıklandı. Haberleri sunduk.
1: Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Kültür Otağı, Kök Otağı.
1: Kültür Otağı'ndan merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Profesör Doktor Dilek Türk Yılmaz. Program yapımcılarımız Meltem Çetinkök Afşar, Feyza Öztoprak Kaptı. Teknik yönetmenimiz Sefa Aktan. Yine güzel bir programla karşınızdayız. Sevgili dinleyiciler, biz Kök Otağı'nda bir süredir Türk kültürünün mitolojik hafızasının izini sürüyoruz. Sembollerin, anlatıların ve inanışların geçmişten bugüne nasıl taşındığını konuşuyoruz. Bugün bu hafızaya Türk düşünce hayatının en önemli isimlerinden biri

0: olan Ziya Gökalp'in penceresinden bakmaya çalışacağız. Doğumunun 150. yılı dolayısıyla ilan edilen Ziya Gökalp anma yılı vesilesiyle Gökalp'in eski Türk inançlarına, destanlarına ve mitolojik tasavvurlarına neden yöneldiğini ve bu mirası nasıl okuduğunu, eserlerinde nasıl yeniden yorumlandığını konuşacağız. Tabii ki stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var bu konuları konuşacağımız. Türksoy Türkiye temsilcisi Doçent Doktor Abdullah Kutalmış Yalçın Hocam stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk değerli hocam. Ben bu nedenle hem sizlere başta

0: Ayırdınız, geldiniz. Ziya Gökalp'le ilgili pek çok program yapıldı yıl içerisinde. Biz de istedik ki bugün bu perspektiften Ziya Gökalp'e sizinle birlikte bakalım. Ama tabii ki Ziya Gökalp'i tanımak ilk işimiz olsun. Muhakkak ki tanıyoruz ama dinleyicilerimize tekrar bir Ziya Gökalp isterseniz hatırlatacak bir girişle başlayalım. Özellikle onun erken dönem hayatı, çünkü sonraki entelektüel hayatının belki kuluçka dönemi diyebileceğimiz bir dönem. Orayı anlamadan Ziya Gökalp'i anlamak çok mümkün değil. Böyle bir giriş yapalım. Buyurun hocam.
1: Değerli hocam, gerçekten belirttiğiniz gibi onun hayatıyla ilgili yapı taşlarının ilk izlenimleri bizim karşımıza onun çocukluğunu, aile hayatını çıkarmakta. Kendisi 1876 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelmiş. Çok önemli bir isimdir. Bu isim aslında bir toplum filozofu, bir sistem kuramcısı olarak bizim karşımıza çıkmaktadır. Bu yönüyle biz çok farklı yönlerine onun sizin programınız vesilesiyle halk edebiyatına yönelik ilgisini de eklemek suretiyle şair yönünde değerlendirme fırsatı bulacağız. Kendisi bildiğimiz gibi 1876 yılında geçiş dönemi olarak kabul edebileceğimiz o yıllarda dünyaya gözlerini açmıştır. Hatırlayacağımız üzere o yıllar aslında siyasi gelişmeler bağlamında bizim karşımıza Mısır'ın işgalini, Kıbrıs'ın işgalini çıkarmaktadır. Aynı zamanda meşrutiyetin ilan edildiği yıllardır. Bu dönemde Diyarbakır aslında imparatorluğa uzak bir konumda bulunan

0: onun eğitime dair görüşleri ve çocuk yaşlarında Köroğlu, İbn Arabi gibi çok önemli isimleri yakından takip etmesi gibi yönleri babası Memit Tevfik Efendi'nin ona aslında çocukluk yıllarından itibaren telkinleridir. Yani müftüzade olarak kabul edebileceğimiz
1: Evet.
0: baba tarafından dayandığı soy kütüğü, anne tarafından ise Pirinçizadeler ailesine soyu itibariyle dayanmaktadır. Bu yıllarda ilk öğretim eğitimini Mercimek Örtmesi okulunda almıştır. Medrese eğitimidir. Akabinde askeri Rüştiye yılları ve onun da akabinde mülki idadi yılları başlamıştır. Mercimek Örtmesi, mülki idadi ve Rüştiye yıllarında eğitimini Diyarbakır'da tamamlamıştır. Ancak bu dönemde Diyarbakır'da geleneksel eğitimin yanı sıra modern eğitimin de gerçekten çok iyi bir şekilde öğrenciye sunulduğunu görebiliyoruz. Çünkü kendisi ortaokul yıllarından itibaren Fransızca,
1: Evet.
0: Arapça ve Farsçaya hakim olmaya başlamıştır. Babasının telkinleri ise babasının nüfus memuru olması, evrak müdürü olması ve vilayette çalışması nedeniyle onu okumaya sevk eden en önemli öznelerden biri olduğunu söylersek yanlış yapmış olmayız. Babası Ziya Gökalp'ten aslında Ziya Gökalp daha sonra Küçük Mecmua'da yayınlanan yazılarında bunu vasiyetleri olarak ifade eder.
1: Evet.
0: Babasının vasiyeti çok önemli bir yer tutmaktadır. O da Namık Kemal'in yolundan gitmesini oğluna telkin ettiği cümleler olarak bizlerin karşısına çıkar. Daha sonra tabii ki ortaokul yıllarından itibaren etkilendiği ve onun hayatında çok önemli yeri olan tarih hocaları, bu noktada Doktor Yorgi,
1: Evet.
0: diğer vasiyet sahibidir. Bunun akabinde İttihat Terakki Cemiyeti ile tanışmasına vesile olan ve o yıllarda Diyarbakır'da mezkur bulunan kolera salgını nedeniyle Diyarbakır'da görevli olan Doktor Abdullah Cevdet de
1: Evet.
0: önemli yapı taşlarındandır hayattaki. Erken dönem hayatı Diyarbakır'da geçmiştir. Diyarbakır yıllarının akabinde babası Mehmet Tevfik Efendi'nin henüz Ziya Gökalp ortaokul ve lise yıllarındayken vefat etmesi üzerinde İstanbul'a intisap edip yüksek öğrenim hayatını orada devam ettirmek istemesine dayanmaktadır. Kendisi İstanbul'da devam etmek istediği hayatı nedeniyle aslında amcası Hacı Hasip Bey ile de bir takım sorunlar yaşamıştır. Fakat ağır ceza hakimi olan amcası Hacı Hasip Bey, Ziya Gökalp'in Arapça ve Farsça hakimiyeti kazanmasındaki en önemli unsurdur. Hacı Hasip Bey'in vefatıyla birlikte 1900 yılında Hacı Hasip Bey'in kızı, yani Ziya Gökalp'in yeğeni Vecihe Hanım'la evlenmiş ve de çocukları dünyaya gelmiştir. Erken dönem hayatı Ziya Gökalp'in kısaca bu şekildedir. Sizlerin de programın giriş kısmında ifade ettiğiniz üzere aslında anılması, hatırlanması ve hatırlatılması gereken çok önemli bir isim.
1: Çok haklısınız.
0: Bir toplum filozofu, bir sosyolog, aynı zamanda şair. Bu farklı yönleri bünyesinde bir arada toplamayı başaran çok önemli bir isim. Bunların hepsinden öte, özellikle İstanbul'a intisap ettikten sonra gerçekten ayakları yere basan bir hakikati kübraya sahip diyebiliriz. Artık bir amacı var.
1: Evet.
0: Onu da kendisi metinlerinde hakikati kübra olarak ifade eder. O amaca ulaşmak noktasında bu içinden geçtiğimiz geçiş sürecinde, yani birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet ve modern cumhuriyetin kurulması noktasındaki bir sistem ide

0: psikoloğu olarak da kendisini adlandırırsak yanlış söylemiş gerçekten olmayız. Bu yıl belirttiğiniz gibi Kültür ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığımızın teklifleriyle Uluslararası Kültür Teşkilatı'nın 41 ve 42. komisyon dönem toplantıları, daimi konsey toplantıları neticesinde bu yıl tertip edilecek Ziya Gökalp'le ilgili anma yılı faaliyetlerinin planlaması, fizibilite aşaması tamamlanmış ve de 2026'nın Ocak ayından itibaren çok yoğun bir şekilde ulusal ve uluslararası olarak bir takım programlar hayata geçmiştir, geçmeye devam etmektedir. Bu yönüyle sizin her hafta izleyiciyle buluşan Kültür Otağı adını verdiğimiz bu güzide programın da onun anma yılına atfen hayata geçmesi, sizin buradaki katkılarınız bence çok büyüktür ve yadsınamayacak katkılardır. Bu yönüyle başta sizler olmak üzere gerçekten TRT ailesine teşekkürü hem şahsen boş bildiğimi
1: Çok
0: ifade
1: teşekkür
0: etmek
1: ederiz hocam.
0: isterim.
1: Sağ olun. Biz size teşekkür ederiz vesile olduğunuz bu programı yapmamıza. Ziya Gökalp gerçekten bu erken dönem hayatına yaptığınız vurgulardan anladığımız kadarıyla Doğu irfanıyla aslında Batı pozitivizminin böyle sentezlendiği bir dönemde bir aile trajedisinin de eşlik ettiği böyle bir takım felsefi buhranların kendisini şekillendirdiği bir süreç ve Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemleriyle Cumhuriyet'in ilk yıllarına uzanan tarihsel dönem içerisinde

0: olmazsa Ziya Gökalp Türk düşünce hayatının büyük boşluk hissedeceği bir isim olarak değerlendiriyoruz her anlamda. Şimdi hocam evet biz Ziya Gökalp'i mutlaka çok başka bir yere koyuyoruz ama biz bugün programımızın içerisinde demin girişte de söylediğim gibi biraz böyle mitoloji ekseni üzerinde konuşmaya devam ediyorduk. Ziya Gökalp de bunun için aslında çok uygun bir isim çünkü çalışmalarına baktığımızda bir kere çok küçük yaşlarda sözlü kültüre hakim. İşte pek çok toplantılara katılıyor. İşte Türk sözlü kültürünün birikimlerinden faydalanıyor. Aşık Garip Destanı'nı mesela çok erken yaşlarda dinliyor. Öyle kültür ortamlarına dahil oluyor. Dolayısıyla kulağı dolu bir düşünce insanı olarak yola çıkıyor zaten. O yüzden de eski Türk inanışlarına, destanlara, mitolojik bir takım tasavvurlara yönelmesi hiç yani düşük bir ihtimal değil zaten
1: Evet.
0: çalışmalarında da baktığımızda. Onun düşünce dünyasına baktığımızda bu mitolojik unsurların nasıl yer aldığını görüyoruz. Yani sadece bir süs unsuru olmadığını, böyle eski kalıntılara vurgu yapmak için yapmış olmadığını biliyoruz zaten. Siz ne düşünüyorsunuz onun eserlerinde bunlar nasıl yer tutmuş?
1: Değerli hocam, çok güzel bir noktaya aslında temas ettiniz. Aslında geçiş süreci ifadesini kullanmamın nedeni şuydu. Artık yeni cumhuriyetin temellerinin
0: Evet.
1: atıldığı yıllar olduğu için bir dönüşüm, bir inşa süreci bizim karşımıza çıkmaktaydı. O noktada ki ideolog tavrıyla aslında bizim uzak tarihimizdeki metinleri işlevsel bir şekilde kullanabilmeyi başarmıştır. Belirttiğiniz gibi sadece o metinlere hakim olmamış,
0: Evet.
1: onu geliştirdiği kavramlar vasıtasıyla bir potada eritmeyi başarabilmiştir. Onun literatüre kazandırdığı kavramlardan biri Hars
0: Evet.
1: kavramıdır. Hars ve medeniyet arasındaki farkları makalelerinde açıklamaya ve düşüncelerini sistematik hale getirmeye çalışmıştır. Temas ettiğiniz üzere Doğu felsefesine hakim, Batı'ya hakim ve ailesinin telkinleri, kendi yaklaşımı, karakteristik özellikleri vasıtasıyla da bunu harmanlamayı gerçekten başarmış bir isim.
0: Evet.
1: Bu süreçte yani bu önemli kavramların, metaforların, mitlerin, farklı bakış açılarının
0: Evet.
1: harmanlanması sürecinde ise tabii ki halk biliminden önemli kaynakları kendi kültürel potası içinde eritebilmeyi başarmıştır. Daha küçük yaşlardan itibaren bahsettiğiniz ağır metinler olan hakimiyeti onun şahsında bir kulak dolgunluğunun da ötesinde önemli vazifeleri ifa edebilmesine kapı aralayan gelişmeleri bünyesinde barındırmıştır. O yönüyle uzak tarihimizdeki önemli metinler, mit kavramı, mitoloji kavramı,
0: Evet.
1: mitolojik tarih olarak belki ifade
0: Evet,
1: edebilir,
0: doğru.
1: olarak ifade edebiliriz. Bunların iz düşümlerini Ziya Gökalp'in metinlerinde gerçekten görme şansımız var. Ziya Gökalp'in bu metinleri literatüre dahil ettiği yıllar
0: Evet.
1: malumunuz olduğu üzere 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren ve 20. yüzyılın ilk çeyreğini içermektedir. O dönemi baz aldığımızda bizim karşımıza ilk etapta çıkan isimler çağdaşları olarak Yahya Kemal Beyatlı, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Mehmet Akif Ersoy.
0: Evet.
1: Aslında Ziya Gökalp, Yusuf Akçura ve İsmail Gazpıralı tam da sizin bahsettiğiniz bu geçiş sürecinde bir reçete yazmaya çalışmışlardı. Ziya Gökalp o reçeteyi yazarken Türkleşmek, İslamlaşmak ve
0: Evet.
1: muasırlaşmak başlığını sistematik hale getirdi. Bunu yaparken de halk biliminden edindiği bilgileri, Batı felsefesiyle sentezlemek suretiyle aslında bir sistem geliştirdi diyebiliriz.
0: Çok
1: sadece
0: güzel.
1: O metinlere ulaşmadı, o metinleri işledi, o veriyi işledi ve toplumun karşısına gerçekten sistematik fikirleri çıkarmayı başarmıştır. Bunu şuradan anlıyoruz değerli hocam. Rahmetli Mehmet Akif Ersoy aynı zamanda Ziya Gökalp'in İstanbul'da Baytar Mektebi'ne yüksek öğrenim için intisabı esnasında Ziya Gökalp'in sınıf arkadaşıdır. Mehmet Akif Ersoy Osmanlı dönemini baz alan çalışmaları imza atan çok önemli bir isimdir, şairimizdir. Yahya Kemal Beyat da keza, Yakup Kadri Kara Osmanoğlu da çok önemli edebiyatçılarımızdır, şairlerimizdir. Ama burada dikkat etmemiz gereken nokta en uzak tarihe ulaşmaya çalışan ismin bu kültürel entegrasyon sürecinde Ziya Gökalp olduğudur.
0: Doğru.
1: O yönüyle metaforlar, mitler ve mitoloji bizlerin karşısına destanlarımızı, şiirlerimizi, halk inanışlarımızı, gelenek ve göreneklerimizi çıkaran bence canlı, yaşamaya devam eden bir organizmadır. Bu yönüyle belki mitolojiyi biraz da tarihin ötesinde bir kavram olarak da düşünmek bizim Ziya Gökalp'i bu bağlamda anlamamıza ışık tutacaktır. Biraz sonra vaktimiz el verdiğince ben bu bağlamda Ziya Gökalp'in şiirlerinden bazı örnekler de vermek isterim.
0: Tabii.
1: Yani beslendiği kaynaklar Türkistan sahası, onun yanı sıra Türkiye sahası, belki tabii oralarda da izdüşümü var, Rus ve Avrupa sahası olarak karşımıza çıkar. Halk bilimi, etnografya çalışmaları beslendiği kaynaklardır. Bu kaynakları çok iyi işlemiştir. Bu onun entelektüel yönünü bizim karşımıza çıkarmaktadır. Hem bir yönüyle genetik bağlamında babasının Diyarbakır salnamelerinin 11 ve 12. tertibini yazdığını düşünürsek, hem aldığı eğitim kapsamında bu özelliklerin bir araya gelmesi, bu harmanlamayı gerçekten çok iyi bir şekilde ifa edebilmesini sağlamıştır.
0: Çok doğru hocam.
1: Mitolojide, daha doğrusu Türk mitolojisinde bizim karşımıza çıkan yer, su, gök, toprak, yukarı dünya, orta dünya, aşağı dünya gibi kavramları, Turan, Ergenekon, Bozkurt, bunun gibi Ütopya ve ona ulaşmaya çalıştığımız metaforları hemen hemen bütün metinlerinde gerçekten çok güzel bir üslupla, ustalıkla belirttiğiniz gibi işlemeyi başarmıştır.
0: Çok doğru hocam. Özellikle bu düşüncesinin merkezinde yer alan, biraz önce temas ettiğiniz o hars ve medeniyet kavramları, bugün hala bu konularda kalem oynatan kişilerin aslında hareket noktası. Belki pek çok çalışmasında bugün ihtiyatla yaklaşmamız gereken, kendi bilimsel kendi döneminde bilimsel çalışmalar anlamında çok yerinde olan ama bugün belki ihtiyatla yaklaşmamız gereken konular

0: vardır ama Gökalp'in bir takım tasnifler yapmış falan. Bugün artık o çalışmalara biraz daha böyle dikkatli yaklaşıyoruz. Ama bu ayrım, Hars ve medeniyet ayrımı bugün hala geçerliliğini koruyan ve modernleşmenin kendi kültürümüzü koruyarak Batı'nın sadece işte ilmini, bilimini, teknolojisini almamız yönündeki telkiniyle geçerliliğini hala koruyor. Ve sözünü ettiğimiz bu mitolojik yaklaşımları da dediğiniz gibi bir estetik unsur olmanın çok ötesinde metni kurma anlamında çok başarılı bir şekilde yerleştiriyor. Bunlardan da söz edeceğiz. Özellikle Altın Işık, Alageyik, işte Kızıl Elma gibi eserlerindeki bu eski anlatı ve geleneğin izlerini çok rahatlıkla sürebiliyoruz. Şimdi Alageyik dedik, devam edeceğiz sohbetimize ama hocam bir isterseniz Moğollardan Alageyik destanını dinleyelim. Dinleyicilerimize de böyle bir Alageyik'i hatırlatmış olalım.
1: Sağ olunuz.
0: Sonra
1: Teşekkür
0: tekrar
1: ediyoruz.
0: buradayız.
1: Buyurun lütfen.

0: Evet, tekrar stüdyodayız. Kaldığımız yerden devam edelim hocam. Biraz önce siz aslında Gökalp'in mitolojiyle ilgili o estetik unsurları nasıl metne yerleştirdiği ile ilgili söze başlamıştınız. Oradan devam edelim isterseniz. Şimdi mitoloji anlayışının iki kaynaktan beslendiğini görüyoruz Gökalp'in. Bir tarafta bir dönemin işte batılı sosyologları, antropologları, folklor çalışmaları. Diğer tarafta da Türk dünyasının, demin siz Türkistan olarak ifade ettiniz, oradaki tarihi ve sözlü kaynaklar var. Bunları metinlerde nasıl görüyoruz hocam? Biraz böyle şiirlerden falan örnek vereceğim demiştiniz. Süremizi de tasarruflu kullanalım. İsterseniz biraz örneklerden yola çıkarak konuşalım. Buyurun.
1: Değerli hocam, bahsettiğiniz bu noktada mesela yaratılışa yönelik Ziya Gökalp'in metin içinde mekan algısıyla ilgili yaptığı noktalara örnek verebiliriz. Mesela Yaratılış başlıklı şiirine kendisi şöyle başlamaktadır. Önceleri yoktu gündüz, görünmezdi aydın bir yüz. Doğmamıştı henüz gökler, ne ay ne gün ne de ülker. Yoktu hala nur ordusu, vardı yalnız bir kara su. Bu en güzel örneklerden
0: Evet.
1: biri aslında su örneğinden hareketle. Devamında yine milli bir ülkü olarak ulaşılması gereken hususu ifade ettiği Turan ülkesinden hareketle Ötüken ülkesi isimli şiirde bizim karşımıza çıkmaktadır. Rahmetli Gökalp bu şiirinde şu şekilde ifade etmektedir. Toplanınız, vatanınız burası. Böyle diyor Oğuz Han'ın yasası. Şimdi dışı değil, içi almalı. Her yerine demir kökler salmalı. Türk Ötüken Ovası'nda kalmalı. Malumlarınız olduğu üzere Ötüken göçebe yaşamlarını devam ettiren toplum modellerinde onlar için çok önemli bir sığınak noktası olmuş bir toplanma merkezi. Yaratılış ve Ötüken ülkesi şiirlerindeki mitler aslında bu şekilde metaforlar bizim karşımıza çıkmaktadır. Ben bu noktada Ergenekon şiirinden, Kızıl Elma şiirinden, daha sonrasında da Turan şiirinden örnek vermek isterim.
0: Buyurun hocam, tabii.
1: Aslında rahmetli Gökalp'in belki daha masalsı bir anlatım olarak karşımıza çıkan Alageyik isimli şiiri de önem kazanmaktadır. Biraz önce Moğollar grubunun çok güzel bir anonim eserini birlikte dinlemiştik. Ziya Gökalp'in Alageyik isimli şiirisi de gerçekten Kaf Dağı'nı aşmak suretiyle Ergenekon'dan çıkışı ve Hakikati Kübrası'na ulaşması noktasındaki meşakkatli yolu çağlar öncesinden bize aktarmaktadır. Bu noktada 4 Şubat 1910 tarihinde Genç Kalemler dergisinde yayınlanan Turan şiiri zaten gerçekten toplumun çok büyük bir kısmının bildiği önemli verileri bünyesinde barındıran vatan kavramına ışık tutan vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan vatan büyük ve müebbet bir ülkedir Turan mısralarını da içinde barındıran çok önemli bir eserdir. Bunların yanı sıra vurgu yaptığı diğer metaforlar Ergenekon
0: Evet.
1: ve de Sayın Hocam Kızıl Elma'dır. Kızıl Elma, Ergenekon, Ötüken ülkesi, Yaratılış en önemli olanları. Değerli dinleyicilerimizle bu noktada da onları paylaşmak isterim. Mesela bir korunma ihtiyacından bahsetmiştik. O Ergenekon isimli şiirde bizim karşımıza çıkar. Şu şekilde ifade eder kendisi mısralarını. Ak ordumuz sola gitti. Üç hakanlık tesis etti. Medi, Sümer, Akat, Hitti. Bu üç şanlı oynağımız. Bu noktada Ergenekon isimli şiir aslında biraz önce de programın ilk kısmında sizinle birlikte değindiğimiz üzere çağdaşlarından daha farklı bir tahayyüle sahip olduğunun göstergesi. Çünkü burada Türk tarihinin en uzak noktalarına hareket etmekle birlikte Ergenekon isimli şiirinde aslında kavramı çok daha pergelin ucunu geniş tutmak suretiyle Mezopotamya'ya da uzanmak suretiyle o kültürel entegrasyonu tamamlama çabaları bizlerin karşısına gerçekten çıkmaktadır. Kızıl Elma adlı şiirinde ise onun metafizik

0: yönünü,
1: Evet.
0: özelliklerini somutlaştırdığını söyleyebilirim. Kızıl Elma'dan birkaç mısraya izninizle değinmek isterim
1: Estağfurullah
0: bu
1: hocam, buyurun.
0: noktada. Ulaştı bir düğün daha yarına, dördü de erdiler muradına. Kızıl Elma oldu bir güzel cennet, oradan Turan'la yağdı saadet. Ey Tanrı icabet kıl bu duaya, bizi de kavuştur Kızıl Elma'ya ifadelerini kullanmıştır. Makalelerinde, şiirlerinde aslında Mesnevi türüne
1: Yakın.
0: yakın
1: Evet.
0: bir düşünce dünyasında da sahip bazı eserlerinde Ziya Gökalp. Gerçekten kendisini anlamak,
1: Evet.
0: anlatmaya çalışmak büyük bir efor sarf
1: Evet. Çünkü
0: etmemizi
1: çok geniş bir
0: gerektirmektedir.
1: evrenden konuşuyor. Yani hem çağının icabı olan terimleri kullanıyor, kavramları kullanıyor. Hem de sadece bir geçmiş kalıntısı olarak görmediği, metne çok ustalıkla yerleştirdiği, Türk kültürüne has işte gök, yer, su, tabiat, ruhları, iyeler, kutsal alanlarla ilgili kavramları da çok güzel kullanıyor. Mesela Tandırname diye bir kitabı var. Orada mesela çok ilginç halk inanışlarına çok önem verdiğini görüyoruz ki batıl inanış olarak nitelendiriliyor aslında çağına baktığımızda onları onun ötesine geçerek birer halk kültürü unsuru olarak değerlendiriyor ve öyle bir eser ortaya koyuyor. Gerçekten hani baktığımızda bu unsurları ne kadar ustalıkla kullandığını, bir kalıntı olmanın ötesine ne kadar geçirebildiğini görüyoruz ve çok geniş şeyleri kullanıyor aslında, kavramları kullanıyor. Mesela Dede Korkut hikayelerini çok fazlaca kullandığını görüyoruz. Oradan unsurlar alıyor. Orhun kitabelerinden yararlandığını görüyoruz. O yüzden hani böyle bir yarım saate, bir saate sığmayacak genişlikte bir kişiden konuşuyoruz. Çok önemli gerçekten Ziya Gökalp. Şimdi biraz şeyden bahsedelim mi hocam? Mitolojiyle olan ilişkisi çok aşikar. Çok güzel onları yerleştirmiş metinlere. Cumhuriyet'in düşünsel hazırlık sürecinde tabii dediğimiz gibi o tarihsel dönemde ortaya çıktığı için çok etkili bir isim. Sizce onun bugüne de ışık tutan en kalıcı etkisi ne olmuştur Ziya Gökalp'in? Bugün doğumunun 150. yılını da idrak ediyoruz. Hala konuşuyoruz. Demek ki çok ciddi izler bırakmış düşünce dünyamızda. En etkili olan sizce nedir Gökalp söz konusu olduğunda?
0: Rahmetli Ziya Gökalp 1909 yılından 1920'li yıllara uzandığımız o süreçte
1: Evet hocam.
0: aslında İttihat Terakki Cemiyetlerinin en önemli ideologlarından olduğu bizlerin dikkatini çekmektedir. Kendisi ilkin Diyarbakır temsilcisi, akabinde Merkezi Umumi üyesi olarak 1910'la birlikte görev yapmıştır. Akabinde de gerçekten Türk milliyetçiliğini inşa etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atma noktasında gerçekten akademik ve eğitimci yönü ağır basmaktadır. Bunların akabinde Ergani milletvekili olarak kısa süreli de olsa Balkan savaşları yaşanırken görev yapması, akabinde genç cumhuriyetin ilk yıllarıyla beraber Diyarbakır milletvekili olarak Büyük Millet Meclisi'nde görev yapması, onun aslında zihnindeki teoriyi gerçekten pratiğe dönüştürebilme kapasitesini bize göstermektedir. Kendisi çünkü Milli Mücadele döneminde Küçük Mecmua'yı yayınlamasıyla birlikte doğrudan Milli Mücadele'nin en büyük destekçisi konumundadır. En büyük hizmeti bence aslında bu olmuştur. Bunun yanı sıra hilafetin kaldırılması, saltanatın kaldırılmasıyla ilgili görüşleri çok önemlidir. Ama kendisi kalkınmanın önündeki en büyük engelleri, kadınlarımızın önündeki en büyük engellerle paralel olduğunu düşünmektedir. Bu noktada Türk aile yapısına yönelik çok güzel fikirleri, düşünceleri, sözleri vardır. Kendisi vefat etmiştir ama fikirleri gerçekten

0: Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren
1: Hı.
0: bir kurucu unsur ve de unsurlar olarak yaşamaya devam etmiştir. Kendisini 1926 yılında İstanbul'da Fransız Hastanesi'nde kaybettik. Bu noktada Gazi Mustafa Kemal Atatürk kendisine bir telgraf göndermek suretiyle neye ihtiyacı olduğunu merhuma
1: Hı.
0: sormuştur. Merhum geride kalan kız çocuklarıma ve eşime Gazi Meclis'in bir aylık bağlaması vesilesi beni çok memnun eder şeklinde bir cevap verdiğini tarih yazmaktadır. Ben teşekkür ediyorum. Bu önemli isme, bu güzel güzide programda yer ayırdığınız için değerli dinleyicilerimize teşekkür ediyorum.
1: Biz size teşekkür
0: Türk
1: ediyoruz hocam.
0: dünyasından dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. Bu güzel program için sizlere çok teşekkür
1: Sağ olun
0: ediyoruz.
1: hocam. Biz
0: Sağlıcakla
1: teşekkür
0: kalınız.
1: ederiz. Sağ olun. Ayaklarınıza, ağzınıza sağlık. Bugün Atatürk'ün fikirlerimin babası dediği Ziya Gökalp'i Doçent Doktor Abdullah Kutalmış Yalçın'la konuştuk. Ziya Gökalp'i rahmetle ve saygıyla yad ettik. Kültür Otağı'ndan bugünlük bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
2: Kültür Otağı, Kök Otağı.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakikada bugün yol filmlerinin adeta özgürlük manifestosu olan Konvoy filminden söz edeceğiz. Sam Peckinpah'ın yönettiği 1978 yapımı bu kült film, Kris Kristofferson'ın canlandırdığı karizmatik tır şoförü Martin Penwald'ın yozlaşmış bir şerife ve sisteme karşı başlattığı devasa isyanı anlatır. Birkaç kamyonla başlayan bu hareket, kısa sürede yüzlerce dev aracın katıldığı, eyalet sınırlarını aşan ve halkın desteğini arkasına alan özgürlük yürüyüşüne dönüşür. Ernest Borgnine'in canlandırdığı otoriter Şerif Wallace'la Martin Penwald arasındaki bu amansız takip, Amerikan rüyasının iki zıt yüzünü film boyunca karşı karşıya getirir. Konvoy filmi toplumsal direniş üzerindeki etkisi açısından incelediğimizde karşımıza büyüleyici bir erken dönem sosyal ağ örneğini çıkarır. Filmde kamyoncuların kullandığı telsizler, internetin hayalinin bile olmadığı bir çağda yüzlerce kilometrelik bir alanda anlık haberleşmeyi, dayanışmayı, birbirinden haberdar olmayı ve birlikte hareket etmeyi sağlayan basit teknolojisiyle bireysel itirazların nasıl kitlesel bir harekete evrilebileceğini de gösterir. Bu devasa makineler, yani tırlar, sadece birer ulaşım aracı değil, ofislerin ve fabrikaların kısıtlamalarından kaçan, deyim yerinde ise modern kovboyların adeta teknolojik atlarıdır. Konvoy filmi bize halkın elindeki teknolojiyi telsiz, kamyon, tır doğru kullanarak sistemin baskıcı teknolojisine nasıl meydan okuyabileceğini de hatırlatır ta 1978 yılından. Martin Penwald da dediği gibi bütün engellere rağmen mutlaka mücadeleye devam etmek gerektiğini anlatır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Albay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün modern şiirimizin büyük ustası Oktay Ifat'ın Yağmur Sıkıntısı oyunundan söz edeceğiz. Şiirsel bir dille psikolojik çözümlemelere dayanan oyunun temel teması, kasvetli bir atmosfer içinde sıkışıp kalan insanların bunalımlarıdır. Yazar, karakterlerin arasındaki iletişimsizliği ve varoluşsal sancıları durağan bir zaman algısı içinde işler. Metindeki karakterler, geçmişin yükü ve geleceğin belirsizliği arasında sıkışıp kalır. Yağmur, oyunda sadece bir doğa olayı değil, aynı zamanda karakterlerin ruh halini yansıtan güçlü bir sembol olarak öne çıkar. Bu dış etken, sahnede sürekli hissettirilen klostrofobik havayı ve karakterlerin üzerindeki baskıyı da arttırır. Oktay Rifat, geleneksel dramatik yapının dışına çıkarak durum odaklı bir anlatım tercih eder. Olay örgüsünden ziyade psikolojik tahliller ve atmosfer yaratımı ön plana geçer. Karakterlerin kendi iç sesleriyle olan hesaplaşmaları, modern insanın yalnızlığını ve çaresizliğini gözler önüne serer. Türk tiyatrosundaki modernist eğilimlerin başarılı örnekleri arasında gösterilen oyun, yazarın soyutlama tekniklerini ve dilin imkanlarını sonuna kadar kullanmasıyla öne çıkar. Yağmur Sıkıntısı, bireysel yabancılaşmanın toplumsal koşullardan bağımsız olmadığını ve insanın kendi varoluşunu anlamlandırmasını

0: kurtarma çabasını her dönemde sürdürdüğünü vurgular. Karakterlerin eylemsizliği aslında modern dünyanın getirdiği bir felç durumunu simgeler. Oyun, karakterlerin birbirini duymaktan aciz olduğu, ortak bir paydada buluşamadığı dünyayı resmeder. Oktay Rifat, sahnede konuşulan dille, konuşulmayan, gizlenen duygular arasındaki uçurumu derinleştirir. Böylece metin, bireyin kendi içine yaptığı ama bir türlü çıkış yolu bulamadığı karanlık bir yolculuğa dönüşür. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: Haber Bülteni.
1: İyi günler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zaferin Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu zihinlere bir kez daha kazıdığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Samsun'da şehir hastanesi açılış törenine katılacak. Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye ziyaretinde ziyaretin en önemli gündem maddesi ise bölgenin huzuru ve güvenliği olacak. AK Parti Sözcüsü Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Valisi Davut Gül'e yönelik sözlerine tepki gösterdi. KPSS maratonu bugün yapılan lisans alan bilgisi 3. oturumuyla sona erdi. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. 17 milyon öğrenci için 2026-2027 eğitim öğretim yılında yarın ilk ders zili çalacak. Alihan Kuliş suç örgütü soruşturmasıyla eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmalarda FETÖ izine rastlandı. Hürmüz Boğazı krizine Babil Mendeb de eklendi. Piyasalarda enerji arz riski gündemde. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Zaferi'nin üzerinden 105 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda millete büyük bir özgüven kazandıran Sakarya Zaferi, Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerinin zihinlerine bir kez daha kazımıştır, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'sa yayımladığı mesajda Sakarya Zaferi emperyalizme karşı verilen büyük direnişin dönüm noktalarından biri dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Sakarya Zaferi'nin Anadolu'nun kaderini değiştirdiğini vurguladı. Milletimiz bağımsızlık iradesini ve vatan sevgisini tarihe bir kez daha yansıtırdı.

dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baba Ocağı Rize ziyaretinin ardından Samsun'da Erdoğan bugün Samsun Şehir Hastanesi açılış törenine katılacak. Depreme dayanıklı olarak tasarlanan Samsun Şehir Hastanesi, 1020 sismik izolatörle inşa edildi. 1458 yatak kapasiteli hastanede 320 poliklinik ve 40 ameliyathane bulunuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Suriye'yi ziyaret ediyor. Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşecek. Ayrıca Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından kabul edilmesi de bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye ziyaretinde en önemli gündem maddelerinden biri güvenlik olacak. Terör örgütü YPG, SDG'nin fesih kararı ve entegrasyon sürecinde yaşanan gelişmeler ele alınacak. Alınan kararların zamanında uygulanmasının önemi vurgulanacak. Bakan Fidan'ın gündeminde Suriye'nin güneyindeki durum da var. İsrail'in Suriye'nin güvenlik ve istikrarını giderek daha fazla tehdit eden saldırganlığına dikkat çekilecek. İsrail saldırıları karşısında uluslararası toplumla birlikte atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Görüşmelerde Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliğinin korunması da ele alınacak. Suriye Türkmenleri dahil toplumun tüm bileşenlerinin eşit vatandaşlık temelinde ülkenin geleceğine katkı sağlamasının önemi vurgulanacak. Bir diğer başlık ticaret, enerji, ulaşım ve bağlantı sağlık alanlarındaki işbirliğinin güçlendirilmesi olacak. Bölgede ticaret ve ulaşımın geliştirilmesine ilişkin son projeler de görüşülecek. Türkiye'nin Suriye'nin ekonomik toparlanmasının hızlandırılması ve bölgesel bağlantılarının yeniden tesis edilmesine yönelik desteğini sürdüreceği vurgulanacak. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in İstanbul valisi Davut Gül'e yönelik sözlerine tepki geldi. Özgür Özel'in siyaset adabıyla çok ciddi sorunları var dedi. Çelik, Özgür Özel'in gün gelecek hesap verecekler sözlerine tepki göstererek Özel'in devletimizin makamlarını hedef alan ve mülki idari amirlerimizi açıkça tehdit eden yakışıksız üslubunu şiddetle kınıyoruz, kendisini siyaset adabına davet ediyoruz dedi. Özel'in kullandığı bu dili kendi partisine yöneltmesi gerektiğini ifade eden Çelik, kendi yönetimi altında yolsuzluklara, ahlaksızlıklara ve skandallara karışanlara dönük kullanmalıdır. Kendi yönetimi altında bu siyasi faciaları gerçekleştirenlere hesap verecekler demelidir ifadelerini kullandı. Ömer Çelik, Özgür Özel kendi siyasi başarısızlıklarını ve parti içi krizlerini devlet organlarına ve yargı süreçlerine saldırarak örtemez dedi. MHP İstanbul İl Başkanlığı 39 ilçe teşkilatının katılımıyla istişare kampı düzenliyor. Kampın gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, kampın açılışında yaptığı konuşmada Türkiye'nin iç cephesini güçlendirmesinin önemini vurguladı. Celal Adan, birlik ve beraberlik mesajı da verdi. Türk milliyetçiliğinin toplumun bütün kesimlerini kucakladığını söyledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fethi Yıldız, çerçeve yasayla ilgili değerlendirme yaptı. Terörsüz Türkiye modelinin Türkiye'ye özgü olduğunu vurguladı. MHP'nin İstanbul İstişare Kampı yarın da devam edecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekim ayında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sahada olacak. Şırnak ve Diyarbakır ziyaretlerinde farklı kesimlerle bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde CHP'nin meclis zemininde destek verdiği terörsüz Türkiye süreci de olacak. CHP'nin meclis zemininde destek verdiği sürece ilişkin partinin yaklaşımını ve önerilerini anlatacak. CHP'nin hazırladığı 10 soruda Terörsüz Türkiye kitapçığı da bölge programında kullanılacak. Yüz binlerce adayın yarıştığı KPSS maratonu bugün yapılan lisans alan bilgisi 3. oturumuyla sona erdi. Sonuçlar 7 Ekim'de ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Puanlar sonuçların açıklanmasının ardından 2 yıl geçerli olacak.
İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. Projeye hane geliri 100 bin liradan az olanlar, üzerine kayıtlı evi bulunmayanlar başvurabilecek. Ayrıca en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etmek ve TOKİ ile daha önce konut sözleşmesi imzalamamış olmak da gereken şartlar arasında. Konutlar bu şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilecek. Kira bedellerinin aylık 10 bin liradan başlayacağı projede konutlar bölge rayiçlerinin altında bedellerle kiralanacak. 12 ay sonra TÜFE oranında kira artışı yapılacak. Tahsis süresi içinde konut satın alanlar tahliye edilecek. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, 2 veya daha fazla çocuklu ailelere 2+1, 3+1 veya 4+1 konut verilecek. İlk etapta 1071 konut kiraya verilecek. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. 17 milyon öğrenci için 2026-2027 eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kademeli olarak başlatılmıştı. Bu yıl ana sınıfı ve uygulama sınıflarında ilkokul 1, 2 ve 3, ortaokul 5, 6 ve 7, orta öğretim hazırlık 9 ve 10 ile 11. sınıflarda uygulanacak. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin bütüncül eğitim anlayışı doğrultusunda marifin kalbinde oyun teması esas alınacak. Çocukların öğrenme ve gelişiminde oyunun etkisi dikkate alınarak geleneksel çocuk oyunlarına eğitim süreçlerinde yer verilecek. Okullarda ilk hafta Gazze'de yaşananlara yönelik duyarlılık oluşturmak amacıyla uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinlikleri düzenlenecek. Bu yıl 283.354.674 ders kitabı da öğrenciler için hazır hale getirildi. Ders kitapları ücretsiz olarak dağıtılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni eğitim öğretim yılının başlangıcı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Tekin öğrenci ve velilere seslendi. Evlatlarımızın gelişimini gelin beraber takip edelim, okulla aile arasındaki irtibatı daima canlı tutalım dedi. Bu yıl marifin kalbinde oyun anlayışıyla geleneksel oyunlara daha fazla yer açılacağını söyledi. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde tedbirler de en üst seviyeye çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul ve çevrelerinde uygulanacak güvenlik tedbirlerini açıkladı. 81 ilde emniyet ve jandarma trafik ekipleri sahaya inecek. Okullarda uygulanacak 7 basamaklı güvenlik modelinin içinde yer alan bahçe görevlileri de okulların açılmasıyla görevlerine başlayacak. 31 bin bahçe görevlisi okullarda görev yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılına köklü değişikliklerle giriyor. Ders zili çaldığında öğretmenler öğrencilerini beyaz önlükle karşılayacak. Yeni dönemde güvenliğin sağlanması için gerektiğinde okul yönetimi tutanak tutarak sınıf, sıra ve dolaplarda arama yapılabilecek. Okullarda giriş çıkışlar kontrol edilecek. Riskli alanlar ve kör noktalar için önlem alınacak. Veli öğretmen görüşmelerine de düzenleme getirildi. Öğretmenlerle görüşmek isteyen velilere okulun internet sitesi üzerinden randevu verilecek. Özürsüz şekilde 5-10 veya 15 gün devamsızlık yapan öğrencinin velisine kısa mesajla bilgi verilecek. Devamsızlığın 20 günü aştığı durumlarda öğrenci sınıfı geçse bile teşekkür veya takdir belgesi alamayacak. Okullarda özel yayın evlerinin deneme veya tarama sınavlarına izin verilmeyecek. Bakanlığın belirlediği sınavlar dışında öğrencileri sıralayan veya velilere maliye yük getiren sınavlar okulda yapılamayacak. Aile kurumunu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmalar kararlılıkla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 ilde yürütülen operasyonlarda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyonlarda uyuşturucu maddelerle çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gülistan Doku soruşturmasında delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle 11 şüphelinin yakalanması için 7 ilde operasyon başlatıldı. Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında emekli ve görevdeki emniyet mensupları da yer alıyor.
Alihan Kuriş, suç örgütü soruşturması ile eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmalarda FETÖ izine rastlandı. İki dosyadaki 5 ayrı tanık ifadesi dikkat çekti. Tanık Mahmut Kösemus'u FETÖ'nün Arif Ahmet Denizolgun'a birlikte hareket etme teklifinde bulunduğunu öne sürdü. Denizolgun'un ise biz devletimizin yanında dururuz diyerek bu teklifi reddettiği aktarıldı. Tanık Ahmet Köse ve Rüstem Şahin'in ifadeleri

Yeri de dikkat çekti. İki tanık da Alihan Kuriş'in FETÖ tarafından yönetildiğini söyledi. Rüstem Şahin, FETÖ'nün Deniz Olgun'un yerine Alihan Kuriş'in geçmesini uygun gördüğünü iddia etti. Tanık ifadelerindeki bir başka önemli nokta ise Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünün ardından Alihan Kuriş'in kısa sürede yapılanmanın başına geçirilmesi oldu. Yunus Kos ifadesinde Deniz Olgun henüz nefledilmeden Alihan Kuriş'in lider ilan edildiğini anlattı. Arif Ahmet Deniz Olgun'un öldürülmesinde FETÖ'nün Alihan Kuriş üzerinde etkisi olduğunu düşünüyorum dedi. İfadelerde yapılanmanın para trafiğine ilişkin iddialar da yer aldı. Fitre, zekat ve kurban derelerinden elde edilen paraların kayıt dışı bir havuzda toplandığı, ardından Almanya ve Hollanda'ya gönderildiği öne sürüldü. Almanya'da kurulan merkezin FETÖ firarilerinin faaliyetlerine imkan sağladığı iddia edildi. Arap Yarımadası'nın iki yanında iki önemli enerji arz güzergahı Hürmüz Boğazı ile Babülmendeb. Babülmendeb'de Yemen'deki İran destekli Husiler ilerleme kaydetti. Batı sahilinde çatışmaların sürdüğü bilgisi geldi. Suudi Arabistan'da Doğu Batı petrol boru hattının tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu. Gelişmeler üzerine piyasalarda enerji arz riski gündeme geldi. Hürmüz Boğazı'nı büyük ölçüde kontrol ettiklerini ve gemilerin geçişini sağladıklarını söyleyen ABD Başkanı Trump'tan Babülmendeb konusunda da benzer bir iddia geldi. ABD Başkanı Trump, Husilerin kendisini aradığını ve gemilerin çoğunun geçişine izin verdiklerini söyledi. İran basınına göre ise İran ve Umman Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkış için yeni rotaların ayrıntıları üzerinde anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'nın mevcut haliyle yeniden açılmayacağı öne sürüldü. Yeni giriş güzergahının tamamen İran karasuları içinde olacağı, çıkış güzergahının bir bölümünün de İran karasularından geçeceği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Müslüman Amerikalılarla ilgili 20 yıllık kapsamlı bir veri arşivi ifşa oldu. Arşivin arkasında 1994'te kurulan Orta Doğu Forumu var. Amerikan Huffington Post'un haberine göre kuruluş 2006'dan beri Müslüman bireyler ve kuruluşlar hakkında geniş kapsamlı bir veri tabanı oluşturdu. Veri tabanında 4 milyondan fazla veri yer alıyor. Orta Doğu Forumu ise bilgilerin kamuya açık kaynaklardan derlendiğini savunuyor. Kuruluş arşivin araştırmacı, gazeteci ve akademisyenlerin başvurusu üzerine erişime açılacağını duyurdu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zaferin Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu, zihinlere bir kez daha kazıdığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Samsun'da şehir hastanesi açılış törenine katılacak. Dışişleri Bakanı Fidan Suriye ziyaretinde ziyaretin en önemli gündem maddesi ise bölgenin huzuru ve güvenliği olacak. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasıyla eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmalarda FETÖ izine rastlandı. Hürmüz Boğazı krizine Babülmendeb de eklendi, piyasalarda enerji arz riski gündemde.

Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın heyecanı devam ediyor. Dün oynanan 4 maçta alınan sonuçlar şöyle: Eyüpspor 0, Çaykur Rizespor 2, Samsun Spor 1, Arca Çorum Futbol Kulübü 5, Korendon Alanya Spor 2, Göztepe 2, Tümasan Konya Spor 1, Trabzon Spor 0. Süper Lig'de bugün 3

0: 1, Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü 2, Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 2, Bodrum Futbol Kulübü 4, Batman Petrol Spor 0, Eminevim Ümraniye Spor 1, Antalya Spor 2. Birinci Lig'de de spor severleri bugün 4 maç bekliyor. Program şöyle: saat 17'de Ekenler Beton Sivas Spor Muğla Spor, saat 17'de Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Mardin 1969 Spor, saat 20'de Mısırlı Komtere Fatih Karagümrük Manisa Futbol Kulübü ve yine saat 20'de Bursa Spor Turkay Esenler Erok Spor karşılaşmaları var. A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Fransa'ya 3-0 yenildi. Ay Yıldızlılar gruptaki üçüncü maçında İsviçre karşısında ilk galibiyetini arayacak. Amerikan Açık'ta heyecan devam ediyor. Kadınlar çiftler finalinde Taylor Townsend ve Katerina Sinoskova ikilisi şampiyonluğa ulaştı. Tek erkeklerde ise finalin adı Alexander Zverev, Ben Shelton oldu. Final bugün saat 21'de yapılacak. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzeyi, Batı Akdeniz'in batısıyla Van'ın doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara ve İzmir 33, İstanbul, Trabzon ve Erzurum 26, Bursa 30, Adana ve Malatya 34, Kayseri ve Antalya 32, Bolu 29, Samsun 27, Van 25, Gaziantep 35, Diyarbakır 36 derece. Yol durumu. Sinop-Samsun yolunun 49-53. Kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatıldığı için ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sürüyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun ilk 20 kilometresinde bordür çalışması olduğundan muhtelif yerlerde şerit daraltılması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Gönülden Notaya başlıyor.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Saat 14.
2: Haberler.
1: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Zaferi'nin üzerinden 105 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda millete büyük bir özgüven kazandıran Sakarya Zaferi, Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerinin zihinlerine bir kez daha kazımıştır dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da Sakarya Zaferi emperyalizme karşı verilen büyük direnişin dönüm noktalarından biri dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baba Ocağı Rize ziyaretinin ardından Samsun'da Erdoğan, bugün Samsun Şehir Hastanesi açılış törenine katılacak. 1020 sismik izolatörle inşa edilen Samsun Şehir Hastanesi, 1458 yatak kapasiteli hastanede 320 poliklinik ve 40 ameliyathane bulunuyor. 17 milyon öğrenci için 2026-2027 eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Eğitim yılında yeni uygulamalar hayata geçirilecek. Veli görüşmeleri ülke genelinde yalnızca okul randevu sistemi üzerinden yürütülecek. Öğretmen ve öğrenciler derslerde cep telefonu kullanamayacak. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye denetimleri yoğunlaştırıldı. Ağustos ve bu ayın ilk 10 gününde 33 binden fazla firma denetlendi. Yaklaşık 6 milyon ürün tek tek incelendi. Denetimler sonucunda 182 milyon 600 bin lira idari yaptırım uygulandı. Aile kurumunu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmalar kararlılıkla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 il merkezli 15 ilde düzenlenen

0: Ailem Güvende Operasyonu'nda 162 şüpheli 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. Soruşturmaların mali boyutuna dair de bilgiler paylaşıldı. MASAK incelemelerinde LGBT'yi teşvik eden derneklere, aralarında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'na bağlı ödemelerin de olduğu, yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için açıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmada mezardan adli inceleme için örnekler alındı. Ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporla belirlenecek. Gülistan 9 soruşturmasında 11 şüphelinin yakalanması için 7 ilde operasyon başlatıldı. Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında emekli ve görevdeki emniyet mensupları da yer alıyor. Ankara'da Alihan Kureş suç örgütü, İstanbul'da ise Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümü soruşturmaları kesişti. Tanık ifadelerinde Alihan Kureş'in FETÖ tarafından desteklendiği öne sürüldü. İfadelerde Kureş'in Deniz Olgun'un ölümünün ardından örgütün desteğiyle yapılanmanın başına geçirildiği iddia edildi. Hürmüz'de bir yandan diplomasi masası kurulurken diğer yanda ticari gemiler hedef oluyor. İran devlet medyası Keşm adası açıklarında bir İran ticari gemisinin vurulduğunu duyurdu. Saldırıda bir kişinin öldüğü, üç kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırıların gölgesinde diplomasi trafiği de sürüyor. İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkış için yeni rotaların ayrıntıları üzerinde anlaşmaya vardı. Endonezya'da 243 kişiyi taşıyan bir yolcu gemisi alabora oldu. 113 kişi kurtarıldı, 6 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 124 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Haberleri sunduk.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatımın Şarkıları programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatımın Şarkıları programını dinlediniz.
1: Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.
0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinliyorsunuz.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin sesi radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baba Ocağı Rize ziyaretinin ardından Samsun'da. Erdoğan bugün Samsun Şehir Hastanesi açılış törenine katılıyor. 1020 sismik izolatörle inşa edilen Samsun Şehir Hastanesi 1458 yatak kapasiteli. Hastanede 320 poliklinik ve 40 ameliyathane bulunuyor. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Zaferi'nin üzerinden 105 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda millete büyük bir özgüven kazandıran Sakarya Zaferi, Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerinin zihinlerine bir kez daha kazımıştır dedi. Milli Savunma Bakanı Sakarya Meydan Muharebesi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Mesajda 105 yıl önce elde edilen büyük zaferin milli mücadelenin seyrini değiştirdiği vurgulandı. Zaferin yıl dönümünde başta Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanları, aziz şehitler ve gaziler rahmet, minnet ve saygıyla anıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Suriye temasları kapsamında konuşan Fidan, İsrail'in Suriye'deki saldırılarına tepki gösterdi. İsrail'in politikalarının ülkedeki olumlu sürecin önündeki en ciddi engel olduğunu söyledi. Uluslararası topluma daha kararlı ve sonuç alıcı tutum çağrısı yaptı. KPSS lisans alan bilgisi 3. oturumu tamamlandı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara işletme, muhasebe ve istatistik testleri yöneltildi. Sonuçlar 7 Ekim'de ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ilan edilecek. 17 milyon öğrenci için 2026-2027 eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Eğitim yılında yeni uygulamalar hayata geçirilecek. Veli görüşmeleri ülke genelinde yalnızca okul randevu sistemi üzerinden yürütülecek. Öğretmen ve öğrenciler derslerde cep telefonu kullanamayacak. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye denetimleri yoğunlaştırıldı. Ağustos ve bu ayın ilk 10 gününde 33 binden fazla firma denetlendi. Yaklaşık 6 milyon ürün tek tek incelendi. Denetimler sonucunda 182 milyon 600 bin lira idari yaptırım uygulandı. Aile kurumunu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmalar kararlılıkla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 il merkezli 15 ilde düzenlenen Ailem Güvende Operasyonu'nda 162 şüpheli 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. Soruşturmaları

0: mali boyutuna dair de bilgiler paylaşıldı. Masak incelemelerinde LGBT'yi teşvik eden derneklere, aralarında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'na bağlı ödemelerin de olduğu, yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi hızla büyüyor. Aile ve Gençlik Fonu bünyesindeki projede gençlere indirim desteği sunan firma sayısı 1191'e ulaştı. Muhabirler Derneği yılın basın ödülleri belirlendi. İlkeli ve tarafsız yayınlarıyla yılın haber kanalı ödülü TRT Haber'e verildi. Türk dünyasına katkı sağlayan medya kuruluşu ödülünü TRT Avaz aldı. Yaptıkları özel haberlerde TRT Haber'den çok sayıda muhabir ve kameraman da ödüle layık görüldü. Endonezya'da 243 kişiyi taşıyan bir yolcu gemisi alabora oldu. 113 kişi kurtarıldı. 6 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 124 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Haberleri sunduk.
1: Tatlı notalar.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize selam ve sevgiler göndererek başlıyoruz programımıza sevgili dinleyenlerimiz. Gül ağacı değilem, hengelene eylem, Rast makamındaki eseri Akif Özüşen'den dinliyoruz.

Birlikte Türkiye'nin Sesi Radyosu'na yayınlanan programımız Celal Abacı'dan dinleyeceğimiz bir şarkı ile devam ediyor. Rüzgar gibi gelip geçse de zaman.

0: Sayın dinleyiciler, birazdan Gençler Birliği Kasımpaşa arasında oynanacak Trendyol Süper Ligi karşılaşmasının naklen yayınına başlayacağız.
1: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. TRT Radyo 1.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor. Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol

TRT Radyo 1'e hoş geldiniz değerli izleyen dinleyenlerimiz. Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor ve 5. hafta mücadeleleri yine oynanıyor. Bugün de az sonra Gençler Birliği ve Kasımpaşa takımları Eryaman Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Yasin Kol şimdi kronometresini kontrol ediyor. İlk düdük sesi geldi ve mücadele başlıyor. Kasımpaşa takımı taktik bir şekilde başlama vuruşunda topu taca gönderdi. Orada Gençler Birliği takımına baskı yaparak birçok takımın zaman zaman yaptığı bir taktik aslında. Böylelikle topu kazanmak istediler. Top bir kez daha dışarı gitti. Evet, mücadeleyi Yasin Kol yönetecek demiştim. Yardımcıları Murat Engin, Gözü Tok, Selahattin Altay. Maçın 4. hakemi Raşit Yorgancılar. Varda Erkan Engin'a, Varda Abdullah Bora Özkara yer alıyor. Gençler Birliği 7 puanla 10. sırada başladı mücadeleye. Kasımpaşa 6 puanla 12. basamakta. Hemen kadroları da sizlerle paylaşalım. Gençler Birliği'nin kalesinde İrfan Can var. Savunmanın sağında Pereira, solda Abdurrahim. Stoperler Gutas ve Talisson. Bunların önünde iki ön libero Oğulcan ve Diabate oynayacak. Orta alanda Traore, Tonya, Gouveia. Bu arada bir pozisyon, top direkten döndü. İleride Mendez. Gençler Birliği kadrosunu tam sayarken Gençler Birliği henüz birinci dakika tamamlanmadan ikinci dakikaya girilirken önemli bir gol pozisyonu üretti. Top direkten geldi ve Gençler Birliği hatada Gouveia ile sol kanattan devam ediyor. Şimdi geriye doğru Talisson. Tehlikenin boyutu biraz azaldı ama Kasımpaşa takımı ayak koydu. Bu arada Yasin Kol oyunu durdurdu. Şimdi kenara doğru bakıyor. Evet, orada bir fıskiye açık kalmış ve onu gördü Yasin Kol. Onun kapatılmasını ve o fıskiyenin üste çıkmıştı fıskiye. Onun biraz daha artık zemine doğru inmesini istedi. Gençler Birliği az önce gerçekten son derece güzel bir atak geliştirdi. Organize bir atak. Ceza alanında bir üçgen oluşturdular adeta. Sonrasında çekilen şutta Oğulcan oradaydı. Top kale direğinden geri döndü ve Oğulcan'la henüz birinci dakikada gole yaklaşmış oldu başkent ekibi. Şimdi oyun bir kez daha başladı. Az önceki problem giderildi ve ben Gençler Birliği kadrosunu sizlerle paylaşmıştım. Kasımpaşa kadrosunu da sizlere aktarayım. Kasımpaşa'nın kalesinde yani Otis yer alıyor. Savunmada sağda wing, solda Ayberk. Stoperler İliye, Muanga, önlerinde Mendes, Kerem. Orta alanda Ali Yavuz, Emirhan, Raksaki, ileride Benediçak. Bu arada Gençler Birliği yine tehlikeli geldi. Sağ kanattan geliyor Gençler Birliği. Başkent ekibi mücadeleye çok hızlı başladı. Olcan'la bir topu direkten döndü ve şimdi yine Gençler Birliği tehlikeli olmak istiyor. Rakip ceza alanı içerisinde top biraz daha geriye doğru açılıyor. Top Gençler Birliği'nde ve atak tazelendi. Abdurrahim, önündeki arkadaşı Gouveia. Biraz daha yaya doğru sokulmak istedi. Gouveia'ya yapılan hareket tam da Yasin Kol'un önünde ve serbest vuruş kararı çıkıyor. Yasin Kol çaldığı düdükle ev sahibi takım lehine serbest vuruş kararını verdi. Wink faul yaptı rakibine. Ve serbest vuruş kullanılacak. Kaleye yaklaşık 25 metrelik bir mesafe. Ceza yayının atak yönüne göre biraz solu. Bir duran top şansı. Topun gerisinde Gouveia ortaladı içeriye doğru. Kafa vuruşu, top dışarı gidiyor. Savunmadan Gutas geldi ki Gutas da tabii birçok takımda da oynadı. Stoper olmasına rağmen Sivasspor'da da hatırlıyoruz. Bu duran toplarda ileriye doğru sıklıkla gelip gol arayan bir isim Gutas. Metin Diadin kollarını bağlamış vaziyette. Gençler Birliği teknik direktörü maçı kenardan takip ediyor. Şimdi Kasımpaşa takımı atak geliştirme düşüncesinde. Top orta alana kadar geldi Kerem'e. Kerem merkezde ekseni etrafında döndü. Pas opsiyonu aradı. Sol kanada dönüyor. Kasımpaşa sol kanattan geldi bu kez. Geriye doğru top gönderildi. Şimdi Wink. Claudio Wink sağ kanada doğru oyunu genişletti. Orada Raksaki bir kez daha geriye Wink'e. Wink orta şansı. Wink.

açık ortalıyor. Savunma kafayla müdahale etti. Talisson'la top da dışarı gitti. İlk 5 dakika tamamlanmak üzere. Maça hızlı başlayan Gençler Birliği oldu. Olcan'ın bir topu kale direğinden dönmüştü. Şimdi taç atışı kullanıldı. Ceza alanı ön çizgisi paraleli ve sağ kanattan geriye doğru top açılıyor Emirhan'a. Emirhan döndü kalecisi Yaniotis'e. Yaniotis İlye. İlye bir kez daha döndü kaleye Yaniotis'e. Yayın önünde, ceza yayının önünde Yaniotis top ayağındaydı. Muanga, Emirhan. Emirhan'ın pası hatalı, vinke gelmedi. Taç Gençler Birliği'nin. Gençler Birliği tacı kullanacak. Evet, biraz takımlar hakkında da bilgi aktaralım. Gençler Birliği 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 7 gol, 4 gol attı, 7 gol yedi. 7 puanla 10. basamakta. Kasımpaşa 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik aldı, mağlubiyeti yok. 5 gol attılar, 4 gol yediler ve onlar da 6 puanla 12. basamakta. Dakika 7. Kaleci Yaniotis topu aldı. Şimdi İlye'ye gönderdi. İlye bir müddet topu sürüyor. Kaleye doğru döndü Yaniotis'e. Yaniotis, Muanga. Evet, takımların puan durumlarından da bahsettik. Ve şimdi topu alan Emirhan döndü kalecisi Yaniotis'e. Yaniotis, İlye. Gençler Birliği kendi yarı alanının ve ceza alanının önünde top dolaştırıyor. Şimdi baskı var Gençler Birliği oyuncularından ön alanda ama topu kaybetmedi. Kasımpaşa savunması, dakika 8 olmak üzere ve Kasımpaşa sol kanattan şimdi atak geliştiriyor. Etkili bir pozisyon olabilir. Ceza alanı içerisinde iki Kasımpaşalı futbolcu, bir tanesi Benediçak, biri Ali Yavuz. Orta geldi uzak bölüme, top kimseye temas etmeden dışarı gitti. Top dışarı gidiyor ve bu ataktan Kasımpaşa yararlanamamış oldu. Az önce de Gençler Birliği bir pozisyon üretmek istemişti ama sonrasında. Şimdi Gençler Birliği takımı atak geliştirmek istiyor Tonya'yla. Tonya'yla atak geliştirmek istiyor. Top da dışarı gitti. Evet, şu anda biraz daha Kasımpaşa oyunu dengelemiş durumda. Gençler Birliği çok hızlı başlamıştı maça. Kasımpaşa teknik direktörü Emre Belezoğlu da şu anda ekrana geliyor. İleriye doğru gönderdi Emre. Düzeltiyorum orada, Emre Belezoğlu'na kafamız takıldı. Abdurrahim ileriye doğru gönderdi. Emre Belezoğlu heyecan içerisinde izliyor mücadeleyi. Gençler Birliği savunmasında şimdi orada Pereira topu sağ kanada doğru attı. Traore ile atak devam ediyor. Ceza alanı içerisi tehlikeli pozisyon. Son anda Kerem ayak koydu. Kerem ayak koydu. Topu dışarı gönderdi. Savunmasına yardım etti. 10. dakikaya yaklaşıyoruz. 0-0'lık eşitlik devam ediyor mücadelede. Başkent'te Eryaman Stadyumu'nda. Şimdi Gençler Birliği karşı tribünler önünden taç atışıyla oyunu başlattı. Orada dar alanda iyi paslar. Köşe gönderinden bir orta geldi. Gelişine çok iyi bir vuruş. Top dışarı gidiyor. Az farkla top dışarıda. Gençler Birliği Gouveia'yla gole yaklaştı bu kez de. Gouveia kendisini ceza alanının diğer köşesinde uzak kale direğinin biraz gerisinde unutturdu. Sonrasında biraz geriye doğru açıldı. Topun olduğu noktaya gitti. Gelişine bir vole ama top az farkla dışarı gitti. Gençler Birliği'nin rakip kalede ürettiği ikinci tehlikeli pozisyon oluyor. Kasımpaşa'nın şu anda herhangi

Bir tehlikeli gol pozisyonu yok şu dakikaya kadar. Dakikada 10 oldu. Şimdi yine Claudio Wink Kasımpaşa takımında taç atışıyla oyunu başlatıyor. Rakip ceza alanının 1-2 metre kadar gerisi sağ kanadı. Taç atışı kullanıldı. İliye savunmadan geldi. Sol kanadı gördü. Kasımpaşa da sol kanadıyı kullanıyor şu 10 dakikalık dilimde. Bir orta Benediçak topu ceza yayında kafayla önüne indirmek istedi. Olmadı ama top bir kez daha sol kanada kadar geldi. Şimdi ceza alanı içerisi tehlikeli pozisyon. Mendes orada bir kez daha sol kanada son müdahale. Ama maçın hakemi Yasin Kolayır diyor out kararını verdi. Kasımpaşalı futbolcular korner bekliyor, itirazları var. Yasin Kol hayır kale vuruşu kullanılacak dedi çaldığı düdükle. Şu 10 dakikalık dilimde Gençler Birliği daha çok sağ kanadı, Kasımpaşa ise sol kanadı kullandı atak yönü olarak. Abdurrahim ileriye uzun gönderdi. Şimdi geliş güzel havalandırılan top Kasımpaşa savunmasından karşılıklı bir adeta kafa tenisi gibi top. İki takım oyuncular arasında gitti geldi. Şimdi bir Kasımpaşalı oyuncu ki oyuncu Mendes yerde kaldı. Mendes, Yasin Kol da çaldığı düdükle oyunu durduruyor. Faul yapıldı Mendes'e. Diabate faul yapan isim. Osman Diabate faul yaptı Mendes'e. Dakika 12, 0-0'lık eşitlik. Trendyol Süper Lig'in 5. hafta mücadelesi. Gençler Birliği 0, Kasımpaşa 0. İki takım da aslında lige iyi başladı denilebilir. Gençler Birliği 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 kez yenildi. Sadece 7 puan topladı. Kasımpaşa'nın mağlubiyeti yok. Onlar daha çok beraberlik aldılar. 4 maçın 3'ünde sağdan beraberlikle ayrıldı İstanbul ekibi. Bir de galibiyeti var. 5 gol atarken 4 gol yediler. Rakibinden 1 puan geride ve 2 basamak gerideler. Kasımpaşa hata var. Şimdi orta geldi ceza alanına Emirhan. Penaltı noktasına yükseltti ama savunma topu uzaklaştırıyor. Kasımpaşa'nın %58, Gençler Birliği'nin %42 topla oynadığını da şu dakikaya kadar belirtelim sizlere değerli TRT Radyo 1 dinleyenleri. Şimdi Ayberk geriye doğru dönüyor. Kalecisi Yaniotis'e. Yaniotis topu aldı. Muanga bir müddet bekledi Muanga. Şimdi yanında stoperdeki orta İlye. Muanga top alıyor. Gençler Birliği ilk 5 dakikada çok etkiliydi. Bir topu Olcan'la direkten döndü. Sonrasında bir başka pozisyon Guve'ye vurdu. Orada da top az farkla dışarı gitmişti. Kasımpaşa sonrasında oyunu biraz daha dengeledi denilebilir. Şimdi kaleci Yaniotis'e doğru gönderildi top. Yaniotis topu aldı. Yanında Muanga. Muanga bir müddet bekledi Muanga. Onun yanında da Wink. Wink'ten ileriye sağ iç boşluğa bir top. Bırakmıyor rakibin orada Tonya. Ve Tonya gitti topu aldı Gençler Birliği'nde. Tonya ama Yasin Kol oyunu durdurdu. Tonya ilerliyordu. Yasin Kol bir önceki pozisyon için oyunu durduruyor. Tonya'nın rakibini Wink'i ittiğini ifade etti. Çaldığı düdükle ve Tonya'da ben bir şey yapmadım dercesine iki elini yana açtı. Kasımpaşa serbest vuruşta oyunu başlattı. Kerem, Emirhan, ondan Muanga, bir yan pas İlye, İlye'den Ayberk, önünde Raksaki, top dışarıda, taç Kasımpaşa'nın, orta çizgi yakını, taç kullanıldı. Maçın hakemi Yasin Kol yine bu pozisyona da yakın ve yine serbest vuruş kararı verdi. Bu kez de Benediçak yerde kalan Kasımpaşalıydı. Tam da orta çizginin üzeri santra noktasına yakın bölümde bu serbest vuruşu da Kasımpaşa şimdi hemen kullandı. Muanga bir kez daha İlye. Ayberk top istedi ona vermedi. Muanga ile paslaştı. Muanga sağ kanattan orta çizgiye yaklaştı. Şimdi Ayberk'e doğru gönderdi. Kerem'den ileriye. Kasımpaşa yine etkili olmak istiyor. Mendes'in pası bir tek top ceza alanına. Dönen top Gençler Birliği'nde kaldı. Şimdi Pereira. Diabate kaleye döndü İrfan Can'a. İrfan Can

sol kanada uzun top, Gouveia bir vücut çalımıyla rakibinden topu söktü ama topu yakalayamıyor Gouveia. Şimdi tacı Kasımpaşa kullanacak. Taç kullanıldı. Top havalanmıştı biraz. Düştüğü noktada Gençler Birliği takımı yine topun sahibi, ileriye doğru uzun bir top. Orada Ayberk. Ayberk'ten top dışarı gidiyor. Tacı Gençler Birliği kullanacak. Sol beki Kasımpaşa'nın Ayberk topu taca gönderdi. Taç kullanıldı hemen. Şimdi geriye doğru Gutas'a, Gutas. Kaleci İrfan Can yayın önüne kadar geldi, ceza yayının. Adeta stoperlerin arasına giren bir oyuncu gibi, bir ön libero gibi geldi oraya İrfan Can. Şimdi uzun oynadı, savunma arkasını düşündü, oraya Traore hareketlenmek istedi. Top yine Gençler Birliği'nde, Gouveia'ya gelmedi top. Orada wing dokundu. Şimdi süratli Ali Yavuz topu yakalamak istedi ama top Ali Yavuz'dan daha hızlı ve Gençler Birliği tacı kullanacak. İlk 15 dakikalık zaman dilimi mücadelede geride kaldı. Başkent'te gol yok. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Top havalandı. Bir kafa vuruşu orta alanda. Bir Kasımpaşalı yine yerde. Maç hakemi o noktaya doğru gidiyor Yasin Kol. Ve Kasımpaşa yine serbest vuruşta oyunu başlatacak. Zaman zaman oyun duruyor. Şimdi Kasımpaşa takımı bir kez daha etkili geldi içeriye. Emirhan gönderdi. Benediçak kale alanı sağ yan çizgisinde kaleci İrfan Can'la karşı karşıya ama son anda bir müdahale geliyor ve korneri kullanacak sağ kanattan Kasımpaşa. Emre Belezoğlu yine zaman zaman ekrana geliyor, önündeki monitörden de görüyorum kendisini. Sağ kanattan korneri Kasımpaşa kullanacak. İçeride 6 Kasımpaşalı, yayda da bir Kasımpaşalı futbolcu var. Cezayir içerisinde dönen bir topa vurmak üzere. Korner henüz kullanılmadı. Dakika 18. Korner arka direğe doğru kullanıldı. Top arka direğe gönderildi ama orada Benediçak vardı. O da istediği gibi topa vuramadı ve top da dışarı gitti. Kale vuruşuyla bir kez daha oyunu başlatacak Gençler Birliği takımı. Kaleci İrfan Can arkadaşlarına baktı şimdi. Uzun göndermedi, hemen yanındaki arkadaşı Talisson'la paslaştı. Karşı tribünler önü, atak yönü sağ kanat. Şimdi savunma arkasında Mendez'e iyi bir top. Mendez topu aldı. Birebir rakibiyle karşı karşıya. Mendez ceza alanına girdi. Geriye doğru Tonya içeriye, penaltı noktasına. Orada wing var. Wing topu uzaklaştırdı. Gençler Birliği iyi geldi ama wing orada topa dokundu ve topu uzaklaştırdı. Şimdi Kasımpaşa hızlı çıkmak istiyor. Oyun devam ediyor. Kerem sol kanada iyi bir top gönderdi. Kasımpaşa sol kanattan bu kez iyi geldi. Ceza alanı içerisi. Son anda Gutas. Çok kritik müdahale Gutas'tan ve sonrasında Kasımpaşa'da orada Mendez'in rakibine yapmış olduğu hareket faul diyor maçın hakemi. Oğulcan yerdeydi. Mendez faul yaptı Oğulcan'a ve serbest vuruşta oyunu başlatacak Gençler Birliği. Evet, dakika 20 olmak üzere, golsüz eşitlik Eryaman Stadyumu'nda devam.

ve köşe vuruşuyla sağ kanattan Gençler Birliği oyunu bir kez daha başlatacak. Oyun bir kez daha başlatılacak. Tabi duran toplar da kornerlerde son derece önemli. Gol pozisyonu zenginliğinin az olduğu maçlarda kornerlerin önemi ön plana çıkıyor. Gouveia topu çeyrek daireye bıraktı. Gouveia baktı arkadaşlarının dağılımına. Gouveia yerden kale alanına doğru topu gönderdi. Savunmanın müdahalesi İlya ile bir kez daha Gouveia'ya doğru sağ kanada. Gouveia ceza alanının yanındaki sağ boşluğa girme düşüncesi başarılı olamadı. Şimdi bu kez topu orada alan Ali Yavuz. Ali Yavuz ve Raksaki zaman zaman kanat değiştiriyorlar Kasımpaşa takımında. Şimdi sağ kanada hızlı bir top, yetişme çabası Wink'in. Wink topa temas etti ama topun taca çıkmasına engel olamıyor. İlk yarının yarısına yaklaştık. Dakika 22 olacak az sonra. Şimdi taç kullanıldı Abdurrahim'le. Kaleci İrfan Can sağ kanada doğru gönderdi Pereira'ya. Pereira bir kez daha İrfan Can'a. İrfan Can Abdurrahim. Abdurrahim top aldı, bir çalım denedi Gouveia, olmadı. Top Kasımpaşa'ya geçecekken Abdurrahim bir kez daha araya girdi. Topu sağ kanada Traore'ye aktardı. Traore ceza alanına yaklaştı. Traore ortaladı. Kafa vuruşu şansı vermediler Mendez'e. Kasımpaşa savunmasında Muanga. Muanga'nın hemen arkasında Mendez. Yükselmişti topa, ortaya kafa vuruşu yapmak için. Top bir kez daha dışarı gidiyor ve bu kez de sol kanattan atak yönüne göre Gençler Birliği takımı korneri kullanacak. Gençler Birliği takımı bu kez de korneri sol kanattan kullanacak. Yine ceza alanı içerisi hareketli ve kalabalık. Yedi Gençler Birliği futbolcusu orta geldi, çift yumruk Yaniotis'ten. Top orta yuvarlığa kadar geldi. Pereira bir kez daha topu İyi noktaya Gouveia'ya gönderdi. Gouveia'dan bir tek top. Tonya ceza alanı içerisi son çizgi. Gençler Birliği'ne tehlikeli geldi ve gol. Gençler Birliği golü buluyor. Top ağlara gidiyor. Diabate. Arkadaşları Diabate'yi tebrik ediyor. Başkent'te Eryaman Stadyumu'nda Gençler Birliği golü buluyor. Top ağlara gitti. Bir türlü uzaklaştırılamayan top. Sonrasında Gençler Birliği golü buluyor 23'te. Maça da hızlı başlamıştı Gençler Birliği ve sonrasında ceza alanına Tonya çok iyi girdi. İlk pozisyonda Gutas vurdu, savunma uzaklaştırdı ama sonrasında Diabate topu ağlara gönderiyor ve Gençler Birliği'ni 23'te öne geçiriyor Diabate. Büyük sevinç yaşandı başkentte, başkentli taraftar ve futbolcular. Bu golün ardından golü kutladı. Golün anonsu yapılıyor Eryaman Stadyumunda. Osman Diabate'nin attığı gol. Dakika 23'te geldi. Gençler Birliği öne geçti. İlk yarının yarısı tamamlandığında golü buldu başkent temsilcisi. Ve şimdi oyun bir kez daha hareketleniyor. Kasımpaşa takımı santranın ardından hemen yüklenmek istedi. Sol kanadı kullanıyor yine İstanbul ekibi. Şimdi bu kez ceza alanı yanındaki sol boşluktan orta şansı Ayberk oraya gelmişti ama orayı kapattı Pereira ve top dışarı gitti. Bu kez de korneri Kasımpaşa kullanacak. Maçta iki takım da korner fırsatı elde ediyor fazlasıyla. Az önce kullanılan bir kornerin ardından atağın devamında golü bulmuştu Gençler Birliği. Şimdi atak yönüne göre sol kanattan bu kez Kasımpaşa korneri kullanıyor.

paslaşarak kullanıldı. Ali Yavuz bir kez daha Ayberk'e gönderdi. Şimdi son çizgi, bir orta kale alanı, kafa vuruşu şansı ama Benediçak yükseldi. Zamanlamasını iyi ayarlayamadı. Futbol tabiriyle timingini iyi ayarlayamayınca top onun üzerinden dışarı gitti. Kerem Demirbay da bu atakta yine takımına destek vermişti. Kasımpaşa takımında o da tecrübeli bir futbolcu. Galatasaray'da da oynadı. Şimdi Yaniotis, Muanga. 26. dakikayı bulduk. 23'te Diabate'nin düzgün vuruşuyla ceza alanı dışından vuruşuyla attığı gol. Kaleci Yaniotis'i mağlup etti bu düzgün vuruşuyla. Diabate ve Gençler Birliği 1-0 önde kendi sahasındaki mücadelede. Şimdi Muanga yine pas yapıyor. Kasımpaşalı oyuncular hazırlık pasları kendi yarı alanında. Bir kez daha Muanga'ya gönderdi İlye. Şimdi sol kanat oldu atak yönü. Yeniden geride İlye. Döndü kalecisi Yaniotis'e. Yaniotis. Gençler Birliği biraz topun gerisinde tabii şimdi kaldı. Attığı golün ardından. Ve kaleci İrfan Can'a kadar gelen bir top oldu. Gençler Birliği kalesi İrfan Can rahat şekilde topu aldı. Önce ayağında sürdü, sonra eline aldıktan sonra oyunu kurdu. Talisson, hemen yanında Abdurrahim. Bir kez daha kaleci İrfan Can. İrfan ileriye gönderdi sol kanada ama kontrol gelmedi ve taç atışı kullanılacak Kasımpaşa tarafından. Henüz kullanılmadı. Rakip yer alanın ortalarından sol kanattan bu taç kullanılıyor. Kaleci Yaniotis soluna doğru döndü İlye'ye. İlye hemen yanında Ayberk. Ayberk savunma arkasına iyi bir top gönderdi. Benediçak topu alamadı kontrolüne. Ve kaleci İrfan Can, gerçi Benediçak topu kontrolüne alsa dahi çok yalnızdı. Biraz bireysel yeteneğine kalabilirdi iş. Çünkü arkadaşları savunma pozisyonundaydı ve ileriye çok hızlı bir şekilde hareket etmemişlerdi Ayberk'in uzun topuna. Şimdi Talisson, Abdurrahim, bu kez Gençler Birliği kendi yer alanının ilk metrelerinde pas yaptı. Orta çizgiye doğru gönderilen top sağ kanada, harika bir top şimdi. Gençler Birliği ikinci gol için geliyor. İçeriye, kaleye, kaleci Yaniotis. Çift yumruk uçtu ve topu uzaklaştırdı ama atak Abdurrahim'le diğer kanattan, sol kanattan devam ediyor. Guveya kaleye baktı. Guveya onun ortası, savunma kafayla Muanga uzaklaştırdı. Dönen topu Pereira sağ kanatta aldı. Şimdi Traore önüme doğru gönder dedi Oğulcan. Oğulcan rakibini geçemedi. 29. dakika, 23'te Diabate'nin golü. Gençler Birliği 1, Kasımpaşa 0. Kaleci Yaniotis. İlye, Ayberk ve kaleci Yaniotis. Şimdi Muanga. Muanga topu aldı. Muanga topla beraber ilerledi. Muanga iyi paslar. Emirhan geçmedi Mendez'e. Top orta yuvarlığa kadar geliyor. Uzaklaştırdı İlye. Tonya, Gençler Birliği'nde Guveya. Orta alana, kendi yarı alana bakan dilime çok iyi bir top. Şimdi atak yönü sağ kanat oldu. Traore ile Gençler Birliği yine etkili geldi. Orta şansı, ceza alanı, yerden kale alanına kayarak Emirhan'ın kritik müdahalesi. Taç kullanılacak, dakika 30. İlk yarım saatlik dilim geride kalacak. Eryaman Stadyumunda Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçı. Penaltı noktası hizası, atak yönü sağ kanat. Taç kullanıldı Gençler Birliği tarafından, Pereira kullandı. Ama topu kaybetti başkent ekibi, futbolcuları ve

Paşa'nın atağa başlamak üzere. Gençlerbirliği ön alan baskısı yapıyor. Topu orada kazanmak için Kasımpaşa iyi bir pas trafiğiyle topu oradan iyi çıkardı. Orta çizgiye kadar top geldi. Yasin Kol faulü tespit ediyor. Talisson'un rakibine yapmış olduğu hareket faul. 2-2 numara Talisson ve Wink karşı karşıya gelmişti orta çizgi civarında. Faul yapan Gençlerbirliği'nde Talisson. Wink biraz bu pozisyonun ardından sinirlenir gibi oldu. Kasımpaşa'da şimdi bir topuk pası denemesi geçmedi Ali Yavuz'dan. Atak yönü sol kanat olacaktı ama Ali Yavuz topu arkadaşına gönderemedi. Dakika 31-23'te Diabate'nin attığı gol var. Şimdi geriye doğru Muanga. Wink. Çalım denemesi orada Raksaki'den vazgeçti, sonrasında geriye döndü. Bir derin top. Kerem'den geriye yerleşmeye çalışıyor Kasımpaşa rakip yarı alana. Gençlerbirliği boşluk bırakmak istemiyor. Muanga sağ kanat. Şimdi Raksaki topu orta yuvarlığa kadar getirdi. İlye. İlye'den geriye Ayberk. 80 isabetli pas Gençlerbirliği'nde, 43 Kasımpaşa'da. Bu bilgiyi de verelim. Yani Otis. Muanga bir kez daha, yani Otis. Uzun oynadı. Wink göğsüyle yumuşattı, indirdi. Wink. Şimdi Raksaki yerde ve serbest vuruş Kasımpaşa'nın oluyor bir kez daha. Orta çizginin biraz önü rakip yarı alanın ilk metreleri ve sağ kanada yakın olan bölümden Kasımpaşa serbest vuruşta oyunu başlatacak. Hızlı bir şekilde başlatıldı Wink. Şimdi Raksaki yerde, bu kez oyun sürdü. Tonya ile Gençlerbirliği bir fırsat buldu. Tonya topu sol iç boşlukta aldı. Tonya gitti rakiplerin üzerine. Şimdi sağa doğru çekti. Tonya arkadaşlarına bakıyor. Atak yönünü sağ kanada çevirdi Tonya. Orada Pereira. Hemen yanında Traore. Geriye Pereira'ya. İyi bir top. Oğulcan. Oğulcan aradan. Traore ceza alanı. Son çizgi. Traore içeriye. Değişik bir vuruş. Enteresan vuruş Mendes. Çok estetik ve değişik bir vuruş geldi. Bir tercih geldi Mendez'den. Burada Traore içeriye çevirdi. Topuğunun arkasıyla bir adeta akrep vuruşu denilebilecek bir tarz denedi Mendez ama top dışarı gitti. Gençlerbirliği bu atakta ikinci golü bulamadı. Şimdi sol kanattan Kasımpaşa hızla cevap vermek istiyor az önceki atağa. Hızlı geldiler. Benediçak da içeride. Ceza yayığı. Benediçak'a top geldi. Benediçak, Yasin Kol önce bekledi, sonra oyunu durdurdu. Önce pozisyonu avantaja bıraktı. Avantaj kaybolunca Yasin Kol düdüğünü çaldı ve son derece kritik bir noktadan Kasımpaşa serbest vuruş kullanacak. Mendez yerdeydi. Diabate'nin müdahalesiyle yayın içerisi, ceza yayının içinde pozisyon, kaleyi doğrudan gören bir nokta. Gerçekten çok çok kritik bir dakika yaşanacak. Başkent Deryaman Stadyumunda kaleyi tam cepheden gören nokta ve yayın, yani şöyle söyleyeyim, penaltı noktasıyla yaya bir çizgi çektiğinizde o paralelde yayın tam ortası. Düdüğümü bekleyin diyor Yasin Kol. Dakika 35. Kasımpaşa adına beraberlik şansı. Kerem Demirbay da bu toplarda etkili olan bir isim. Birçok futbol severin bildiği gibi 3 Kasımpaşalı topun gerisinde. Kaleci İrfan Can barajı ayarladı. Arkadaşlarını uyarıyor İrfan Can. Aynı zamanda orada şöyle göz attığım zaman
hangi futbolcular da yine Kerem'in yanında. Bu arada 3 oyuncu vardı Kasımpaşa'dan. Birisi biraz daha o bölgeden ayrıldı. Kerem ve Ali Yavuz topun gerisinde. Bakalım hangisi vuracak? Ali Yavuz'un da etkili vuruşları var o bölgeden, sert vuruşları. Çok kalabalık bir baraj. Kasımpaşalılar da var barajda. Ali Yavuz geliyor. Ali Yavuz yerden düşündü. Top baraja takıldı. Ve dışarı gitti. Bu önemli fırsatı, bu duran top şansını böylelikle Kasımpaşa iyi değerlendiremiyor. Raksaki pasını verdi. Şimdi Wink ceza alanına, arkadaşları yok. Talisson dokundu ve taç. Ceza alanının 1-2 metre kadar gerisinden sağ kanattan Claudio Wink Kasımpaşa'da tacı uzun olarak kullandı, ileriye gönderdi. Şimdi dönen topta Ali Yavuz. Ceza alanı içerisi, beraberlik golü şansı. Raksaki vuramadı. Raksaki vuramadı yerde. Sonrasında Gençler Birliği hızlı çıkmak istedi, onlar da çıkamadılar. Gençler Birliği de hızlı çıkamadı. Raksaki seken topu aldı, offside yoktu. Vuramadı topa, Talisson gerisindeydi. Kalabalığın içerisine girdi Raksaki. Mendez'in bir penaltı itirazı vardı orada ama diğer Kasımpaşalılar çok da itiraz etmedi o pozisyona. Başlayın diyor Yasin Kol. Gençler Birliği şimdi Abdurrahim'le tacı kullandı. Kafa vuruşu geldi Muanga'dan. Top bir kez daha Abdurrahim'in olduğu bölgeye düştü. Abdurrahim gelişi güzel. Kaleci biraz öndeydi yani Otis. Onu görünce kaleyi yoklamak istedi ama top da kaleye yönelmedi. Yani Otis dakika 37. Muanga. Geriye doğru İlye. Şimdi Gençler Birliği oyuncuları ikinci bölgede baskı yapıyor Kasımpaşa atağında. Şimdi Beneliçak kendisini unutturdu. Topu aldı, ceza alanına girmeden orta denedi. Ama Gutas var orada, ayak koydu kaptan Gutas. Beneliçak'ın topuna ayağını soktu ve korneri Kasımpaşa sol kanattan kullanacak. Dakika 38 oldu. Tek gol var 23'te, Diabate'nin attığı gol. 1-0 önde Gençler Birliği. O dakikadan bu yana Kasımpaşa beraberlik golünü arıyor ama Gençler Birliği de ikinci gol için zaman zaman etkili oldu. Kerem Demirbay korneri kullandı, orta geldi, top açıldı şimdi ceza alanı dışına. Emirhan, bu arada oyun öncesinde Yasin Kol'un düdüğüyle duruyor. Ceza alanı içerisindeki o kalabalıkta bir faul tespiti var Yasin Kol'un ve serbest vuruşla Gençler Birliği oyunu bir kez daha hareketlendirecek. İlk yarının sonları yaklaşıyor. Dakika 39 olmak üzere. 23'te Diabate ceza alanı dışı sert ve düzgün bir şut takımın öne geçirmişti. Gençler Birliği 1-0 üstün. Maçın ilk dakikasında da Oğulcan'ın çektiği bir şut kale direğinden dönmüştü. Yasin Kol şimdi serbest vuruşun kullanacağı noktayı gösterdi. Abdurrahim topun gerisinde. Abdurrahim çok uzun bir top, oyunu sağ kanada genişletti. Geride Pereira, Traore kafayla ona topu gönderdi. Gutas bıraktı kalesine. İrfancan. İrfancan solunda Talisson. Talisson topla beraber çıkıyor şimdi. Talisson orta alana doğru gönderdi. Gençler Birliği'nde Tonya göğsüyle indirdi. Tonya hemen yanında Guvea. Guvea bekliyor arkadaşlarını. Kasımpaşa savunması da yerleşti. Abdurrahim. Gençler Birliği zaman zaman uzun toplarla atak yönünü sağdan sola, soldan sağa yönlendiriyor. Geride Gutas. Kaleci İrfancan yine yayın önünde. Talisson. Şimdi yeniden kaptan Gutas. Gutas'tan Pereira'ya, rakip yarı alanın ilk metreleri sağ iç boşluk. Bir verkaç düşüncesi olmadı Traore ile. Pereira'ya gelmedi ama
Gutas yeniden topu havalandırdı. Rakip yaralandı.

ortalarına, merkeze doğru. Orada Raksaki yükseldi, alamadı. Kafayla topu geriye gönderdi Gouveia. Abdurrahim bir şık topuk pası Tonya'dan Gouveia geldi ama top dışarı gidiyor. Tacı Gençler Birliği kullanacak. 40. dakikada da saniyeler sonlanmak üzere, dakika 41 olmak üzere Eryaman Stadyumunda 23 Diabati'nin golü, Gençler Birliği 1 Kasımpaşa 0. Şimdi Tonya, yine sol iç boşluk civarı Tonya, yanında Gouveia. Gouveia Tonya'yı düşünmedi bu kez, top sağına doğru çekti, şimdi sola çekti, çizgiye doğru hareketlendi. İyi bir top Tonya'ya, ceza alanı son çizgi, Tonya çevirmek istedi, Muanga. Muangara'ya girdi. Tonya bu pozisyonları gerçekten seven ve değerlendiren bir isim. Golde de Tonya'nın katkısı vardı. Burada Gouveia Tonya işbirliği yine tehlike oluşturdu Kasımpaşa Kalesi'nde ve son müdahale Muanga'dan korneri sol kanattan atak yönüne göre Gençler Birliği kullanıyor. Şu ana kadar ligde mağlubiyet yok Kasımpaşa'nın. Bugün yenilirlerse 1-2 yaşayacaklar bu sezon. Orta geliyor. Uzak kale direği. Oraya doğru geldi Oğulcan. Rakibiyle mücadelesi, top dışarıda. Taç Gençler Birliği'nin penaltı noktası hizası sağ kanat. Gençler Birliği tacı kullanacak. Geriye doğru top gönderildi. Pereira dokundu ama arkadaşı o topa yetişemiyor. Traore top biraz hızlı. Bu arada Oğulcan'la rakip arasında bir küçük tartışma. Ayberk'le yardımcı hakem de araya girdi. Fazla tansiyon yükselmedi. Muanga. 23 Diabate'nin golü. Gençler Birliği 1 Kasımpaşa 0. Trendyol Süper Lig 5. hafta mücadelesi. Saat 20'de de bugün 2 mücadele olacak yine. Galatasaray ve Kocaelispor, Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ta mücadele edecek. Ahmet Sportif faaliyetlerinin rakibi de İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olacak. Saat 20'de dönüşümlü naklen yayında TRT Radyo 1'de yine birlikte olacağız sizlerle. Top dışarı gidiyor. 43. dakika. Talisson dokundu. Wink geriye doğru gönderdi. Muanga, baskı yapan Mendes. İki takımda da birer Mendes var. Gençler Birliği'nin forveti Mendes. Kasımpaşa'nın orta alanında Mendes yer alıyor. Elie, yanında Muanga, ona bir yan top. Muanga dokunamadı topa. Sonra yetişmek isterken topu taca gönderdi. Gençler Birliği orta çizgin gerisinden, kendi yarı alanının son metresinden ve sol kanattan taç atışıyla oyunu bir kez daha başlatıyor. Abdurrahim'le, Abdurrahim kafayla aşırtmak istedi, Mendez olmadı. Oğulcan yetişmek istedi, o da yetişemedi. İlye'den kaleci Yaniotis'e, Yaniotis bıraktı İlye'ye. İlye, dakika 44. Başkent'te Gençler Birliği 23'te Diabate'nin ayağından bulduğu golle 1-0 önde. O dakikadan bu yana bu üstünlüğünü korudu Başkent ekibi. Kaleci İrfan Can'a kadar gelen bir uzun top. İrfan Can topu rahatlıkla kontrol ettikten sonra bıraktı kaptanı Gutas'a. Gutas'tan şimdi uzun top Pereira. Hemen önde Traore var. Pereira süratlendi, içeride top istiyor Mendes. Pereira bıraktı Traore. Ceza alanındaki sağ boşluk. Şimdi şut şansı Traore. Rakibinden seken top kaleci Yaniotis'te kaldı. Yaniotis eliyle hemen oyunu kurdu. Gönderdi orada Raksaki'ye. Raksaki'den Benedicak. Benedicak'tan sol kanada. Kasımpaşa hızlı geldi. Gençler Birliği savunması dönmeye çalışıyor. Dakika 45 olmak üzere. İlk yarıda son şanslar. İçeriye Wink, sol çapraz Wink vuruyor, top dışarıda. Claudio Wink kale alanı sol çaprazına hareketlendi. Bu pozisyonda kendisini iyi unutturdu, top istedi, offside yok. Wink bir anda vurdu, top yan ağlarda kalıyor. Gençler Birliği bu kez geliyor. İlk yarıda son anlarda orta sahalar hızlı geçilmeye başladı. Gouveia topu aldı. Biraz frene bastı, bekledi arkadaşlarını. Geriye doğru Abdurrahim. Abdurrahim'den daha geriye Talisson. Talisson'un yanında kaleci İrfan Can. İrfan Can sağ kanada gönderiyor Pereira'ya. Pereira dakika 45. Bir kez daha geriye kaptan Gutas.

0: Bu pastan Abdurrahim Gençlerbirliği ilk yarıyı böyle tamamlama düşüncesinde. Bu paslar bize bir anlamda bunu ifade ediyor. Çok acele etmiyorlar. Şimdi sağ kanada gönderilen top. Bakalım kayıp süre artı kaç olarak verilecek? Az sonra öğreneceğiz. Işıklı panoda bunun cevabını göreceğiz. İleriye ceza alanına doğru gönderildi top. Şimdi orta şansı olmadı çünkü orada Talisson oraya kadar geldi, kademeye girdi. Abdurrahim, ondan Gouveia. 45 artı 1'deyiz. Ve hiç uzatmadı Yasin Kol. İlk yarıyı bitiriyor. İlk yarıda tek gol, 23 Diabate'nin golüyle Gençlerbirliği soyunma odasına 1-0 önde gidiyor. Maçın ikinci yarısında yeniden sizlerle buluşacağız.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
5: Oğlum, ben kral değilim. Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
6: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Seymen, yılların lezzeti. Tahin, pekmez, banu ve reçeli.
8: Sofraların vazgeçilmesi Seymen, tüm seçkin marketlerde.
9: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
5: Oğlum, ben kral değilim. Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
6: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
10: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.
11: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
12: Ya. Yeah.
11: Tabii ya. Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağ.
1: Reklam.
13: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
4: Ya. Yeah.
3: Tabii ya. Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
8: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr. Bankkart, seni düşünür o.
5: Reklamlar.
6: TRT Radyo 1.
5: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
2: Bir kez daha birlikteyiz. TRT Radyo 1'e hoş geldiniz. Değerli dinleyenlerimiz, Trendyol Süper Lig'de 5. haftada heyecan sürüyor. Eryaman Stadyumunda saat 17'de başlayan mücadelenin ilk yarısını Gençler Birliği 1-0 önde tamamlamıştı. Diabate 23. dakikada Gençler Birliği'ni öne geçiren golü atmıştı. İkinci yarı az sonra başlayacak. Teknik yönetmen arkadaşım Zafer Altay ve ben Oğuz Erman Güner ikinci yarının heyecanını sizlerle yine TRT Radyo 1'de paylaşacağız. Bu heyecanı sizlere yansıtmaya çalışacağız. Ve ikinci yarı az sonra başlayacak. Yasin Kol ve oyuncular ikinci yarı için geliyor. Şu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Bundan tam 35 yıl önceydi. Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane ismi Metin Oktay hayata gözlerini yummuştu ve 35 yıl önce oynanan mücadelede Galatasaray ve Gençler Birliği 0-0 berabere kalmıştı. Bu bilgiyi sizlerle paylaşalım ve bir kez daha Türk futbolunun ve Galatasaray camiasının 35 yıl önceki tabii bu büyük acı ama her zaman hatırlanıyor, başı sağ olsun diyelim. Ve ikinci yarı az sonra başlayacak. Bu vesileyle Metin Oktay'ı da anmış olduk. Ve Gençler Birliği Kasımpaşa mücadelesinin ikinci yarısı az sonra başlayacak. Bugün tabii Metin Oktay demişken saat 20'de Galatasaray'ın da bugün önemli bir maçı var. Saat 20'de Galatasaray Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ta Kocaeli Spor'la karşılaşacak. Kocaeli Spor da lige iyi bir başlangıç yaptı. Galatasaray Avrupa dönüşü, Şampiyonlar Ligi dönüşü Kocaeli Spor'u kendi sahasında ağırlayacak. Bu hafta tabii Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşanmıştı hafta arasında. Bu haftada Avrupa Ligi yine heyecanı olacak. Diğer konferans bir Avrupa Ligi maçlarının heyecanı yaşanacak. Galatasaray tabii öne geçmişti Sporting deplasmanında. Tartışılan da bir hakem performansı. 3-1'lik mağlubiyet. Fenerbahçe Roma ile 1-1 berabere kaldı. Temsilcilerimizin maçları sona erdi ilk hafta itibariyle. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde tabii temsilcimiz, o da lige iyi bir başlangıç yaptı. Marsilya'yı konuk edecek Avrupa Ligi'nde. Umarız bütün temsilcilerimiz, tabii Konferans Ligi'nde ülkemizi Trabzonspor temsil ediyor. Umarız bütün takımlarımız bu mücadelelerde en iyi puanları alırlar. Ülkemize en güzel sonuçları getirirler. Alınacak her puan tabii ülke puan açısından da son derece değerli olacak. Değerli futbol severler. Ve bakalım tabii bu haftaki sonuçları da merakla bekleyeceğiz. Güzel müjdeli haberleri takımlarımızdan bekleyeceğiz. Ve ikinci yarıda başlamak üzere bir değişiklik var. Değişiklikler yapılıyor. Kasımpaşa takımında Ayberk Karapo oyundan çıktı ve yerine Jensen 5 numaralı formasıyla giriyor. Ve aynı zamanda Emirhan Boz çıktı. Markus 19 numaralı formasıyla da Emirhan'ın yerine oyunda Kasımpaşa'da. Bu iki değişiklikle ikinci yarıya başlıyor Emre Belezoğlu. Bu hamlelerle başlıyor. Bakalım bu hamleler neler getirecek Kasımpaşa takımına. İlk yarıyı Gençler Birliği, yine hatırlatayım, 23'te Diabate'nin attığı golle 1-0 önde tamamlamıştı. Önümüzdeki hafta Gençler Birliği Başakşehir deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ise kendi sahasında dün ligdeki Trabzonspor maçında ilk galibiyetini alan Konyaspor'u konuk edecek. Ligde tabii kötü başlayan takımlar adına da kritik maçlar yapıldı. Dün Göztepe Alanyaspor karşısında deplasmanda iki kez öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Galibiyete yakın olan tarafta İzmir temsilcisi. Onlar da Konyaspor gibi kötü başlamışlardı. Ve ikinci yarı başladı. İkinci yarının heyecanına dönelim. Şimdi kaleciye kadar gönderilen top, Yaniatis topu aldı. Hemen önündeki arkadaşı İlye. Yani sen tabii Ayberk Karapo'nun yerine sağ bek pozisyonuna geçti. Muanga ileriye uzun bir top gönderiyor. O top gelmedi. Şimdi Gençler Birliği hızlı çıkmak isteyecek ama Yasin Kol'un önünde bir pozisyon ve bir kart da çıkıyor. Maçın ilk

sarı kartı geldi. Yasin Kol elini cebine attı ve Mendez'e Kasımpaşa'da sarı kartını çıkarıyor. Oğulcan'a Mendez'in yapmış olduğu hareket faul ve sarı kart geldi. Maçın ilk sarı kartı. Oğulcan da yavaş yavaş şimdi kalkıyor, doğruluyor. Tek gol var. İlk sarı kart şimdi geldi. Ve oyunda bir kez daha hareketlenmiş oldu. Orada tabii Markus da şimdi biraz daha hareketlilik kazandırmak istiyor Kasımpaşa takımına. Kasımpaşa bu maça kadar yenilgi yüzü görmedi. Daha çok beraberlik takımı hüviyetindeydi aslında. 4 maçın 3'ünden sağdan 1 puanla ayrılan taraftı Kasımpaşa. 1 galibiyeti var ve bu maça kadar az önce belirttiğim gibi mağlubiyet yüzü görmediler. Eğer Gençler Birliği Kasımpaşa'yı bu maçın ardından mağlup edecek olursa ligdeki ilk yenilgisini tattıracak Kasımpaşa'ya başkent ekibi. Az sayıda Kasımpaşa taraftarını da görüyorum. Kendilerine ayrılan yerde takımlarına desteği sürdürüyor. Şimdi Ali Yavuz sol kanatta, sol iç boşlukta topu aldı. Yaya doğru gönderdi ceza alanı. Markus sol çapraz kale alanı önü, kaleciyle karşı karşıya. İyi bir vuruş gelmedi Markus'tan. İrfan Can topu aldı. İkinci yarıya girdi. İkinci yarıda oyuna girdi Markus. İkinci yarının başında Emirhan'ın yerine oyundaydı ve iyi de bir şans yakaladı Kasımpaşa'da. Şimdi Traore sağ kanada doğru gönderdi. Oğulcan ceza alanı yanındaki sağ boşluğa girmedi. Geriye doğru topu gönderdi sağ iç boşluğa. Paslaştılar Pereira'yla. Oğulcan yerde. Jensen'le ikili mücadelesinde yine Oğulcan yerde. Oğulcan bileğini tutuyor. Sağ ayak bileğini tutuyor. Jensen'le olan mücadele. Oğulcan önümüzdeki monitöre de pozisyon tekrar tekrar yansıtıldı. Yasin Kol oyunu sürdürmüştü. Biraz önce de gerçekten çok hızlı bir pas trafiğinin ardından Kasımpaşa Markus da gole yaklaştı ama kaleci İrfan Can'ın üzerine vurdu topu Markus. Serbest vuruş kararı geldi bu arada Yasin Kol'dan. Gençler Birliği kaleye yaklaşık 23-24 metrelik mesafeden sağ kanattan Pereira'yla serbest vuruşu kullandı. İki Kasımpaşalı arka direkte topa dokundular aynı anda ve topu kornere gönderdiler. Gençler Birliği sağ kanattan korneri kullanacak. Gençler Birliği ikinci golü bulup rahatlamak istiyor. Uzunca da bir süre var tabii futbol adına. Gouveia topu çeyrek daireye bıraktı. Sağ kanattan korner Gouveia ile kullanıldı. Ön direkte karşıladı Jensen. Açılan top bu arada bir elle oynama tespiti Yasin Kol'dan. Dakika 50, serbest vuruşlu oyunu başlatacak Kasımpaşa takımı. Golü atan, maçın tek golünü atan Diabate. Elle oynamıştı az önce. Şimdi oraya doğru hareketlenmeye çalışan Mendez. Orta alanda top Kasımpaşa'nın oluyor. Muanga bıraktı. Jensen. Jensen'e baskı geldi Traore'den. Şimdi sol kanatta topu aldı Markus. Hiç bekletmeden gönderdi Ali Yavuz'a. Ali Yavuz Kol. Ali Yavuz Kol hızlandı. Önünde Markus'un koşusu. Ali Yavuz ona vermedi. Ali Yavuz iki kişiyle mücadeleye girince topu kaybetti. Gençler Birliği şimdi topu hızla rakip yarı alana gönderiyor. Traore ve orada Tonya'nın koşusu kaleci Yaniatis'e gelen top. Eliyle kurdu oyunu Yaniatis. Gönderdi Jensen'e. Jensen merkeze doğru top taşıyor. Orta yuvarlan kendi yarı alana bakan dilimde Mendez. Geriye gönderdi Muanga. Dakika 51, Diabate'nin 23'te kaydettiği gol. Gençler Birliği 1 Kasımpaşa 0. Muanga topla çıktı, rakip yarı alana kadar girdi. Paslaştı Wink'le. Yeniden Muanga döndü geriye. Kerem. Yasin Kol oyunu durduruyor. Serbest vuruş Kasımpaşa'nın.

Talisson'un rakibine. Mendez yerdeydi ve serbest vuruş Kasımpaşa hızla kullandı. Şimdi orta şansı, bir orta etkili noktaya, kaleci sektirdi İrfan Can, röveş ata, top üst direkten geri geldi. Bir şut şansı Ali Yavuz Kol, top savunmaya çarpıyor Diabate'ye ve kornere çıktı. Şans anı Gençler Birliği adına şanssızlık Kasımpaşa için. Topağlarla buluşsa müthiş bir gol izleyecektik. Harika bir röveş ata geliyor. Top üst direkten dönüyor. Şimdi korner kullanılacak. Bu arada dinliyorum dedi Yasin Kol. Herhangi bir müdahale var mı elle sanıyorum. Savunmadan seken top için o inceleme yapılıyor. Harika vurdu Benediçak. Röveş atayla top kaleye gönderdi. Sonrası da Ali Yavuz Kol. Rakibine çarpan top. Top kornere çıkmıştı ama bir inceleme yapılıyor. Bir VAR incelemesi. İnceleme. Bakıyorum. Evet, sona erdi. Korner kullanılsın diyor Yasin Kol. Sağ kanattan Kasımpaşa korneri kullanacak. İçeride 6 Kasımpaşalı futbolcu yayda bekleyen Markus. Top diğer köşeden dışarı gitti. Abdurrahim orada yine temas etti topa. Gençler Birliği takımında sol beki Gençler Birliği'nin ve bu kez korner diğer köşeden kullanılıyor. Sol kanattan Kerem Demirbay'la. Biraz daha Kasımpaşa ikinci yarıda hareketlendi denilebilir. Oyuncu değişikliklerinin ardından Emre Belezoğlu'nun ekibi gol arıyor. Kerem Demirbay ortayı yaptı. Kafa vuruşu şansı Benedişak vuramadı. Top Ali Yavuz Kol'un önüne düştü. Ceza alanının dışında Ali Yavuz Kol topla hareketlendi. Yardımcının bayrağı. Yasin Kol oyunu sürdürdü. Bayrak bir kez daha kalkınca şimdi offside kararı geldi. Yasin Kol önce yardımcısının bayrağını gördü. Oyunu sürdürdü, ısrarla yardımcı bayrağını kaldırınca oyunu durdurdu. Ve endirek vuruşta Gençler Birliği oyunu başlatacak. Offside kaynaklı endirek vuruş. İrfan Can ileriye doğru topu gönderdi. Herhangi bir tabii oyuncu temas etmeden elini indirmiyor Yasin Kol. Şimdi temas gerçekleşti. Markus. İyi noktaya pasını verdi Markus. Markus'un Kasımpaşa'ya bir hareketlilik kazandırdığı gerçek. Bir de gol pozisyonu yakaladı ama kaleci İrfan Can'ın üzerine göndermiş top. Bu arada bir sarı kart daha orada geldi sanıyorum. Yasin Kol elini cebine attı. Ama sonrasında vazgeçti gibi. Bir uyarı ile yetindi. Jensen köşe gönderildi. Bir Jensen topu oradan çıkardı Markus'a. Markus yine iyi bir tercih. Wink kendi yer alanının ortaları sağ kanat. Onun pası iyi yere Mendez'e. Mendez'den Wink. Mendez yerde ve kart geliyor. Bir kart daha geldi. Mendez Kasımpaşa'da sarı kartı görmüştü. Ona yapılan hareketin ardından da maçın tek golünü atan Diabate sarı kart görüyor. 23'te Diabate'nin golü var. O tek golle Gençler Birliği'nin 1-0'lık üstünlüğü 56. dakikada sürüyor. Ve Kasımpaşa serbest vuruş hızlı bir şekilde kullandı. Oyunu hareketlendirdi. Metin Diyadin evet biraz önce kenarda sarı kart görmüş. Onu da hatırlatalım. Gençler Birliği teknik direktörü yapmış olduğu itirazların ardından Yasin Kol'dan sarı kart gördü. Muanga ileriye iyi bir top. Uzun top ama İrfan Can tehlikeyi sezdi. Benediçak'ın önünde yükseldi ve tabi ellerini kullanmanın avantajıyla da topu aldı. Ve yuvarladı Pereira'nın önüne topu. Pereira önünde Traore. Traore'ye baskı Jensen'den. O baskı sonuç verdi ama Jensen faul yaparak topu kazanınca Gençler Birliği serbest vuruş kullanacak. Şimdi diğer kanada çok uzun bir top. Topu aldı Gouveia. Sevdiği noktada topu aldı. Rakibin üzerine gidiyor Winking. Gouveia. Orta şansı ortaladı. Kafa vuruşu. İkinci şans. Mendez kaleciyi geçemiyor. Yaniatis'i.

Mendes yükseldi, vurdu kafayı Yaniatis. Top bir kez daha Mendes'in önüne düşüyor ama pozisyonu değerlendiremedi. İkinci pozisyonda Mendes, tabii bunda etkili olan İlie'nin müdahalesi. İlie'ye çarpan top kornere gidiyor. Mendes topu kaleye doğru bir kez daha gönderdi ama İlie ayağını uzattı ve topu kornere gönderdi. Gençler Birliği adına çok çok önemli bir gol fırsatıydı. Sağ kanattan korneri Gouveia kullanıyor. Kullandı korneri. Öndire'ye doğru topu yükseltti. Bir şut şansı daha yine Diabate, golü attığı noktadan bir şut şansı elde etti. Şimdi Marcus sağ kanada Kasımpaşa'yı çıktı. Gençler Birliği savunması dönmeye çalışıyor. Kasımpaşa'yı geldi Ali Yavuz'da. Ali Yavuz ama önü kapandı ve Gençler Birliği savunmadaki yerini aldı. Ali Yavuz'dan top dışarıda, Gençler Birliği tacı kullanacak. Dakika 58. Metin Diadin bir önceki pozisyona itirazlarının ardından sarı kart görmüştü. Ben mi diye Yasin Kola kendisini işaret etti. Biraz şaşırdı o sarı karta. Metin Diadin, Mjensen top aldı, döndü Muanga'ya. Gençler Birliği biraz daha topun gerisinde kalıyor. Bu bölüm 1-0'ın avantajında değerlendirmek istiyor başkent ekibi. Mendez'e iyi bir top, ceza alanı içerisi. Mendes rakibiyle mücadelesi, Tonya'yla top dışarı gidiyor. Korner kararı geldi. Tonya savunmaya yardım etti bu pozisyonda. İlk yarıda daha çok hücumda gördük onu. İkinci yarıda biraz daha savunmayı düşünen bir pozisyonda Tonya. Gençler Birliği'nde Metin Diadin'in taktiği gerek sanıyorum. Kerem Demirbay yine sağ kanattan korneri Kasımpaşa kullanıyor. Çok fazla korner fırsatı buldu Kasımpaşa bu mücadelede. Kerem ortayı yaptı. Yüksek top geldi. Kafayla indirdi Benediçak. Top uzaklaştırıldı. Marcus hata sürdürmek istiyor. Bir kez daha Benediçak. İrfan Can yükseldi ve aldı. Rahat şekilde aldı ve hızlı bir şekilde ayağıyla iyi noktaya topu gönderdi İrfan Can. Gençler Birliği sol kanattan iyi geliyor. Kasımpaşa savunması koştu geriye. Şimdi ceza alanı içerisi. Şut şansı. Bir şut kaleci çıkarıyor Yaniatis. Korner. Dakika 59. Gençler Birliği gole yaklaştı bir kez daha. Abdurrahim topu uzun süre sürdü. Düzeltiyorum. Gouveia vuruyor. Kaleci Yaniatis çıkarıyor. Gouveia çok iyi bir şut ama Yaniatis'ten de müthiş bir kurtarış. Bu kez de Gençler Birliği korneri kullanacak. İkinci yarıda tempo var, gol pozisyonu var, mücadele var. Keyifli bir maç oluyor. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Eryaman Stadyumundaki mücadelede ve tek gol 23'te Diabate ile gelmişti. Gençler Birliği ikinci gole yaklaştı. Gouveia korneri kullandı. Topukla kaleye Yaniatis. İkinci yarıda Kasımpaşa kalecisinde iyi kurtarışları var Yaniatis'in. Kırılma anları var maçta. Yasin Kol devam edin dedi ve top Kasımpaşa'da. Muanga şimdi savunmadaki rolünün yanı sıra ileriye doğru çıktı. Ona yapılan hareket faul. Muanga hemen gönderdi Marcus'a. Marcus sağına doğru çekti. Bir çalım pasını verdi sağ kanada. Kasımpaşa sağ kanattan geldi. Şimdi orta ileriye ters kafa vuruşu. Gutas'tan korner. Kasımpaşa bir kez daha sağ kanattan korneri kullanacak. İrfan Can'la Gutas arasında bir iletişim bozukluğu ve Gutas da duymadım diyor kalecisi İrfan Can'a. Bana bırak demişti İrfan Can. Gutas dokundu, top kornere çıktı. Sağ kanattan korneri yine kullanacak Kasımpaşa takımı. 1-0'lık üstünlüğü Gençler Birliği'nin. Diabate'nin golü 23'te geldi. Dakika 61. Kerem bir kez daha çeyrek daireye bıraktı topu. Onun ortası şimdi paslaşarak da kullanıldı. Bir orta geldi. Benediçak kale alanı içerisinde uzak direk dibinde kafayı vuramadı. Bir müdahale daha var mı yok mu? Maçın hakemi önce bir korner kararı çıktı. İtirazı var orada Abdurrahim'in. Bu arada Güven Yalçın Kasımpaşa'da oyuna giriyor. Raksaki oyundan çıkıyor. Güven Yalçın 50 numaralı formayla, ki o da golcü bir isim. Beşiktaş altyapısından yetişen Güven Yalçın oyuna girdi. Korner Kerem'le kullanıldı sol kanattan bu kez. Top bir kez daha dışarı gitti. Güven girer girmez topa

Yaniatis, Muanga. Bir kez daha Yaniatis, yeniden Muanga. Muanga topla beraber ilerledi bir müddet. Döndü kalecisine yine Yaniatis'e. Ondan İlye. İlye. İlye sağ kanada çok uzun bir top gönderiyor. Ama top oyunda kaldı. Mendes topu aldı, pasını verdi. Verkaç düşüncesi Wink'le. Topu oradan çıkaramadı Gençler Birliği savunması ve tacı kullanacak Kasımpaşa. Ceza alanı ön çizgisi paraleli sağ kanat, taç kullanıldı. Güven de orada. Güven ceza alanına doğru topu gönderdi. Talisson topu uzaklaştırdı. Gençler Birliği biraz gömüldü bu dakikalarda. Kasımpaşa topla daha fazla oynayan taraf. Savunmayı ön plana aldı Metin Diyadin'in ekibi. Ama tehlikeli oldukları bölümler de var. Kaptıkları toplarla Gençler Birliği oyuncularının. İlye. Yanında Jensen. Yeniden İlye. İlye savunma arkasına Benedişak'a bir top. Benedişak ceza alan içerisinde yerde, top dışarıda. Benedişak karın boşluğunu tutuyor. Bir ikili mücadele vardı. Yasin Kol oraya doğru geldi. Benedişak da sanıyorum yavaş yavaş doğrulacak. Herhangi bir penaltı beklentisi yoktu Benedişak'ın. Talisson'la olan ikili mücadele. Nizami bir şarj geliyor Talisson'dan. Oyun bir kez daha başladı. Mendes bıraktı şimdi Markus'un önüne. Markus ceza alanına girmek üzere, giremedi. Top açıldı, Güven Yalçın'a geldi. Güven Yalçın orta şansı. Markus ceza alanı. Markus rakibinden söktü. Güven destekte. Markus topu kaybetmedi. İki kişinin baskısı. Markus çok enteresan pozisyon ama gitti. Gouveia topu oradan çıkarma gayretinde ve çıkarıyor da. Dakika 65 oldu. Şimdi Traore topu aldı, kalabalığın arasından çıkardı. Traore pasını da verdi merkeze doğru, kendisini unutturdu. Pereira orta, kale alanı, son anda İlye. Gençler Birliği de iyi geldi bu pozisyonda. Sürekli iki takımın da orta alanları hızlı geçtiğini görüyoruz şu bölümde yine. İlk yarının sonlarında da böyle olmuştu. Kaleci İrfan Can, Güven Yalçın'ın gelişigüzel topu arkadaşlarıyla buluşmuyor. İrfan Can topu aldı. İrfan Can'dan yanındaki kaptanı Gutas. Ondan Pereira. Jensen ön alana kadar çıktı ve topu takımına kazandırdı. Şimdi orta alanda Mendes. Topu veremedi Markus'a. Dakikalar ilerliyor. Gençler Birliği aynı 11 ile sahada. Kasımpaşa'da 3 değişiklik yapılmıştı. Markus, Güven Yalçın ve Jensen oyuna girdiler. Emirhan, Ayberk ve Raksaki oyundan çıkan isimlerdi. Emre Belezoğlu'ndan 3 hamle geldi. Taç kullanıldı. Gençler Birliği topu karşı tribünler önünden oyuna soktu. Şimdi Pereira. Önünde Traore var, ona vermedi. Kaptanı Gutas'a. Gutas'tan uzun top bu kez Traore'ye. Traore Jensen mücadelesi. Ceza alanına girdi Traore. Dengesini yitirdi, yerde kaldı. Şimdi Tonya cezaya içerisi vurdu. Top dışarı gitti. Dakika 67 olmak üzere. Orada dengesini yitirmese Traore, Jensen'den topu kurtarmaya çalışacaktı. Düşerken vurdu. Bir penaltı beklentisi de var bu arada başkent taraftarının. Jensen'in el oynadığı düşüncesi. Oyun sürdü. Şimdi Ali Yavuz Kol. Ali Yavuz Kol. Çalım. İkinci çalım. Ali Yavuz Kol. Kaleye sokuldu. Pasını verdi. Mendes. Sağ kanada. Wink'e doğru. Ceza alanı içerisine. Bir şut. Top asfaltta dışarı gidiyor. Wink kaleyi gördü. Vurdu, sağ ayağıyla kaleyi yokladı. Top az farklı İrfan Can'ın yanından dışarı gidiyor. İrfan Can da uçmuştu o topa. Dakika 68 olmak üzere Eryaman Stadyum'da tek gol 23'te Gençler Birliği'nde Diabate'den geldi. Gençler Birliği 1, Kasımpaşa 0. Gençler Birliği bu maçı kazanması halinde puanını 10'a yükseltecek. Kasımpaşa ilk mağlubiyetini alacak ligde ve 6 puan.

da kalacak. Ve şimdi Marcus'a geldi top. Marcus bir çalım. Marcus kaleye doğru sokuldu. Baktı. Marcus vuruyor. Top üstten avuta çıktı ama bir temas var mı yok mu? Yardımcı hakemin bayrağı bu arada. Değişiklik gelecek. Gençler Birliği'nde de değişiklik zamanı. Tonya biraz yorulmuştu. Franco Tonya oyundan alınıyor. Metin Diadin onu oyundan aldı. Ve Rafael Luis 83 numaralı formayla oyuna giriyor. Rafael Tonya'nın yerine. Bu değişiklik geldi 68'de. Böylelikle ilk hamlesi Metin Diadin'in. 3 hamle geldi Emre Belezoğlu'ndan şu ana dek. Dakika artık 69 oluyor. Şimdi bir uzun top daha. Mendez'e gelmedi. Dönen top. Traore o topu aldı. Destek geliyor şimdi sağ kanattan. Pereira'dan ona göndermedi Traore. Pereira hala boş. Arkadaşlar onu görmedi Gençler Birliği takımında. Şimdi gördüler Pereira'ya. Pereira sağ kanattan bir orta etkili orta. Yani Otis çift yumruk. Top karşı tribünler önünden sol kanattan taca çıkıyor. Yani Otis de ikinci yarıda gerçekten iyi kurtarışlar yaptı. Etkili kurtarışlar geldi. Yani Otis'ten. Bu arada yine sol kanada açılan top. Yasin Kol kronometresine de baktı. Bir yandan oyun hızlı bir şekilde başlatılmıştı. Traore gidiyor rakibin üzerine. Traore Jensen'le birebir mücadeleye girmedi. Şimdi geriye doğru döndü Diabate'ye. Bir kez daha Traore. Yanında Pereira. Ceza alanı yanındaki sağ boşluk. Oğulcan da geldi. Oğulcan bu arada yüzünü tutarak yerde. Yardımcı hakemin bayrağı uyarısı. Maçın hakemi oraya doğru geliyor. Yasin Kol yüzünü tuttu Oğulcan. Yüzüne bir müdahale var mı yok mu? Ali Yavuz Kol'la bir ikili mücadele içerisindeydi Oğulcan. Ve hala kalkabilmiş değil. Dakika 70. Şimdi yavaş yavaş doğrulacak gibi Oğulcan. Yine hatırlatmamızı yapalım. Bu akşam saat 20'de de yine Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında saat 20'de dönüşümün naklen yayında iki mücadele olacak. Galatasaray Kocaelispor'u ağırlayacak. Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ta ve Diyarbakır Stadyumu'nda da Ahmet Sportif faaliyetlerle İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü kozlarını paylaşacak. Bu arada Oğulcan yerde kalmıştı. Serbest vuruşu kazandı Gençler Birliği. Ve bu duran top şansını değerlendirmeye çalışacaklar. Dakika 71. Ön direğe doğru top geldi. Sekti. Kimseye çarpmadı. Dışarı gitti. Kale vuruşuyla Kasımpaşa oyunu başlatacak. Rafael Luiz bu arada oyuna az önce girmişti. Tonya'nın yerine serbest vuruş o kullandı Gençler Birliği takımında. İlye. Dönüşüm naklen yayında bu akşam. Radyo merkezde ben olacağım. Ve Ali Samiyen Spor Kompleksi'nde Onur Şahin ve diğer mücadelede Ahmet Onur Kılıç mikrofonda olacak. Şimdi Gençler Birliği ikinci gol arayışında topu bıraktı Mendez iyi noktaya. İkinci gol şansı sol çapraz son dokunuş kritik dokunuş Kuveya oraya geldi ama savunma dikkatli, İlye dikkatli ve korneri kullanacak sol kanattan Gençler Birliği. Maç gerçekten her skora gebe. Şu anda Gençler Birliği ikinci golü de bulabilir. Kasımpaşa da beraberliği yakalayabilir. İki takımda pozisyonları var. Sol kanattan Gençler Birliği korneri kullandı. Orta geldi. Yine kimseye temas etmeyen top dışarı gitti. Herkes ayak sokmak istedi o topa. Ayak koymak istedi ama kimse değmedi. Ne Gençler Birliği oyuncuları ne Kasımpaşa savunması. Top da dışarı gidiyor. Kale vuruşlu oyun başladı. Dakika 72 oldu. Diabate'nin 23'te attığı tek gol. Gençler Birliği 1, Kasımpaşa 0. Şimdi Jensen bir topuk pası denedi. Ali Yavuz geçmedi. Gençler Birliği takımında top aldı Mendez. Pasını verecek ama oraya çok iyi girdi Muanga. Şimdi Wink ileriye doğru Güven Yalçın. Güven Yalçın Wink'e topu göndermek istedi. Top dışarı gitti. Taç atışını Kasımpaşa

takımı mı kullanacak? Hayır. Gençler Birliği kullanacak. Son temas. Topu oyunda tutamadan çevirdiği yönünde Güven Yalçın'ın ve Gençler Birliği karşı türbünler önden tacı kullandı. Dakika 73 oldu. Maçta son bölüme yaklaştık artık. Son 15 dakikalık dilime yaklaşıyoruz. Top oradan Traore çıkardı. Mendes sırtı dönük almıştı. Topu sakladı. Traore sağ kanatta, sağ iç boşlukta. Traore yine Jensen onu bırakmadı. Yine ikili mücadele girmeyi tercih etmedi Traore. Geride Pereira, daha geriye doğru gönderdi. Gutas'a, Gutas'tan İrfan Can. Geriye doğru yine İrfan Can'a. İrfan Can bekletmeden Gutas'a. Gutas yüksek bir top gönderdi. Mendez'in olduğu bölüm, Mendez alamadı. Bırakmadı. Adaşı olan Mendez Kasımpaşa'da. İki Mendez karşı karşıyaydı. Bu arada Kasımpaşa'da sanıyorum yine değişiklik hazırlığı var. Son hamleler gelebilir Emre Belözoğlu'ndan. Dakika 74. 23 Diabate'nin golü. Gençler Birliği 1, Kasımpaşa 0 Eryaman Stadyumu'nda ev sahibinin üstünlüğü sürüyor. Muanga artık biraz daha tabii riskleri de almaya başladı Kasımpaşa. Savunmasında Emre Belözoğlu öne çıkarttı. Serbest vuruşu kullanacak Kasımpaşa. Binki yapılan hareket faul. Oyuncu değişikliği henüz yapılmadı. Sanıyorum biraz daha bekletiyor Emre Belözoğlu. Bu serbest vuruşun ardından yapacak değişikliğini. Öyle görünüyor. Kerem Demirbay topun gerisinde. Kaleye yaklaşık 30 metrelik bir mesafe denebilir. Ceza alanı ön çizgisi, yan çizgisi kesişimi sağ kanat. Kerem Demirbay. Kerem, onun kavisli ortası. Savunmaya geldi o top. Rahatlıkla uzaklaştır Gençler Birliği takımı. Ve şimdi yerde Markus. Onunla beraber Diabate de yerde. Markus kafasını tutuyor. Rakibinin bir teması kafasına doğru sanıyorum oldu. Bir koluyla teması Diabate'nin. Maçın tek golünü atmıştı Diabate, sarı kartı da var. Mendez de Kasımpaşa'da sarı kartla oynuyor. Kaleye yaklaşık bir kez 35 metrelik mesafe, kaleyi cepheden gören yer. Paslaşarak kullanıldı. Ali Yavuz düzeltti. Ortayı yaptı. Savunma yine Talisson'la karşıladı. Dönen top Claudio Wink'e kadar geldi. Wink sağ kanada gönderdi Wink. Güven Yalçın sağ kanatta. Ali Yavuz sol kanatta. Kasımpaşa'da. Kerem. Döndü geriye Jensen. Atak yönünü değiştirmeye çalışıyor Kasımpaşalı oyuncular. Şimdi sağ kanada Güven Yalçın'a. Güven Yalçın kontrol etti, ortaladı. Benedicca'ya aşan top. Ali Yavuz yetişemedi. Top gerilere kadar geldi. İlye'de artık savunmadan çıkıyor Kasımpaşa'da. Kasımpaşa tüm atlarıyla beraberlik golünü arıyor. Şu son bölümde dakikada 77 olmak üzere. Muanga yerleşti Kasımpaşa. Gençler Birliği boşluk bırakmak istemiyor rakibine. Boşluk arıyor Kasımpaşa ama o boşluğu bulamadılar. Tek gol Diabate ile gelmişti 23'te. Gençler Birliği'nin 1-0'lık üstünlüğü var. Şimdi geriye doğru top gönderildi. Yeniden İlye. Topu bir müddet bekledi. Benedicak pasını verdi ve serbest vuruşuna Kasımpaşa'nın. Yine tehlikeli bir nokta. Bu arada sarı kart Talisson'a çıkıyor. İki kez uyardım dedi. Parmaklarıyla gösterdi Yasin Kol. Ve Talisson sarı kartı gördü. Yapmış olduğu hareketin ardından Mendez'e. Şimdi yine bir duran top şansı elde etti Kasımpaşa. Talisson Kelven sarı kartı gördü Gençler Birliği takımında. Ve değişiklik yapılıyor. Kerem Demirbay çıktı. Diarra
Thiago Diarra

0: oyuna giriyor. 11 numarayla Diarra oyunda. Kerem Demirbay oyundan alındı. Ve bir başka değişiklik de gençlerde Mendes çıktı. Sekou Keita oyuna giriyor. Traore'nin yerine de Fırat Can. 88 numarayla Fırat Can oyuna girdi. İki değişiklik de Metin Diadin'den hemen geldi. Hamleler karşılıklı. Bakalım ne yönde olacak bu farklar. Bu arada uzaktan bir şut ama iyi bir şut gelmedi Ali Yavuz Kol'dan. Kaleye çok uzak mesafeden iyi bir şut gelmedi. Top dışarı gidiyor. Ali Yavuz kaleyi görür görmez sağ ayağıyla vurdu ama İrfan Can'ın bir ayağı üzerinden top dışarıda. Top bir kez daha Kasımpaşa'da. Son bölümde Kasımpaşa topla daha fazla oynuyor. Benediçak şimdi çaprazda düzeltti. Benediçak gol şansı gol. Benediçak topu ağlara gönderiyor. 79. dakikada Benediçak topu ağlara gönderiyor. Kasımpaşa'nın beraberlik golü geldi. Kasımpaşa topla daha fazla oynamaya başlamıştı. Ama burada gerçekten savunma, Gençler Birliği savunması Benediçak'ı bir türlü durduramadı. İki kişi önündeydi. Orada hem Pereira hem Gutas kaptan. Benediçak yani topu şöyle düzeltti, baktı. Sonrasında çok rahat bir pozisyon. Kaleci İrfan Can'la karşı karşıya tek başınaydı aslında. Savunma kalabalıktı. Üç oyuncu var hatta orada Gençler Birliği'nde. Talisson da yetişmeye çalıştı ama Benediçak topu ağlara gönderdi. Ve 79'da Benediçak'ın golüyle Kasımpaşa başkent deplasmanında beraberliği buluyor. 23 Diabate, 79 Benediçak, karşılıklı birer gol. Bakalım maçın kalanında neler yaşanacak. Metin Diadin hamlelerini yaptı. Emre Pelezoğlu'ndan da hamleler gelmişti. Ve şimdi kalan bölüm tabii Gençler Birliği kendi sahasındaki bu mücadelede bir kez daha üstünlük golü için onlar da şüphesiz pozisyon arayacak. Ve kalan bölüm daha da keyifli olacaktır. Uzun süredir Gençler Birliği oyundan biraz düşmüştü aslında. Topu daha fazla rakibine bırakmıştı. Bu anlamda da bakalım kalan bölümde nasıl bir taktik söz konusu olacak Metin Diadin'in ekibinde. İleriye uzun bir top gönderildi şimdi. Benediçak golünü atan futbolcu Kasımpaşa'nın ileriye doğru gitti bir kez daha. Gençler Birliği'nde tabii Mendes biraz yetkisi kalınca Metin Diadin'den Keita hamlesi de gelmişti. Fırat Can Üzüm'le birlikte 20 numarayla Keita oyuna girmişti. Ama şu ana kadar tabii daha yeni girdi ama top onunla buluşturulamadı. Diabate 23'te Gençler Birliği'ni öne geçirdi. Uzun süre Gençler Birliği bu golle üstünlüğünü sürdürmüştü başkentte Eryaman Stadyumu'nda ama bundan yaklaşık 2 dakika önce 79'da Benediçak'ın golüyle Kasımpaşa 1-1'i buldu. Şimdi sol kanattan Gençler Birliği yeni bir hücum hazırlığında, iyi de bir pozisyon olabilir. Gouveia ceza alanına girmeden yerde itirazları var. Gouveia'nın maçın hakemi Yasin Kola, taraftar da aynı şekilde itiraz ediyor bu pozisyonda. Yasin Kola hayır dedi ve Kasımpaşa'da top oyun sürüyor. Gençler Birliği ön alan baskısı yapmak istiyor. Geriye doğru top gönderildi Yensen'e. Şimdi Yaniotis aldı topu, döndü Muanga'ya. Dakika 82 olmak üzere, tam da ceza alanına girmek üzereydi Gouveia. Bu arada orada Marcus tehlikeli olmak istedi Gençler Birliği ceza alanı içerisinde ama rakibine faul yaptı o da. Muanga ile olan pozisyonuna bir hal itiraz etti Gouveia ve Gençler Birliği taraftarı bir faul beklentisi, top ceza alanına gitti ama Gouveia ceza alanı içerisinde değildi. Yani bir penaltı değildi ama kritik noktadan bir serbest vuruş beklentisi vardı Gençler Birliği takımının. Burada sarı kart geldi. Gouveia'nın itirazları devam etti ve Yasin Kol Gouveia'ya sarı kartını gösterdi. Taraftar da bu sarı kartın ardından Eryaman Stadyumu'nda daha fazla protesto etmeye başladı açıkçası. Maçın hakemi Yasin Kol'u. Şimdi Gençler Birliği oyunu başlattı. Dakikalar ilerliyor. Gouveia Rakip ceza sahası içerisinde buluşma, topla buluşma sayılarına baktığımızda 24-17 Gençler Birliği'nin önde olduğunu görüyoruz. Bu arada Guaya az önce de formasından çekildi ve bu nedenle de son derece şiddetli itiraz etti. Ve sarı kartı gördü. Yani Atis. Yani Atis nereye doğru gönderdi. Oyun bir kez daha durdu. Bir faul daha. Şimdi serbest vuruşu Gençler Birliği kullanacak. Kaleye bir hayli uzak mesafe, yaklaşık 35 metre denebilir. Orta uyarlığa yakın bölüm. Şimdi az önce Rafael Luiz'in bir ortası var. Yine Rafael Luiz ortaladı bir anda. Guaya'nın olduğu bölüm. Winkor'da son müdahale kimden? Ve bu arada Wink'ten diyor Yasin Kol. Ve korneri Gençler Birliği bu kez sol kanattan kullanacak. Maçta gerçekten iki takımın da fazlasıyla kullandığı kornerler var. 7 korner Gençler Birliği, 8 korner Kasımpaşa kullandı. Şimdi orta uzak direğe doğru geldi. Açtı orada Oğulcan'ı ve dışarı gitti. Bu arada önündeki monitörden golde bir offside olup olmadığının görüntüsü bizlere de iletildi. Benedicak Gutas'ın gerisinden çıkarak topu alıyor. Sonrasında 3 Gençler Birliği futbolcusu müdahale edemeyince topu ağlara göndermişti. Şimdi baskı var. Gençler Birliği takımı yeniden öne geçmek için baskı yaptı. Top dışarıda. Fıratcan Üzüm. Oğulcan. Kasımpaşa takımı buraya namağlup gelmişti. Gençler Birliği'nin bir mağlubiyeti vardı 4 hafta sonunda. Kasımpaşa bu maçta da yenilmezse yine namağlup unvanını sürdürmüş olacak. 5. hafta itibarıyla. Şimdi topu aldı Diarra. Bir kez daha koşuyor Diarra. Topu almaya çalıştı ama top dışarı doğru gönderildi. Gençler Birliği savunması topu dışarı attı. Biraz önce de Jensen'le olan ikili mücadelesinde bu kez Fıratcan Üzüm'ün bir faul beklentisi vardı. Gençler Birliği'nde Metehan Talisson'un yerine oyuna giriyor. Talisson'un da bu arada Oğulcan'ın yerine de 48 numarayla Salih Uçan oyuna girdi. Metin Diyadin'e maçın son anlarında yine iki hamle daha geliyor. Salih Uçan ve Metehan oyunda. Bu değişikliklerle de o da 5 oyuncu değiştirme hakkını kullanmış oldu. Metin Diyadin Gençler Birliği takımında. Evet. Dakikalar ilerliyor. Birbirlik eşitlik. Karşılıklı birer gol. 23 Diabate, 79 Benedicak. Golleri atan isimler. Şimdi topun gerisinde yine Rafael Luiz. Yine kaleye uzak mesafe. Sağ kanat bir orta daha geldi. Savunma topu Kasımpaşa'da İlya ile kafayla uzaklaştırdı. Dönen topu Gençler Birliği takımı aldı. Bir orta daha geliyor. Şimdi Rafael Luiz geriye doğru gönderdi. Kalecisi İrfan Can'a. İrfan Can rakip yaralana doğru arkadaşlarına gönderdi ama orada bir Kasımpaşalı oyuncu orta alanın yanında yatıyor. Gençler bir hatada devam ediyor bu arada. Önemli bir fırsat, gol tehlikesi olabilir. Çok iyi paslaşmalar. Son çizgi geriye doğru. Son anda orada Muanga ayak koyuyor. Gençler Birliği ikinci gole yaklaştı. İyi pas trafiği. Atak devam ediyor. Abdurrahim o verdi. Şimdi bir fırsat daha. Gençler Birliği adına bunu da değerlendiremediler. Üçüncü bir fırsat şimdi. Fıratcan Üzüm Yensen bırakmadı. Gençler Birliği bir dakika içerisinde üç fırsatı değerlendiremiyor. Kasımpaşa hızlı çıkmak isterken Yasin Kol oyunu durduruyor. Dakika 88 oldu. Gençler Birliği az önce gerçekten üst üste müthiş fırsatlar yakaladı. Ama bunları değerlendiremedi. Abdurrahim o bırakmıştı. Salih Uçan sonrasında ikinci bir pozisyon oldu. Fıratcan Üzüm Yensen yetişti o noktaya da. Şimdi kaleci Yaniotis oyunu bir kez daha başlatıyor. Toplu oynamada tabii ikinci yarı Kasımpaşa daha fazla toplu oynadı demiştim. %57'ye %43'lük bir tablo var şimdi önümüzde. Dakikalar ilerliyor maçın son anları artık. Kafayla kaleciye gönderdi Muanga. Yani Otis. Bir kez daha Muanga. Uzun bir top. Marcus'a doğru. Şimdi Benedicak. Benedicak çaprazda. Marcus'u düşündü geçmedi. Bir kez daha ceza alanı. Bir ortada. Oraya Diarra geldi. Ona gelmedi. Güven vuruyor. Top dışarı gitti. Dakika 89. Bakalım kayıp zaman artı kaç olarak işaret edilecek. Bu mücadelede iki takım da lige iyi başladı denilebilir. Geçtiğimiz sezon tabii küme düşme tehlikesi yaşadı iki takım da uzun süre. Bu anlamda şu anda lige daha iyi bir başlangıç yaptıklarını söylemek mümkün. Bu arada topu oradan çıkaramadı Koita. Şimdi Gençler Birliği hata, yerde kalan bir isim Salih Uçan. Devam edin dedi maçın hakemi. Bu kez Kasımpaşa'da güven yerde ve serbest duruş Kasımpaşa lehine. Yasin Kol oyunu durdurdu, serbest duruş kararını verdi. Dakika 90 oldu. Arus oyuna girecek İlye'nin yerine. Adam Arus 4 numarayla oyuna giriyor. İlye oyundan alındı. Bu da Emre Belezoğlu'nun son değişikliği. Hamleler yapıldı. 232 isabetli pas Gençler Birliği'nde. 332 yani 100 isabetli pas fazlası var Kasımpaşa'nın. Bu tablo ikinci yarıda ortaya çıktı denilebilir. Çünkü ilk yarıda Gençler Birliği daha fazla toplu oynuyordu ama 1-0'ı koruma içgüdüsü, stratejisi, özellikle Kasımpaşa'ya topun çok fazla bırakılması. İkinci yarıda Kasımpaşa daha fazla Gençler Birliği kalesine geldi. Gençler Birliği ikinci golü de bulabilirdi. Onu da belirtmek lazım. Onların da fırsatları vardı. Bu arada artı 3 kararı geldi. En az 3 dakikada mücadele Eryaman Stadyum'da devam edecek. Bir birlik eşitlik var. 23 Diabate, 79 Benedicak'ın karşılıklı golleri. Kaleye doğru gönderilen top Yaniotis. Yaniotis topu aldı. 90 artı 1'deyiz. Geliş güzel bir top Arus'tan. Topun düştüğü noktada Diabate. Diabate iyi bir pas verdi. Kasımpaşalılar orada topu alamadı. Gouveia, Gouveia harika hareketler ama pası geçmedi Koita'ya. Gouveia yine çok klas hareketler ama son noktada Koita'ya topu veremeyince bu kez Kasımpaşa geliyor. Güven Yalçın ceza alanına girdi. Güven geriye doğru bıraktı. Wink vuruyor, iyi vuramadı Wink. 90 artı 1. İki kalede yaşanan tehlikeler. İki takım da öne geçebilirdi. Güven Yalçın çok iyi getirdi topu ceza alanında. Wink'e iyi bir top attı. Wink iyi vuramıyor. Şimdi Gençler Birliği hücum olacak. Koita'ya top geçmeden bir müdahale. Arus. 90 artı 2'deyiz. Bu arada yardımcında bayrağı orada kalktı. En direkt vuruşla oyunu başlatıyor Kasımpaşa kalecisi Yaniotis. Yani Otis karşı tribünlere doğru, sağ kanada doğru topu gönderdi. Kasımpaşalılar topu aldı. Artık yenilecek bir golün telafisinin olmadığı dakika. 90+3'e gireceğiz. Yani Otis ceza yayı önünde topu aldı. Yani Otis ileriye çok uzun gönderdi. Şimdi Marcus topu alamıyor önüne. Kaleci İrfan Can, o da hemen bekletmeden orta çizgiye doğru gönderdi. Koita, artık son duraklama dakikası içerisindeyiz. Marcus yanındaki arkadaşına verdi. O arkadaşı 11 numarayla Diarra. Diarra topla beraber merkeze sokuldu. Hakeme çarptı Yasin Kola. Tam Marcus'a pasını verecekken Yasin Kola çarptı top ve hakem atışıyla topu Kasımpaşa'ya bırakacak Yasin Kol bıraktı. Şimdi topu aldı orada Ali Yavuz. Yuvarladı Jensen'in önüne. Jensen son bir şans. Jensen ortaladı ön direkte kafa vuruşu Kutas. Top bir kez daha Jensen'e geldi. 90+3'te son saniyeler. Gerilerden destek Ali Yavuz'la. Ali Yavuz iki kişinin arasından Jensen'e gönderdi. Top geçmedi. Gençler Birliği hızlı hücuma çıkabilecek mi? Onlar da hızlı çıkamadılar. Şimdi ileriye uzun top. Koita'nın önüne. Diğer tarafta Gouveia var ama savunma derinliğinde Wink kademede. Wink topu Güven Yalçın'a gönderdi. Harika bir çalım. Güven Yalçın pasını verdi. Ceza alanı sağ çaprazı Benediçak, kaleci korner. İrfan Can çıkıyor, topu kornere gönderiyor direkt dibinde. Son bir şans bakalım. Yasin Kol tabi oyunu sürdürecek mi? Duraklamada da oyun biraz durmuştu. Sanıyorum bu korneri de kullanmasına Kasımpaşa'nın izin verecek gibi Yasin Kol. Güven Yalçın bir an önce kullanın diyor. Son derece artık kritik bir korner. Bu kornerden sonra maç bitecek büyük ihtimalle. Orta geldi. Kafa vuruşu Güven Yalçın, topu ağlara gidiyor. Güven Yalçın atıyor. Son anda, son saniyede Güven Yalçın topu ağlara gönderiyor. Kasımpaşalılar müthiş sevinç yaşıyor. 90+4. Bu korner kullanıldı. Güven Yalçın gitti, topu ağlara gönderiyor uzak direkt dibinde. Büyük bir şok başkentte Gençler Birliği taraftarında ve futbolcularında. 1-0 öndeydi Gençler Birliği. 23'te Diabate'nin golü vardı. 79 Benediçak. 90+4 Güven Yalçın. Müthiş sevinç yaşanıyor. Son bir korner, son şans dedik. Güven Yalçın burada önümüzdeki monitöre baktığımda Koita'nın da offside'ı bozduğunu görüyorum savunmaya yardım için gelen. Ve Güven Yalçın kalecinin üzerine koştuğunu gören Güven Yalçın diğer köşeye, topu uzak köşeye gönderiyor. Sol ayağıyla filelerin dibine ve Emre Belezoğlu ve talebeleri büyük sevinç yaşıyor. Kasımpaşa ilk yarısını 1-0 mağlup ettiği maçı 2-1 kazanmak üzere. Gol Güven Yalçın'la geldi. 90+4'te bakalım süre yetecek mi Gençler Birliği'ne? Bir gol için ama zor. Çünkü 90+3 zaten işaret edilmişti. Duraklama içindeki boşluklar oynanıyordu. Yasin Kol elini düdüğüne götürüyor ve son saniye golüyle adeta maçı kazanan Kasımpaşa oluyor. Kasımpaşa puanını 9'a yükseltiyor. Namağlubiyet unvanı devam ediyor Kasımpaşa'nın. Gençler Birliği ligdeki ikinci mağlubiyetini aldı. 7 puanda kaldı Gençler Birliği. İkinci yarıda özellikle Kasımpaşa'nın daha fazla baskılı olduğunu da belirtelim. Gençler Birliği ilk yarıda daha hakim olan taraftı. Bir topu da direkten dönmüştü ve mücadeleyi Kasımpaşa 2-1 kazanıyor. Evet, bu maçın anlatımında ben Oğuz Erman Güner'i, teknik yönetmen arkadaşlarım Zafer Altay ve Volkan Kahraman'la birlikte sizlere bu maçın heyecanını yansıtmaya çalıştık. Saatler 20'yi gösterdiğinde dönüşümlü aklen yayında yeniden sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi. Reklam.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sen nasıl bir kralsın ya?
1: Oğlum ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
2: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
2: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Reklamlar.
5: TRT Radyo 1.
4: Reklam.
6: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
7: Ya. Yeah.
6: Tabii ya. Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
4: Reklam.

0: ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
1: Yanlış. Doğrusu glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
0: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
1: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
0: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
1: Yanlış. Doğrusu hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Saat 19.

0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. 19 ana haber bülteniyle sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 şehir hastanesinin 40 bin yatak kapasitesiyle birinci sınıf hizmet verdiğini, 21 hastanenin daha proje ve yapım çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Eylül 1980 darbesini demokrasi tarihine geçen kara bir leke olarak nitelendirdi. Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. 17 milyon öğrenci için 2026-2027 eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 şehir hastanesinin 40 bin yatak kapasitesiyle birinci sınıf hizmet verdiğini, 21 hastanenin daha proje ve yapım çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceden bizim vatandaşımız sağlık hizmeti almak için yurt dışına giderdi. Şimdi tablo tersine döndü. Her yıl yüz binlerce yabancı hasta şifalarını artık Türkiye'de arıyor dedi. Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu.
1: Burası bak Samsun Şehir Hastanesi. Laf ola beri gele yok. Şehir Hastanesi. Şehir Hastanemizin bugünden itibaren hizmete girmesiyle Samsun bütün bu vasıflarına sağlık şehri unvanını da ekleyecektir. Bugün itibariyle 27 şehir hastanemizi tamamlamış bulunuyoruz. Yaklaşık 40 bin yatak kapasitesine sahip bu hastanelerimiz modern birer sağlık üssü olarak tüm vatandaşlarımıza birinci sınıf hizmet veriyor. Rize'den Diyarbakır'a, Trabzon'dan Şanlıurfa'ya, Sakarya'dan Ordu'ya yapımı devam eden 13 şehir hastanemizi de inşallah tamamlayacağız. Ayrıca proje çalışmaları süren 8 şehir hastanemiz var. Bunların da tamamlanmasıyla Türkiye 26 bini aşkın yatak kapasitesine sahip 21 yeni şehir hastanesine daha kavuşacak. Milletimizin yapandan Allah razı olsun dediği bu hastaneler maalesef ilk günden itibaren muhalefetin eleştiri oklarının hedefi oldu. Peki sonuçta ne oldu? Eleştirilerinin hiçbiri doğru çıkmadı. Ne gerek var dedikleri şehir hastaneleri bilhassa 100 yılın sağlık krizi olan koronavirüs salgınıyla mücadelemizde çok önemli misyonlar yüklendi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Eylül 1980 darbesini demokrasi tarihine geçen kara bir leke olarak nitelendirdi. Darbenin Türkiye'nin büyümesine ağır darbeler indirdiğine dikkat çekti. Erdoğan Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır dedi. Milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu.
1: Demokrasimize kasteden bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Milletin iradesine uzanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. Biz de 12 Eylül ve 28 Şubat'ın faillerinin Türk adaletine hesap vermesini sağlayarak bu konudaki kararlılığımızı gösterdik. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Dün

0: demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesinin yıl dönümüydü. Hangi görüşten, kökenden olursak olalım, milletçe hepimize büyük acılar yaşattılar. 12 Eylül darbesi sadece milletimizin gönlünde derin yaralar açmadı. Aynı zamanda Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına da ağır darbeler indirdi. Terör başta olmak üzere bugün hala enerjimizi tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi var. Milletimiz bu kötü gidişe 3 Kasım 2002'de yeter, sözde, karar da milletindir diyerek set çekmiştir.
1: Samsun Şehir Hastanesi bağlantı yolları ve yapımı tamamlanan yatırımlar toplu açılış töreniyle hizmete girdi. Törende konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu artık tedavi için Anadolu'dan büyük şehirlere gitmeye gerek kalmadığını söyledi. Bakan Memişoğlu artık sağlık hizmetlerinde şehirler arasında mesafe yok, ileri tıp uygulamaları Anadolu'nun her noktasında yapılabilmekte dedi. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Zaferi'nin üzerinden 105 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda, millete büyük bir özgüven kazandıran Sakarya Zaferi, Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerinin zihinlerine bir kez daha kazımıştır, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yayımladığı mesajda Sakarya Zaferi emperyalizme karşı verilen büyük direnişin dönüm noktalarından biri dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Sakarya Zaferi'nin Anadolu'nun kaderini değiştirdiğini vurguladı. Milletimiz bağımsızlık iradesini ve vatan sevgisini tarihe bir kez daha yazdırdı dedi. Milli Savunma Bakanlığı, milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Paylaşımda Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır" sözleri hatırlatıldı. Kahraman Türk ordusunun vatanın her karışını bu tarihi emirle savunduğu ve 105 yıl önce Sakarya'da düşmanın ilerleyişini durdurduğu ifade edildi. Mesajda elde edilen büyük zaferin milli mücadelenin seyrini değiştirdiği vurgulandı. Zaferin yıl dönümünde başta Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanları, aziz şehitler ve gaziler rahmet, minnet ve saygıyla anıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. "Kendileri bunu uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz" dedi. Suriye'ye yaptığı ziyarette konuşan Bakan Fidan, İsrail'in saldırılarının Suriye'deki olumlu sürecin önündeki en ciddi engel olduğunu belirtti.
2: Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Bu açıdan da bu ziyaretimiz önem taşımakta.
3: Bölgeye ve dünyaya bu kadar umut veren bir Suriye varken İsrail'in izlediği politikalar olumlu gidişatın önündeki en ciddi engeli teşkil etmekte. Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik gerçekleştirilen saldırı bunun en son örneklerinden biridir. İsrail'in saldırıları uluslararası toplumun terörizme karşı yürüttüğü ortak mücadeleye de zarar vermekte. Uluslararası toplumdan bu konuda daha kararlı ve sonuç alıcı bir tutum bekliyoruz.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü SDG'nin kendini feshetme ve Suriye devlet kurumlarına entegre olma yönündeki açıklamasını önemli bir adım olarak değerlendirdi. Fidan bu kararın zaman kaybetmeden sahada hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.
2: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Önemli bir adım, önemli bir girişim. Suriye hükümetinin yürüttüğü yapıcı çalışmalara verilen önemli bir

0: çarpıcı cevap. İnşallah bunun alanda vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu deklarasyon aşaması önemli. Ama bunun da tabii hayata geçmesi gerekiyor. Ülkedeki bütün silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesi, Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve toplumsal birliğinin güçlendirilmesi bakımından zaruridir. Sadece SDG'nin değil, biliyorsunuz iç savaş döneminden kalma ne kadar silahlı grup varsa bunların hepsi teker teker milli ordu altında birleştiriliyor. Entegrasyon sürecinin de inşallah en iyi şekilde sonlanmasını bekliyoruz.
1: MHP İstanbul İl Başkanlığı 39 ilçe teşkilatının katılımıyla istişare kampı düzenliyor. Kampın gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, kampın açılışında yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünden bin kat daha güçlüdür dedi. Celal Adan birlik ve beraberlik mesajı da verdi. Türk milliyetçiliğinin toplumun bütün kesimlerini kucakladığını söyledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fethi Yıldız çerçeve yasayla ilgili değerlendirme yaptı. Terörsüz Türkiye modelinin Türkiye'ye özgü olduğunu vurguladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ekim ayında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sahada olacak. Şırnak ve Diyarbakır ziyaretlerinde farklı kesimlerle bir araya gelecek.

Anadolu'da sahada olacak. Şırnak ve Diyarbakır ziyaretlerinde farklı kesimlerle bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde CHP'nin meclis zemininde destek verdiği terörsüz Türkiye süreci de olacak. CHP'nin meclis zemininde destek verdiği sürece ilişkin partinin yaklaşımını ve önerilerini anlatacak. CHP'nin hazırladığı 10 soruda terörsüz Türkiye kitapçığı da bölge programında kullanılacak. Yüz binlerce adayın yarıştığı KPSS maratonu bugün yapılan lisans alan bilgisi 3. oturumuyla sona erdi. Sonuçlar 7 Ekim'de ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Puanlar sonuçların açıklanmasının ardından 2 yıl geçerli olacak. 17 milyon öğrenci için 2026-2027 eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kademeli olarak başlatılmıştı. Bu yıl ana sınıfı ve uygulama sınıflarında ilkokul 1, 2 ve 3, ortaokul 5, 6 ve 7, orta öğretim hazırlık ve 9, 10 ile 11. sınıflarda uygulanacak. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin bütüncül eğitim anlayışı doğrultusunda marifin kalbinde oyun teması esas alınacak. Çocukların öğrenme ve gelişiminde oyunun etkisi dikkate alınarak geleneksel çocuk oyunlarına eğitim süreçlerinde yer verilecek. Okullarda ilk hafta Gazze'de yaşananlara yönelik duyarlılık oluşturmak amacıyla uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinlikleri düzenlenecek. Bu yıl 283.354.674 ders kitabı da öğrenciler için hazır hale getirildi. Ders kitapları ücretsiz olarak dağıtılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni eğitim öğretim yılının başlangıcı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Tekin öğrenci ve velilere seslenerek, "Evlatlarımızın gelişimini gelin beraber takip edelim, okulla aile arasındaki irtibatı daima canlı tutalım" dedi. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde tedbirler de en üst seviyeye çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi okul ve çevrelerinde uygulanacak güvenlik tedbirlerini açıkladı. 81 ilde emniyet ve jandarma trafik ekipleri sahaya inecek. Okullarda uygulanacak 7 basamaklı güvenlik modelinin içinde yer alan bahçe görevlileri de okulların açılmasıyla görevlerine başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılına köklü değişikliklerle giriyor. Buna göre ders zili çaldığında öğretmenler öğrencilerini beyaz önlükle karşılayacak. Yeni dönemde güvenliğin sağlanması için gerektiğinde okul yönetimi tutanak tutarak sınıf, sıra ve dolaplarda arama yapabilecek. Okullarda giriş çıkışlar kontrol edilecek. Riskli alanlar ve kör noktalar için önlem alınacak. Veli öğretmen görüşmelerine de düzenleme getirildi. Öğretmenlerle görüşmek isteyen velilere okulun internet sitesi üzerinden randevu verilecek. Özürsüz şekilde 5-10 veya 15 gün devamsızlık yapan öğrencinin velisine kısa mesajla bilgi verilecek. Devamsızlığın 20 günü aştığı durumlarda öğrenci sınıfı geçse bile teşekkür veya takdir belgesi alamayacak. Okullarda özel yayın evlerinin deneme veya tarama sınavlarına izin verilmeyecek. Bakanlığın belirlediği sınavlar dışında öğrencileri sıralayan veya velilere mali yük getiren sınavlar okulda yapılamayacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, günümüz işgal modellerinin gençleri ve çocukları hedef aldığını söyledi. Zihinleri esir alan tuzaklarla mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bakan Gürlek, Bilecik'te düzenlenen 745. Ertuğrul Gazi'yi anma ve yörük şenliklerinde konuştu. Söğüt'te başlayan kutlu yürüyüşün bugün Türkiye Yüzyılı hedefleriyle devam ettiğini söyledi. Aile kurumunu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmalar kararlılıkla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 il merkezli 15 ilde düzenlenen Ailem Güvende operasyonunda 162 şüpheli 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. Soruşturmaların mali boyutuna dair de bilgiler paylaşıldı. MASAK incelemelerinde LGBT'yi teşvik eden derneklere, aralarında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'na bağlı ödemelerin de olduğu, yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi.
İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. Projeye hane geliri 100 bin liradan az olan, üzerine kayıtlı evi bulunmayanlar başvurabilecek. Ayrıca en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etmek ve TOKİ ile daha önce konut sözleşmesi imzalamamış olmak da

gereken şartlar arasında. Konutlar bu şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilecek. Kira bedellerinin aylık 10 bin liradan başlayacağı projede konutlar bölge rayiçlerinin altında bedellerle kiralanacak. 12 ay sonra TÜFE oranında kira artışı yapılacak. Tahsis süresi içinde konut satın alanlar tahliye edilecek. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, 2 veya daha fazla çocuklu ailelere 2+1, 3+1 veya 4+1 konut verilecek. İlk etapta 1071 konut kiraya verilecek. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. Hürmüz'de bir yandan diplomasi masası kurulurken diğer yandan ticari gemiler hedef oluyor. İran devlet medyası Keşm adası açıklarında bir İran ticari gemisinin vurulduğunu duyurdu. Saldırıda bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırıların gölgesinde diplomasi trafiği de sürüyor. İran ve Umman Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkış için yeni rotaların ayrıntıları üzerinde anlaşmaya vardı. Yarın da Umman'ın Salalah kentinde İran'la Körfez ülkelerinin Dışişleri Bakanları bir araya gelecek. Toplantıda Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin güvenli geçişine ilişkin geçici bir düzenlemenin ele alınması bekleniyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise Washington'a meydan okudu. ABD İran halkına zorbalıkla boyun eğdiremez, İran teslim olmayacak mesajı verdi. Tahran'dan gelen bu sert mesajlara karşılık ABD Başkanı Trump, İran'ın anlaşma konusunda istekli olduğunu savundu. Trump, ara seçimlerden önce bitebilir ama ara seçimlerden sonra bitecek. İran bir anlaşma yapmak için çok istekli. Sürekli arıyorlar, bir anlaşma yapmak istiyorlar. Ben işe yaramayacak bir anlaşma yapmayacağım ifadelerini kullandı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Hedefte petrol tesisleriyle akaryakıt istasyonları vardı. Saldırıların yanı sıra açıklamalar da geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, müzakereler Ekim'de başlayabilir dedi. Sayın dinleyicilerimiz 19

hastanenin daha proje ve yapım çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Eylül 1980 darbesini demokrasi tarihine geçen kara bir leke olarak nitelendirdi. Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. 17 milyon öğrenci için 2026-2027 eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor.

Futbol Kulübü 1, Mardin 1969 Spor 0. 1. Lig'de saat 20'de Mısırlı Com.tr Fatih Karagümrük, Manisa Futbol Kulübü'nü TRT Türk'te, Bursa Spor'sa Turka Esenler Erik Spor'u TRT Spor'da ağırlayacak. ABD açıkta tek kadınlar şampiyonu Rybakina oldu. Sezonun son Grand Slam tenis turnuvasının finalinde son 2 yılın şampiyonu Belaruslu Arina Sabalenka'yı 2-1 yenen Kazak tenisçi Elena Rybakina kariyerinin ilk ABD açık zaferini elde etti. Kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in batısıyla Van'ın doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı da şöyle: Ankara, İstanbul, Konya, Malatya ve Diyarbakır 17, İzmir, Samsun ve Trabzon 20, Bursa, Tekirdağ ve Elazığ 16, Adana 22, Antalya 24, Bolu 12, Erzurum 10, Van 11, Gaziantep 19, Adıyaman 23 derece.

İnop Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatıldığı için ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü sürüyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun ilk 20 kilometresinde bordür çalışması olduğundan muhtelif yerlerde şerit daraltılması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Merhabalar kıymetli dinleyicilerim. Şifanın izinde programımıza hoş geldiniz. Önemli konuları paylaştığımız programlarımızda bugün de çok fazla dile getirilmeyen, sadece pandemi zamanlarında dile getirilen bir konu başlığıyla yan yanayız. Ben programı hazırlayan ve sunan

Doktor Mehmet Uçar. Ana konu başlığımız bağışıklık. Evet, bizi hastalıklardan koruyan, bunlar bakteriyel olabilir, virüs olabilir, mantar olabilir. Diğer taraftan geçirdiğimiz hastalıklarla beraber bunların kayıtlarını alan, ilgili hastalık nedenleri tekrar vücudumuza girince onunla tanışan ve daha önceden tanışmış olduğu için de ona karşı hazırlıklı olan bir yapı. Yani immün sistem. Evet, hayatta kalmak için çok önemli. Bağışıklık sistemi olmasa vücudumuz bakteri, virüs, parazit, kanser hücrelerinin saldırısına açık olurdu. Hayat boyu karşımıza çıkan, vücudumuza zarar verecek patojen denizinden geçerken bizi sağlıklı tutan bağışıklık sistemimizdir. Bunu asla unutmayalım. Bağışıklık sistemi enfeksiyonla veya vücudumuza zarar verecek patojenlerle mücadele eden özel organlar, hücreler, yararlı bağırsakta yerleşen flora bakterileri ve onların salgılarından oluşur. Bağışıklık sisteminin ana parçaları aslında pek bilmeyiz ama kabaca beyaz kan hücreleri, antikorlar, tamamlayıcı sistem, lenfatik sistem, dalak, timus bezi ve kemik ilidir. Bunlar bağışıklık sistemimizin aktif olarak enfeksiyonla savaşan kısımlarıdır. Bağışıklık sistemi bizi zararlı patojenlerden korurken işaretlerden tanır ve ona zarar vermez. Bu mükemmel çalışan büyük organizasyon ne işe yarar? Hayatta kalmamızı sağlar. Ve hayatta kalmamızı sağlayan bu temel faktörler bizleri korur. Kanser gibi hücreler, virüs, bakteri, mantar gibi mikroplar, zehirli maddeler, kimyasallar, ilaçlar ve diken, kemik gibi yabancı cisimlerin yüzeyinde bulunan ve bulunduğu oluşuma özel antijen olarak isimlendirilen büyük moleküller bağışıklık sistemimiz tarafından tanınır ve yok edilir. Bu büyük hücre ve doku ağı vücudumuza zarar verecek istilacıları sürekli arar. Eğer vücudumuza zararlı bir düşman tespit ederse bunu yok etmek için karmaşık bir saldırı başlatır. Bağışıklık sistemi birçok hücre, organ, protein ve doku çeşidini içerir ve vücudun farklı bölgelerine yayılır. Bağışıklık sistemimizin en önemli özelliği kendi dokumuzu yabancı dokudan ayırt edebilmesidir. Bize zarar veren mikroplar, cisimler, yanı sıra normal olmayan hücreler, mesela ölü veya hatalı hücreler de bağışıklık sistemi tarafından tanınır ve temizlenir. Bağışıklık sistemi bir patojenle, yani hastalık yapan bir ajanla, örneğin bir bakteri, virüs veya parazitle karşılaşırsa onu ortadan kaldırmak için gelişen sürece biz ne diyoruz? Vücudun bağışıklık tepkisi diyoruz. Bağışıklık sistemi değişik nedenlere bağlı olarak zayıfladığı zaman başta kanser olmak üzere birçok hastalık ortaya çıkmaktadır. Bağışıklık sistemi basit şekilde iki adet farklı kategoriye ayrılabilir. Bir tanesi doğal bağışıklık, bir tanesi de sonradan kazanılmış bağışıklık. Doğal bağışıklık doğuştan gelen bağışıklıktır. Doğduğumuza sahip olduğumuz bağışıklık sistemidir. Esas olarak yabancı tehditleri dışarıda tutan, vücutta organ ve dolaşımda bulunan hücre, salgı ile deri, mukoza gibi doğal bariyerlerden oluşur. Doğuştan gelen bağışıklığın bileşenleri arasında cilt, mide asidi, gözyaşı, cilt yağlarında bulunan enzimler, salgı ve öksürük refleksi bulunur. Bağışıklık sistemi hücreleri bunlar nelerdir? Beyaz kan, lenfosit, nötrofil, makrofaj, monosit gibi yanı sıra interferon, interleukin 1 gibi adlandırılan maddelerde dahil olmak üzere doğuştan gelen bağışıklığın kimyasal bileşenleri de vardır. Doğal bağışıklık özel değildir. Yani herhangi bir özel tehdide karşı koruma sağlamaz. Genel olarak tüm vücudu korur. Bir deneyimiz var, kazanılmış bağışıklık sistemi var. Yaşam süresince karşılaşılan patojenlere özel her kişinin kendisinin kazandığı bağışıklık sistemi tepkilerinden oluşur. Kazanılmış bağışıklık her kişiye özgü tehditleri hedefler. Kazanılmış bağışıklık doğal bağışıklıktan daha karmaşıktır. Öncelikle bir patojen, yani hastalık yapan ajan tarafından vücudumuza karşı yönelen tehdit, vücut tarafından işlenip önce tanınmalıdır. Bundan sonra bağışıklık sistemi tehdide özel olarak tasarlanmış antikorlar ve bağışıklık sistemi yanıtı oluşturur. Tehdit ortadan kaldırıldıktan sonra kazanılmış bağışıklık sistemi onu hatırlar. Bu da aynı zararlı patojen ile tekrar karşılaşıldığında daha hızlı ve daha

daha verimli yanıt verilmesini sağlar. Hayat boyu sağlığın korunması ve hastalıklarla iyileşme sürecince gerek doğuştan gerekse kazanılmış bağışıklık yeteneği kişiye özel tepki ve sonuçların alınmasını sağlar. Bu noktada tabii bu bağışıklığın yani immün sistemin yani bağışıklık sisteminin ana bileşenleri var mıdır? Vardır. Bunlardan bir tanesi hücresel bileşenler vardır. Doku organ bileşenleri vardır, salgısal bileşenler vardır, doğal bariyerler ve flora bakterileri yani bağırsaktaki mikrobiyota dediğimiz bir anlamda da ikinci beyin dediğimiz yapılar vardır. Tabii bu noktada bağışıklık sistemimizin en önemli bileşeni hücresel bileşenlerdir. Evet, gerçekten bu noktada bağışıklık sistemimizin ana hücresi beyaz kan hücreleridir. Biz bunlara ne diyoruz? Lökosit diyoruz. Tam kan sayımı ya da diğer adıyla hemogram isim verilen tahlilde sayısı hızlı bir şekilde değerlendirilir. İngilizce white blood cell olarak da isimlendirilir. Beyaz kan hücresi. Beyaz kan hücreleri bağışıklık sistemimizdeki kilit oyunculardır. Kemik iliğinde yapılırlar ve lenfatik sistemin bir parçasıdırlar. Beyaz kan hücreleri genellikle sadece 1 ila 3 günü yaşar. Bu nedenle kemik iliği sürekli olarak beyaz kan hücresi üretir. Vücutta kan damarlarında ve damarlara paralel lenfatik damarlarda dolaşırlar. Ayrıca bazı dokularda saldırıya karşı anında yanıt vermek için hazırda beklerler. Beyaz kan hücreleri arasında tabii değişik yapılar var, değişik hücreler var. Bunlardan bir tanesi lenfositler. Biz bunların B olanları, T olanları ve doğal öldürücü olanlarını biliyoruz. Ve diğer bağışıklık hücreleri de vardır. Ama bağışıklık sisteminin bellek hücreleri olarak bilinen beyaz kan hücreleri türleri, saldırıp ortadan kaldıkları her mikrobun, yabancı cismi veya anormal hücrenin kaydını tutarlar. Bu zararlı patojenler, yani vücuda hastalık yapan ajanlar, tekrar vücuda girerse, bu T ve B lenfositler, hastalık ajanları yani patojenler çoğalmadan, bizi hasta yapmadan önce hızlı bir şekilde tanıyıp bu hastalık yapıcı ajanları yok ederler. Beyaz kan hücreleri kan dolaşımında organlarımızın içinde sürekli devreye gezen güvenlik personeli gibidir. Vücudumuza zarar verme tehlikesi yaşayan, taşıyan mikrobik veya hücresel bir patojeni arar. Böyle bir hedef bulduklarında çoğalmaya başlarlar ve zararlı organizmayı veya maddeyi ortadan kaldırmak için diğer hücre tiplerine de sinyal gönderirler. O sebepten dolayı bizim hücresel bileşiklerimizde beyaz kan hücreleri bizim için çok çok önemlidir. Beyaz kan hücreleriyle beraber onun dışında beyaz kan hücrelerinin bir farklı boyutu olan fagositler de vardır. Bunlar da ne yaparlar? Bu hücreler patojen yani hastalık yapan ajanları çevreleyip yutarak onları etkili bir şekilde yiyerek parçalarlar. Bu fagositler dediğimiz yani bağışıklık sisteminin ana yapılarından bir tanesi olan fagositlerin en önemli elemanlarından bir tanesi nötrofillerdir. Nötrofiller hasarlı dokuları ve enfeksiyonları iyileştirmeye yardımcı olan beyaz kan hücresi türüdür. Nötrofil, kan seviyeleri enfeksiyonlara, yaralanmalara ve diğer stres türlerine yanıt olarak doğal olarak artarlar. Şiddetli ve kronik enfeksiyonlara, çeşitli ilaç tedavilerine ve genetik koşullara yanıt olarak da bazen azalabilirler. Herkesin normal aralığı biraz farklı da olsa, yaygın olarak bir insandaki nötrofil sayıları aşağı yukarı yetişkinde milimetre küp başına 4500'de 11.000'dir. Doğduğumuzda bakın bu sayı çok daha yüksek. 13.000 ile 18.000. Demek ki doğuşta daha fazla, yetişkin halimizde daha düşük. Burada tabii nötrofil sayısı yükseldiği anda neyi kastediyoruz? 7.000'den fazla olduğu durumlar. Bunlar genellikle nötrofil sayıları bazı ilaçlara, bazı durumlara, bazı enfeksiyonlara göre artar. Ama bazen de ne olur? Bu hastalık yapı ajanları yakalayıp yutan nötrofiller düşebilir. Peki düşme dediğimiz nedir? Milimetre küp, hani demiştik ya normali 4500'de 11, burada milimetre küp başına 1500 ve 6'dır. Peki
Neden?

bu nötrofil sayıları düşer. Bazen tükenir şiddetli ve kronik enfeksiyonlarda, alerjik bozukluklarda tükenir. Bazı ilaç tedavilerinde tükenir, otoimmün bazı bozukluklarda tükenir. Peki bu noktada nötrofilleri, yani bizim bu mikropları tanıyıp yutan, yakalayan, bizim için çok önemli olan bu nötrofilleri arttıran gıdalar nelerdir dediğimizde, özellikle B12 vitamini bu nötrofil sayılarını arttırır. Ya da bunun tam tersi de, bir insanda B12 vitamini düşükse, nötrofil yani patojen, hastalık yapan ajanları yutan nötrofil sayıları düşük olur. O zaman B12 açısından zengin yiyecek yemek nötrofil sayılarını arttırır mı? Arttırır. O zaman B12 en çok hangi yiyeceklerde var? Yumurtada var. Süt veya diğer süt ürünlerinde var. Ette var, balıkta var, kümes hayvanlarında var. Tüm tahıllı un mamullerinde var. Takviye edilmiş mayalı besinlerde mevcut. Burada tabii yüksek veya düşük nötrofil seviyeleri riskini azaltmada öncelikle bir defa sağlıklı Akdeniz tipi diyet uygulayacağız. Yeterli protein tüketeceğiz. Stresimizi azaltacağız. Egzersiz yapacağız ama aşırıya kaçmayacağız. Diğer taraftan genetik veya enflamatuar sorunlar gibi kronik durumları tam olarak doktorumuzla konuşup halletmeye çalışacağız. Bir diğer hastalıklarla savaşan, aynen nötrofiler gibi bir hücremiz var da biz bunlara monositler diyoruz. Monositler de bir tür beyaz kan hücreleridir. Vücudumuza giren bakteri, virüs ve mantarlarla savaşır, savaşmaya yardımcı olur. Monositler, lökositler gibi, nötrofiller gibi bağışıklık sistemimizin önemli bir unsurudur. Peki monositler nerede üretilir? Kemik ilimimizde üretilir. Sonra kan dolaşımına bırakılır. Monositler vücudumuzdaki dokulara ulaştıktan sonra hemen makrofaj dediğimiz yapıya gelerek dokudaki temel savunma sağlayan en önemli bağışık hücremiz oluverirler. Genel olarak monositler beyaz kan hücrelerimizin %2 ile 8'i oranında yer tutar. Peki monosit seviyemiz normalden yüksek olmasına ne diyoruz? Monositoz diyoruz. Monositoz, yani monosit seviyesi neden yükselir? Bir, enfeksiyon hastalıkla savaşınca yükselir. Bunlar ne olabilir? Böyle kaba kulak, kızamık, influenza gibi viral enfeksiyonlar, parazit enfeksiyonları, kronik bazı enflamatuar hastalık dediğimiz bazı karaciğer, böbrek, bağırsak, mide hastalıkları, verem ya da bazı tümör ve kanser olgularında monositler artış gösterebilir. Burada tabii özellikle de monositlerin bağışıklık sistemi için çok önemli olduğunu bilelim. Peki bu noktada yüksek olan monosit sayılarını düşürmek için ne yapabiliriz? Bir şekilde düzenli egzersiz, genel sağlık ve kan sayımlarının normal olmasını sağlamada dediğim gibi çok çok önemli. Bağışıklık sistemi egzersiz özellikle yaşlandıkça monosit fonksiyonu iyileştirmeye ciddi şekilde yardımcı olur. Monositler iltihaplamaya yanıt verdiğinden bizler monosit seviyemiz yükselince iltihap karşıtı bir diyet yapabiliriz. İltihap karşıtı gıdalarımızda zeytinyağı, yeşil yapraklı sebzeler, domates, çilek, yaban mersini, kiraz, portakal, fındık, ceviz, badem, antep fıstığı gibi kuru yemişler, ayrıca da somon, ton balığı, hamsi, sardalya, uskumru gibi yağlı ama küçük balıklar. O sebepten dolayı da bizler bu iltihap karşıtı gıdaları tüketerek monosit seviyemizi düşürebiliriz. Onun dışında bir de ne var? Bazı gıdalarda iltihabı arttırabileceğinden tüketimleri azaltılabilir. Mesela kızarmış yiyecekler azaltılmalı. Margarin, trans yağ azaltılmalı. Soda, gazoz gibi içecekler azaltılmalı. Beyaz unlu mamuller azaltılmalı. Akdeniz tipi bir diyet özellikle tercih edilir diyoruz. Yine makrofajlar da, mast hücreleri de, lenfositler de bir şekilde bizim bağışıklık sistemimiz için çok çok önemli. Özellikle lenfositler de aynen lökositler gibi bir şekilde önemli hücresel yapılarımızdan. Şimdi demek ki bağışıklık sistemimiz için bu beyaz kan hücreleri, lenfositler, monositler, makrofajların sayıları bu anlamda çok çok önemli. Peki bunun dışında bağışıklık sistemimizin için önemli bir yapı nedir?

bazı doku ve organlarımızdır. İsterseniz bunları da bir konuşalım. Bunlardan birincisi lenf sistemi dediğimiz sistem. Enfeksiyon ve hastalıklarla savaşan hücre salgılardan oluşan berrak renkli, damarsal bir ağ şeklinde bütün vücudu saran yapılar ile bağışıklık sistem hücrelerini üretip depolayan lenf düğümü ismi verilen küçük fasulye şeklindeki yapılardan oluşur. Lenfatik sistemin temel görevleri dokulardaki sıvı miktarını düzenlemek, mikroplara karşı tepki vermek, kanser hücreleriyle mücadele etmek, hücresel attıkları dokulardan uzaklaştırarak hastalık gelişimini engellemek, besinlerle alınan bazı yağların emilimini sağlamaktır. Özellikle vücut enfeksiyonla savaşırken lenf düğümleri büyüyebilir ve ağrı hissedilebilir. Lenf düğümleri herhangi bir nedenle alındığında veya işlevleri bozulduğunda lenf ödem ismi verilen dokularda sıvı artışına bağlı ödem ve şişlik gelişir. Bir diğer yapı dalak. Evet, dalak bizim için çok önemli. Sol tarafta biliyorsunuz kaburgalarımızın altında karnımızın üst bölgesinde bulunan vücuttaki en büyük lenfatik organdır. Enfeksiyon veya hastalıkla savaşan beyaz kan hücreleri içerir. Bakterilerin ortadan kaldırıldığı en önemli organımızdır. Aynı zamanda vücudumuzda eski ve hasarlı kan hücrelerinin ortadan kaldırılmasını sağlayarak sağlıklı kan hücrelerinin idame edilmesine yardımcı olur. Bir filtre gibi yaşlanmış, hasar görmüş kan hücrelerini süzerek ayıklar. Dalağın alınması özellikle kapsüllü bakterilere karşı bağışıklık sistemi yanıtının bozulmasına neden olur. Travma, yırtılma, abse, kanser ve idiopatik trombositin purpura dediğimiz bir rahatsızlıktan dolayı dalak alınabilir. Dalağın alınmasının latincesi splenektomidir, ameliyatlanılır. Oğrak hücreli anemide ise dalak beslenmenin bozulmasına bağlı işlevlerini yitirir, küçülür. Dalağa alınan insanların %30'unda doğuştan bulunan küçük, aksesuar dalak ismi verilen bir doku bulunur. Aksesuar dalak, dalağın alınması sonrası büyüyerek işlevlerin devamına yardımcı olur. Dalak alınmasından sonra özellikle belli bakterilere karşı aşıların yapılması nedir? Pnömokok, meningokok gibi şiddetle tavsiye edilir. Bir diğer bağışıklık sistemi için çok önemli olan yapı, organ, doku, kemik iliğidir. Vücudumuzun oksijen taşımak için ihtiyaç duyduğu kırmızı kan hücrelerini, enfeksiyonla savaşmak için kullandığımız beyaz kan hücrelerini ve kan pıhtımıza yardımcı olmak için ihtiyacımız olan trombositleri üretir. Kemiklerin ortasındaki süngerimsi sarı doku kan hücrelerini üretir. Kalça ve uyluk kemikleri gibi bazı kemiklerin içindeki bu süngerimsi doku, kök hücreler olarak adlandırılan olgunlaşmamış ana hücreleri de içerir. Kök hücreler bulundukları doku veya organa göre herhangi bir insanın hücresine dönüşebilme gibi eşsiz bir yeteneğe sahiptir. Kök hücreler vücudun ihtiyacına göre kan hücrelerinin üretimini sağlarlar. Demek ki kemik iliğinde bağışıklık sistemi için çok önemli. Bir diğer önemli organ timus. Bu küçücük organ T hücrelerinin olgunlaştığı yerdir. Göğüste bulunan bizim hani iman tahtası, tıptaki adıyla sternum kemiğinin altında böyle kekik yaprağına benzemesi nedeniyle timus adı verilmiştir. Timus bebeklerde biraz büyüktür, ergenliğe kadar büyür, daha sonra yavaşça küçülmeye ve yaşla birlikte yağ olmaya başlar. Çocukluk çağında kemik iliğinde üretilen olgunlaşmamış T lenfositleri kan dolaşımı ile timus bezine gelir. Burada olgunlaşarak öldürücü T hücresi, yardımcı T hücresi ve düzenleyici T hücresi gibi özelleşmiş T lenfositlerine dönüşür. Bağışıklık sistemini düzenleyen hormonların yanı sıra melatonin ve insülin gibi diğer hormonları da az miktarda salgılar. Timus bezinde T hücrelerine kendi hücrelerimizin antijenlerine karşı saldırıya geçmemesi öğretilir. Timus bezi ise yetersizliğinde alerji, astım ve egzama gibi alerjik hastalıklar ile miyastenia gravis tiroid hastalıkları gibi otoimmün hastalıkların gelişme riski artar. Timus bezinin yaşa bağlı küçülmesi bağışıklık sistemin de yaşlanması ile ilişkilidir. Diğer bir tabii önemli yapı salgısal humoral bağışıklıktır. Salgısal bağışıklığa antikor aracılı bağışıklık da denir. Yardımcı T hücrelerinin yardımıyla beta hücreleri spesifik bir antijene karşı antikorlar üretebilen plazma B hücrelerine dönüşür. Salgısal bağışıklık sistemi serbestçe dolaşan ve enfekte olmuş hücrelerin dışında bulunan patojenlerden gelen antijenlerle ilgilenir. B hücreleri tarafından üretilen antikorlar antijenlere bağlanır. Zararlı patojene ait antijen

serbest dolaşıyorsa, antikor antijene bağlandıktan sonra nötralize edilerek bağışıklık sistemi hücreleri tarafından yok edilip zararsız hale getirilir. Eğer zararlı bir patojen bir hücreye bulaştıysa, hücrenin yüzeyinde bulunan yabancı antijene bağlanarak bulaşık hücre bağışıklık sistemi tarafından eritilerek ve yenilerek yok edilir. Bağışıklık sisteminin çalışmasında önemli rol oynayan salgısal faktörlerden biri de sitokinlerdir. Sitokinler düşük molekül ağırlıklı bir antijene yanıt olarak üretilen çözünür proteinlerdir. Doğuştan gelen ve kazanılmış bağışıklık sistemini düzenlemek için kimyasal haberciler olarak işlevler görürler. Diğer tabi bağışıklık sistemimiz için önemli olan yapıda doğal bariyerler ve flora bakterileri yani bağırsaklarımızdaki dost bakteriler yani mikrobiyota. Bağışıklık sisteminin yanı sıra vücudun mikroplara karşı kendini savunmasının başka yolları da vardır. Cilt mesela bakteri öldürücü özellikleri sahip yağ salgılayan su geçirmez bir bariyerdir. Ayrıca içerdiği doğal flora bakterileriyle istilacı bakterilerin ve mikropların vücuda yerleşmesini engeller. Akciğer önemli bir organ bağışıklık sisteminde ne yapar? Akciğerlerdeki mukus yani balgam yabancı partikülleri hapseder ve küçük kılların hareketiyle solunum yollarından dışarı doğru itilir. Öksürük mekanizması zararlı patojenleri içeren balgamın dışarı atılmasını sağlar. Sindirim sistemi, sindirim sisteminin iç yüzünü döşeyen mukoza tabakası bağışıklık sistemi hücreleri ve salgılarından zengindir. Ayrıca salgıladığı immünoglobulin A antikorları yabancı antijenlere bağlanarak yok edilmesini sağlar. Ayrıca midedeki asit mikropların çoğunu öldürerek vücuda zarar vermelerini engeller. Bir diğer tabii önemli bağışıklık sistemi için belki de ilk defa duyacaksınız. Tükürük ve gözyaşıdır. Evet. Tükürük ve gözyaşı gibi vücut sıvıları enfeksiyon riskini azaltmaya yardımcı olan antibakteriyel enzimleri içerir. Ve bütün bunlara baktığımızda vücudumuzdaki her doku, her organ, her hücre ne kadar mucizevi, ne kadar akıllı olduğunu görmekteyiz. Bu sebepten dolayı biz bu kadar önemli bir mucizevi yapının kıymetini bilip sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Öncelikle sağlıklı yaşam kurallarımıza uyup dengeli ve yeterli beslenme ve sporumuzu ihmal etmemek noktasında bir kazanım elde edebiliriz. Evet kıymetli dinleyicilerim, bir sonraki hafta yeni bir konu başlığıyla yan yana gelmek dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum.

0: Reklam.
1: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
2: Ya. Yeah.
1: Tabii ya. Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
0: Reklam.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
3: TRT Radyo 1'e hoş geldiniz değerli izleyenlerimiz. Trendyol Süper Lig'de 5. haftada heyecan devam ediyor ve az sonra, dakikalar sonra, 2 maçın dönüşümlü naklen yayınında sizlerle birlikte olacağız. Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ta Galatasaray'la Kocaeli Spor karşı karşıya gelecek. Mikrofonda Onur Şahin olacak ve Diyarbakır Stadyumu'nda Ahmet Sportif Faaliyetler ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü mücadelesi olacak. İlk olarak biz Ahmet Sportif Faaliyetler İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü mücadelesine gidelim. Sözü arkadaşımız Ahmet Onur Kılıç'a bırakalım.
4: Teşekkürler Erman Güler'i. Diyarbakır'da az önce seremoni gerçekleşti ve İstiklal Marşımız okundu. Diyarbakır Stadyumu tıklım tıklım dolu ve şu sahalarda kırmızı renk formayla Ahmet Sportif Faaliyetler, beyaz harfli formada İstanbul Başakşehir oyuncular yerlerini aldı. Maçın hakemi Cihan Aydın da para atışını yaptı ve artık oyuncular birazdan yerlerini alacak ve ilk düdüğü hep birlikte bekliyor olacağız. Maçın hakemi Cihan Aydın, Bursa bölgesinden yardımcısı, kıdemli yardımcı hakem Murat Tuğberk Cürbay ve yardımcı hakem Bahtiyar Birinci. Dördüncü hakem Yücel Büyük ve Varda da bugün Eren Özyemişçioğlu'yla Avar Mehmet Salih Mazlum bulunuyor. Ahmet Sportif Faaliyetler ligimizin Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden biri ve şu ana kadar ortaya koyduğu 4 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı, 1 mağlubiyet yaşadı ve 7 puan topladı. Ligin 5. haftasına girilirken 5. basamaktaydı. Şu sıralarda maç eksiğiyle 8. sırada yer buluyor. İstanbul Başakşehir'de 12. sırada girdiği haftada maç eksiğiyle 13. basamağa gerilemiş görünüyor. 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik alabildi şu ana kadar Başakşehir ve 2 mağlubiyet yaşadı. 4 puan toplayabildi ve buradan da yine bir 3 puan hedefliyor İstanbul Başakşehir. Sporcular yerlerini almak üzere, dediğimiz gibi az önce seremoni gerçekleşti. Beyaz harfli formada İstanbul Başakşehir bizim anlatım yaptığımız noktaya göre sol kaleyi koruyacak ve orada Deniz olacak. Hemen ilk 11'leri paylaşalım. Kalede Deniz Dilmen var. Savunma dörtlüsünde Operi, Opoku, Emin ve Ömer Ali. Onların önünde ön libero'da Yakup Karucinski ve Umut Bozok olacak. Sağ kanatta Skov Olsen, sol kanatta Feyzullayev, orta yuvarlığa yakın Olivier Kemen ve en ileride de en golcü isim Elder Şomurodov bulunuyor. Konuk ekip İstanbul Başakşehir'de. Diğer yanda ev sahibi Ahmet Sportif Faaliyetler'de kalede Alban Lafon bulunuyor. Savunma dörtlüsünde soldan sağa doğru Umut Meraş, Delova, Bates ve Krasniki. Ön libero'da Furkan Soyalp ve Ryan Raveloson. Orta yuvarlığa yakın bölümde Diaz Sabah, sağ açıkta Samuel Baye, sol açıkta Muhammed Halil ve ileride yine takımın golcü isimlerinden Gift Orman var. Maçın hakemi son kontrolleri yapıyor Cihan Aydın ve yardımcı hakemlerle göz göze geldi. Dördüncü hakem yine aynı şekilde Yücel Büyük'ten de işareti almak üzere Cihan Aydın. Diyarbakır Stadyumu'nda 32 derecelik bir hava sıcaklığı ve parçalı bulutlu bir hava var. Futbol oynamaya oldukça müsait bir hava, gece saatlerinde serin bir hava Diyarbakır Stadyumu'nda ve halihazırda kontrolleri, son kontrolü yapan Cihan Aydın ilk düdüğü henüz çalmış değil. Kırmızı harfli formada Diyarbakır ekibi Ahmet Sportif Faaliyetler mücadeleyi hareketlendirdi ve ilk düdükle beraber zorlu karşılaşma başlamış oldu. Başarılar diyoruz her iki ekibe. Kırmızı harfli forma, dediğimiz gibi bizim anlatım yaptığımız noktada sağ kaleyi koruyan Alban Lafon, sol kaleyi koruyan Başakşehir kalecisi Deniz Dilmen. Şimdi Deniz Dilmen kendi ceza sahası içerisinde topu uzaklaştırdı. Orta yuvarlığa doğru yükseltti. Orada Furkan Soyalp indirdi. Sol kanada doğru bir pas ama o pasta yerini bulmadı. Şimdi taç atışı kullanıldı. Anlatım yaptığımız noktanın uzak taç çizgisinde hemen taç atışı. Orada Umut Bozok araya girdi. Umut Bozok'un müdahalesi yeterli olmadı. Sol kanatta şimdi Umut Meraş uzun bir top gönderdi. Koşu yapan Gift Orban rakip alanın ortalarında. Onun toplam buluşmasını engelleyen bir diğer umut. Umut Bozok topu taça gönderiyor. Şimdi yine taç atışı Amel sportif faaliyetlerde Umut Meraş kullandı. Kendi yarı sahasının ilk metrelerinde Opoku'ya bıraktı. Opoku sağındaki Emin

0: Emin hemen yanında Delova'ya bıraktı. Delova pasında isabeti bulamadı. Sonrasında yine Cihan Aydın. Orada pozisyonu çok yakından takip eden maçın hakemi oyunu durduruyor. Kısa bir süre bekleyin dedi. Ama sonrasında serbest atışı, serbest vuruş kullanan yine Ahmet Sportif Faaliyetler oyuncuları oldu. Hemen oyunu hareketlendiren Ahmet Sportif Faaliyetler'de Gift Orban bir koşu yaptı ama top kaybı. Yeniden bir Başakşehir hata izleyeceğiz. Emin Bayram kalecisine döndü. Kaleci Deniz şimdi topu ayağına geldi. Sol kanada doğru bir pas denedi. Operi onu baskılayan yine Samuel Bale. Samuel Bale müdahale ediyor. Yine Operi ile ikili mücadelede kazanan Operi oldu ve topu uzaklaştırmayı başarıyor tehlikeli bölgeden. Şimdi ben sözü tekrar merkeze Erman Güner'e bırakıyorum. Burada ikinci dakika bitmek üzere. Ahmet Sportif Faaliyetler 0, Başakşehir 0 skoru devam ediyor.
1: Kılıç bir diğer büyük heyecana hemen dönelim. Galatasaray Kocaelispor maçındayız. Söz Onur Şahin'de.
2: Erman Güner'e çok teşekkürler. İstanbul'da Galatasaray Kocaelispor maçında 3. dakika geride kalmak üzere 0-0'lık beraberlik var. Ali Samiyen Spor Kompleksi Ramsbach'ta şallah eden bir orta ceza alanının yanındaki boşlukta savunmadan geri geldi. Sara topu alma çabasında yerde kalıyor. Hakem Atilla Karaoğlan faulü tespit etti. Rakip yarı alanın ortalarında Galatasaray bu serbest vuruşu biraz sonra kullanacak. Hemen maçın hakemi, yardımcıları ve iki takımın 11'lerini aktarmak istiyorum. Atilla Karaoğlan mücadelenin hakemi. Gökhan Barçın, Bilal Gölen yardımcı hakemler. Ömer Faruk Gültekin dördüncü hakem. Mateyup var odasında görev alıyor. Galatasaray'da Uğurcan Kare'de, Şalai, Sanchez, Abdülkerim, Eren dörtlüsü savunmada. Torreira Sara orta alanın ortasında. Barış Leao kanatlarda. Yunus forvet arkasında ve Denizgül en uçta. Biraz sonra Kocaelispor 11'ini de vereceğim ama Galatasaray serbest vuruşu kullanacak. Dakika 4. Sara geldi, sol ayak vuruşunu yaptı. Son anda kaleci kurtarıyor Serhat. Sara'nın vuruşu sağ tarafına doğru gitti top. Kaleci Serhat'ın. Serhat uzandı, topa müdahale etti ve topu dışarı gönderdi. Galatasaray sol kanatta atak yönüne göre bir taç kullanacak Barış Alper'le. Barış topu aldı. Ceza alanı içindeki arkadaşlarının dağılımına baktı. Ceza sahası içinde 5 hatta şu anda 6 Galatasaraylı oyuncu var. İtişmeler vardı kale alanı içerisinde. Bu nedenle sözlü uyarı geldi Atilla Karaoğlan'dan. Bu uyarıların ardından taç kullanılma hazırlığında Barış Alper tarafından. Barış Alper bekliyor. Şimdi ceza alanı içindeki arkadaşlarını şöyle bir süzdü. Reklam panolarına kadar gerilmişti. Barış Alper kullandı kale sahası köşesine doğru. Kafayla açırtılan top oyun alanının dışında. Karar out. Kocaelispor'da Serhat kalede. Cixin, Zucru, Magliza ve Haydara dörtlüsü savunmada. Şov, Berkan ve Sissoko orta alanda. Souza ve Agi kanatlarda ve Florian Aye en uçta Kocaelispor'da. Galatasaray 10 puanda değerli futbol severler. Kocaelispor'un 9 puanı var. Kocaelispor'da lige çok iyi bir başlangıç yaptı. İlk hafta Başakşehir'e deplasmanda kaybettikten sonra 3 maç üst üste kazandılar. Son maç Samsunspor'u sahalarında 1-0 mağlup etmişlerdi. İstanbul'da futbol için son derece uygun bir hava. Şu anda serin, ılık bir sonbahar akşamını yaşıyoruz. Ali Samiyen Spor Kompleksi Ramspark'ta büyük ölçüde futbol oynamaya uygun bir zemin. Çok küçük aşınmış bölgeler var ama bunun dışında futbol oynamak için uygun bir zemin. Tribünlerin önemli bir bölümü dolu. Küçük boşluklar var. Kocaelisporlu taraftarlar kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurmuş durumda. 6. dakika bitti. Orta alan mücadelesi 0-0'lık beraberlik. Kocaelispor atak hazırlığında. Şov pas verdi. Torreira baskı yaptı. Topu kazandı. Rakip sahanın ortaları. Deniz Gül topu aldı. Yerden vurdu kaleci Serhat. Deniz Galatasaray'ın yeni transferlerinden. Genç oyuncu bu maçı 11'de başladı. Porto'dan transferi milli oyuncu. Sarı Kırmızılı ekibin 22 yaşında Deniz. Topu biraz sürdü. Uzak.

bir şut daha şansını denedi. Kaleci Serhat topun kontrolünü sağladı. Galatasaray'da Osimhen, Lemina, Singo ve Günay'ın sakatlıkları var. Hemen aktarayım. Jovanović ve Petković Kocaelispor'un eksikleri. Bu arada yağış başladı. Ramspark'ta çok şiddetli olmasa da yağmur yağıyor. İstanbul'da değerli futbol severler, Kocaelispor sağ kanatta bir atak hazırlığı içerisinde ama top oyun alanı dışından çevrildi ve sarı kırmızılılar kendi yarı alanlarında bir taç kullanacaklar Eren'le. Evet, Galatasaray'da 11'leri tekrar hatırlatayım. Uğurcan kalede, Şalai, Sanchez, Abdülkerim, Eren savunma dörtlüsünde, Torreira, Sara orta alanın ortasında, Barış, Leao kanatlarda, yıldız oyuncu Leao 11'de başlıyor bu maça. Yunus forvet arkasında ve Deniz santrforda. Kocaelispor'da Serhat kalede, Cixil, Zucru, Maklitsa, Haydara savunma dörtlüsü, Şov, Sisoho, Berkan orta alanda, Souza, Aki kanatlarda ve Aye en uçta değerli futbol severler. Kocaelispor takımı kendi yarı alanında ve sol kanatta bir serbest vuruş kullanacak. Sarı kırmızı parçalı formasıyla beyaz şort ve kırmızı konçlarla mücadele ediyor Galatasaray. Kocaelispor yeşil ağırlıklı bir formayla sahada, yeşil forma, yeşil şortlar ve yeşil konçlar, beyaz renklerle yazılmış forma numaraları. Şu anda kaleci Serhat serbest vuruşu kullandı. Havadan topu rakip alana gönderdi. Aki'ye yükseldi. Şala ile beraber top oyun alanı dışında ve taç kullanacak Haydara kaptan Galatasaray sahasının ortalarında. Bu atışı kullandı numaralı tribünler önünde. Sol kanatta Aki'ye taç çizgisi kenarında. Ceza alanının yanındaki boşluğa yöneldi. İkili mücadelede Şalai karşısında ona faul yapıyor Akyai ve serbest vuruş Galatasaray'ın. Daniel Akyai'nin faulü sonrasında sarı kırmızılılar serbest vuruşu kullanmak üzere. Sanchez ceza alanının yanındaki boşluğa geldi. Bu serbest vuruşu pas olarak kalecisine gönderdi, Uğurcan'a. Uğurcan topu sol kanada bıraktı. Sol stoper Abdülkerim topu aldı. Kendi sahasının ortalarında yerden pas yanına sokulan Torreira. Bir kez daha Abdülkerim sol taç çizgisi kenarına topu taşıdı. Yerden bıraktı. Hareketlenen Leao çok güzel çalım attı. Çizgiye paralel koştu. Derinlemesine pas Eren'in koşu yoluna doğru. Eren baskıya gitti. Oyun alanında kaldı Deniz. Ortaya çıkarma çabası, top dışarıda, korner. Son anda Zucru topu kontrolünde tutarak topu dışarı çıkarmaya çalışırken Eren ayak koydu. Deniz topu ortaya çevirdi ve top oyun alanı dışına gönderildi. Sol kanatta köşe vuruşu kullanacak sarı kırmızılılar. Gabriel Sara gitti, Brezilyalı oyuncu. Topu çeyrek dairenin içerisine bıraktı. Köşe vuruşunu kullanacak. İçerideki hareketli arkadaşlarına baktı. Sara sol ayak yaptı ortayı, kale alanı ön tarafına. Kocaelispor savunmasından geri gelen top bir kontratak şansı olabilir. İleri doğru aktarılan pas Kocaelispor için iyi bir fırsat. Souza geliyor, ceza alanına yöneldi. Yerden pas, ceza sahası, yerden vuruş. Savunmadan döndü Sison'un vuruşu. Tekrar orta içeri, Sanchez kademede tehlikeyi uzaklaştırdı. Galatasaray köşe vuruşunu kullandı. Daha sonra Kocaelispor için bir kontratak şansı doğdu ama misafir takım bu şansı iyi değerlendiremedi. 0-0'lık beraberlik, 11. dakika içerisindeyiz. Şimdi sol kanada uzun mesafeli pas Leao. Sol köşe göndere sokuldu. Leao markaj altında, Cixil karşılıyor. Leao yerden pası çıkardı Sara. İlk kontrolü yapamadı. Sonra Torreira bıraktı Şalai. Cezalanı ön çizgisine yöneldi. Geriye doğru Yunus'a. Yunus ayak içi pası verdi. Rakip yarı alanda Abdülkerim. O biraz daha sola bıraktı. Şimdi orta yuvarlağın rakip yerine bakan diriminin hemen önünde Sanchez. Ceza alanının sağ tarafındaki boşlukta Barış Alper. Soluna aldı topu. Geriye doğru oynadı Şalai. Enlemesine pas Abdülkerim. Dikine oynadı Leao. Leao duvar pası düşüncesi. Ceza sahası için Sara. Leao yerde kaldı. Faul beklentisi. Oyun devam ediyor. Top dışarıda, taç Galatasaray'ın. Evet, Leao bir kez daha belirtelim. Portekizli yıldız. Milan'dan transferi Galatasaray'ın. Bu maça 11 başladı ve santrforda da Deniz yine 11'de, yeni transferlerden. Barış Alper çalım attı. Deniz'e döndü. Deniz dönüp vurma çabasında.

0: sıyrılamadı. Ardından yine Galatasaray yükleniyor. Torreira uzaklardan vurdu. Serhat sektirdi. İkinci hamle Serhat. Leao geldi kaleye. Direkten döndü. Kale sahası Deniz vurdu. Gözler maçın hakemine bakıyoruz. Evet, gol kararı çıktı. Yunus'un vuruşunda top alana gitti ama Deniz'in topu son olarak kaleye gönderdiği anda top çizgiyi geçmişti gördüğümüz kadarıyla ve Galatasaray 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Kocaelispor önünde uzaktan vuruşu yapan çok uzaktan Torreira'ydı. Serhat göğsünden sektirdi. Sonra ikinci hamleyi yaptı. Serhat'tan dönen top sonrasında Leao'nun vuruşu, top direkten geri geldi. Ardından kale sahası Deniz topu tamamladı. Top gol çizgisini geçti buradan gördüğümüz kadarıyla. Ama işi garantiye alan Yunus'tu. Top filelere gitti. Ve Galatasaray 1-0'lık üstünlüğü yakaladı Kocaelispor önünde. Deniz'in vuruşunda top gol çizgisini geçtikten sonra ancak çıkartılabildi. Ve Deniz'in ismi evet şu anda anons ediliyor. Deniz Gül 11 başladı. Bu maçta topu filelere gönderiyor. Şimdi bir inceleme var. Filelere giden bu top sonrasında Galatasaraylılar 1-0'ı kutlarken VAR incelemesi. Bir offside var mı yok mu onunla ilgili bir kontrol gerçekleştiriliyor. İlginç bir pozisyondu. İki kez kaleciye müdahale etti Serhat. Leao'nun vuruşu direkten döndü. Evet, yardımcı maçın hakemi Atilla Karaoğlan'a bir inceleme tavsiyesi geldi. VAR odasından inceleme tavsiyesi. Mateyuk VAR odasında pozisyonu incelemesini istedi Atilla Karaoğlan'dan. Şimdi pozisyon inceleniyor. Ve bu monitörde değişik açılardan Atilla Karaoğlan pozisyona baktıktan sonra bir karar verecek. Bakalım firelere giden top gol olarak değer kazanacak mı? Yoksa farklı bir karar mı çıkacak? Onu hep beraber göreceğiz. Evet, maçın hakemi gitti. Pozisyonla ilgili bir inceleme gerçekleştiriliyor. Kaleci Serhat topu uzanmıştı. Gözler maçın hakemine çevrildi. Serhat topu kontrol ettiği anda bir faul var mı yok mu ona bakıldı ve faulü tespit etti hakem. Atilla Karaoğlan, kaleci Serhat topu kontrol etmeye çalışırken Deniz'in faul yaptığı işaret edildi ve firelere giden top gol olarak değer kazanmadı. Kaleci Serhat topu blok ettiği anda Deniz hamle yapmıştı. Maçın hakemi Deniz'in Serhat'a faul yaptığını tespit etti. VAR incelemesi sonrasında ve 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Değerli futbol severler, 16. dakika 0-0'lık eşitlik var. Şimdi tekrar merkeze gidelim. İlerleyen dakikalarda birlikte olacağız.
1: Teşekkürler Onur Şahin. O maçın heyecanına az sonra yeniden döneceğiz. Şimdi aynı saatte başlamış olan Ahmet Sportif Faaliyetler İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü maçına kısa süreli gidelim. Sözü Ahmet Onur Kılıç'a bırakalım.
2: Diyarbakır'da da 16. dakika oynanıyor. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Sizinle birlikte olamadığımız bu bölümde İlk dakikalarda Başakşehir'in baskısı vardı. Dördüncü dakikada bir savunma hatasını değerlendirmeye çalışan Şomuradov ceza sahası dışında topla buluştu. Uzaktan denedi. Top az farkla out'a gitti. 12. dakika ve 14. dakikalarda da Ahmet Sportif gole yaklaşan taraf oldu ve şu bölümde yakın dakikalara baktığımızda Ahmet Sportif'in baskısı üst seviyeye çıkmış görünüyor. 12. dakikada Krasniç'in ortasında Orban kaleciyle karşı karşıya kaldı. Net bir fırsat ama kaleci Deniz gole izin vermedi. 14. dakikada da Bale sağ çaprazdan topu aldı. Ceza sahası köşesine kadar taşıdı. Paralel bir koşu yaptı. Vuruşu da gerçekleştirdi sonuna çekerek ama yine az farkla dışarı giden bir top izledi. Tüm Diyarbakırlı Ames Sportif taraftarları ve gol sesi çıkmadı şu ana kadar geçen 16 dakikalık zaman diliminde. Nispeten ilk dakikalar Başakşehir'in ama 5. 6. dakikadan itibaren de Ames Sportif faaliyetlerin daha üst seviyede gole yaklaştığını söyleyebiliriz. Şu sıralarda ortada bir mücadele var ve İstanbul Başakşehir atağı uzun bir top yetişemedi o noktada. Skovosen ve top dışarı gitti. Şimdi Ames Sportif faaliyetler kendi yarı sahasının ilk metrelerinde bir taç atışı kullanacak. Şimdi taç atışı kullanıldı. Umut Beraş topu aldı. Uzaklaştırmaya çalıştı ve Furkan'a bıraktı. Furkan tekrar uzun bir top karşı yarı sahanın ortalarına dolu. Bale koşu yaptı ama hata yapmayan Operi topu uzaklaştırıyor ve tehlike alanından topu bir şekilde karşı alana göndermiş oldu. Bu arada Operi de maçtaki ilk sarı kartı gören isim. 11. dakikada Piyasaba'ya yaptığı hamleden dolayı sarı kart gördü ve Başakşehir'de savunma oyuncusu Operi maçtaki ilk sarı kartı görerek de kayıtlara geçmiş oldu. Maçta 18. dakika oynanıyor. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Ben kısa bir süre yine tekrar merkeze sözü bırakıyorum. Burada 18. dakika Ames Sportif faaliyetler 0, Başakşehir 0 skoru devam ediyor.
1: Aynı saatte başlayan Galatasaray Kocaeli Spor maçına gidiyoruz bir kez daha.
0: Galatasaray Kocaeli Spor mücadelesinde 0-0'lık beraberlik sürüyor. 19. dakika Galatasaray atakta Şalay rakip yarı alanın ortaları taç çizgisi yakınlarına bıraktı. Barış Alper'e. Barış ceza alanına sağ köşeden sokuldu. Markaj altında geriye doğru döndü. Sara'dan sol iç koridora Abdülkerim. Abdülkerim taç çizgisi yakınlarına pasını aktardı. Şimdi geriye doğru aktarılan pas Leao ceza sahası içine gönderdi. Deniz sol yan çizgiye sokuldu. Köşe gönderine doğru topu çekti. İki oyuncu peşinde Kocaeli Spor'da. Deniz yerde kaldı. Deniz'e yapılan faulü tespit ediyor maçın hakemi Atilla Karaoğlan. Faulü yapan Zucru sol köşe göndere çok yakın. Taç çizgisinin yarım metre kadar içerisinden bu serbest vuruş kullanılacak. 12. dakika kritik bir dakikaydı. Galatasaray'ın geliştirdiği atakta Deniz'in vuruşunda top kale çizgisini geçti. Önce santrayı gösterdi hakem, sonra VAR uyarısı geldi faul dolayısıyla. Filelere giden top gol olarak değer kazanmadı. Serbest vuruş kullanıldı. Kale sahasına iniyor top. Ceza alanı içi Sanchez ön tarafta. Ceza alanı dışına açıldı. Sağ yan çizgiye sokuldu Şalai. Kavisli bir orta denemesi uzak kare direğine. Ama top oyun alanı dışından çevrilebiliyor. Ve kale vuruşuyla oyunu başlatacak kaleci Serhat. Evet 13. dakikada uzaktan Torreira'nın şutunu Serhat ancak çeldi. Sonra Deniz hamle yaptı. Serhat topa müdahale etti. Leao'nun şutu direkten döndü. Ardından Deniz tamamladı. Top gol çizgisine geçtikten sonra çevrildi. Hatta Yunus belki de pozisyonu garantiye almak için bir vuruş daha yapmıştı. Bu arada Galatasaray'ın geliştirdiği atak ceza sahası içine giriyor. Ama pozisyonunu kaybediyor Leao. İşte o üst üste gelişen zincirleme aksiyonların ardından önce santrayı gösterdi hakem. Sonra VAR odasından bir uyarı geldi. Pozisyonu inceledi ve topa ikinci hamleyi yaptığı sırada kaleci Serhat'a Deniz'in bir faulü olduğunu tespit etti. Serhat topu blok etmeye çalışırken Deniz'in ayağını koyduğu anda topa rakibine de müdahale ettiğini ve bir faul olduğunu tespit etti. Hakem Atilla Karaoğlan ve bu faul dolayısıyla firelere giden top gol olarak değer kazanmadı. Galatasaraylıların da ciddi tepkisi oldu bu karar sonrasında. Şimdi Kocaeli Spor takımı atak hazırlığında sağ kanada aktarılan bir pas. Sağ kanatta hareketlenen futbolcu Souza topu havalandırdı. Ters tarafta Adye'yi ceza alanı sol köşesi. Şimdi ortasını yaptı. Şalay'dan geri geliyor top. Oyun alanı dışında ve atak yönüne göre sol kanatta misafir takım Kocaeli Spor tacı kullanmak üzere. Atışı kullandı Haydar'a. Son çizgi yakınlarında Galatasaraylar bu tehlikeyi uzaklaştırdı. Orta yuvarlak üzeri Zucru. Yerden pası Berkan. Eski takımla karşı oynuyor Berkan Kutlu. Topuk pası Souza. Sağ tarafta ceza sahası dışı tekrar Berkan. Onun şutunu Sanchez önledi. Ardından Leao tek başına orta yuvarlağın içinde ilerleme çabasında yerde. Faullü hareket ve bir de sarı kart çıkıyor. Cixil sarı kartı gördü. Galatasaray serbest vuruş kullanacak orta yuvarlakta. 22. dakika. Jack Steele biraz önce sarı kartı

0: etti. Eren rakiplerinden sıyrıldı. Orta çizgiye paralel pas. Yuvarlan şimdi içine girdi rakip yanına bakan diriminde Sanchez. Sanchez'den sağ kanada Roland Şalai ceza alanının yanındaki boşlukta Barış. Barış top sağ ayağında soluna doğru çekti, yerden gönderdi. Sağ iç koridorda Yunus. Yunus ortaya bıraktı Torreira. Eline kat etti Yunus. Yunus topu ayağının içiyle yanındaki Abdülkerim'e gönderdi. Galatasaray'ın yüklendiği anlar. 0-0'lık beraberlik. Dakika 24. Ceza alanının sağ tarafındaki boşluğa sokulan futbolcu Barış Alper. Üzerine gitti rakibinin, ceza alanına girdi. Sol ayağını aldı. Yakın köşeyi düşündü. Top out'a gidiyor. Topu sol ayağına çekti Barış Alper. Vuruşunu yaptı. Yakın direği düşündü. Ama top out'a çıktı. Ve kale vuruşuyla Kocaeli sporlular oyunu başlatmak üzere. Şu anda saymaya başladı maçın hakemi. Kale vuruşu kullanıldı. Kaleci Serhat uzun mesafeyi gönderdi. Kafayla karşılıyor. Sarı kırmızılı takımda Eren. Top oyun alanının dışına çıktı. Ve taç Kocaeli Spor'un. Galatasaray'ın firelere giden ama VAR kararı sonrasıyla gol değeri kazanmayan pozisyonun dışında çok önemli ataklar yok. Her iki takım adına da Kocaeli Spor'da 9 puanda ilk hafta kaybettikten sonra üst üste 3 maç kazandılar. Çok formda bir ekip Kocaeli Spor. Galatasaray geçen hafta Başakşehir'i deplasmanda 3-2 yendi. Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e 3-1 mağlup oldular. Bu arada bir faullü müdahale Haydar'a Kocaeli Spor'da, yerde kaldı. Haydar'a ayakta kaptan ve serbest vuruş kullanıldı Magdiçsa tarafından. Şimdi uzun mesafeli savunma arkasına gönderilen top Uğurcan kalesinin dışına çıktı. Ceza alanının sağ köşesi havalandırdı, ileri gönderdi. Bir kafa vuruşu Kocaeli Sporlu oyunculardan. Bir ikinci kafa Souza'nın koşu yoluna Abdülkerim ayak koydu. Bu arada yardımcı hakem Bilal Gölen bayrağını kaldırdı. Offside pozisyonu tespit edildi. En direkt serbest vuruşu kaleci Uğurcan ceza sahası yayı içinde kullandı. Sanchez topu aldı. Kendi yarı alanının ortalarında paralel pas diğer stoper arkadaşı Abdülkerim'e. Abdülkerim Sanchez. Yine stoperler paslaştı. Rakip alanda orta gönderdiklerinden süratli ileri çıktı. Rakip sahanın ortalarına buldu Şalai. Sağ ayak bir orta. Kafa vuruşu Deniz Gül'den. Top oyun alanının dışına gidiyor. Out. Şalai topla uzun bir mesafe kat etti. Önüne hiçbir rakibi çıkmadı. Sonra ortasını yaptı ve o ortada kafa vuruşu geldi. Deniz'den top dışarı gitti. Dakika 26. Galatasaray 0, Kocaeli Spor 0. Söz Erman Güner'de.
1: Teşekkürler Onur Şahin. Yeniden size döneceğiz. Evet, bugün bu maçlardan önce saat 17'de oynanan mücadelede Gençler Birliği öne geçtiği maçta Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olmuştu. O hatırlatmayı da yapalım. Ve saat 20'de başlayan maçlardan biri Diyarbakır Stadyumu'nda Ahmet Sportif faaliyetlerle İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü arasında son olarak arkadaşımız Ahmet Onur Kılıç'a bağlandığımızda 0-0'lık skoru bizlere iletmişti. Bakalım oraya dönmediğimiz dakikalarda neler yaşanmış, skor kaç kaç. Kısa bir süre için yine bir sözü Ahmet Onur Kılıç'a bırakıyoruz.
2: Evet, Diyarbakır'da henüz skorboard değişmedi ama az önce senin de ifade ettiğin gibi bu 20-26 dakikalık zaman diliminde sadece bir su molası verildi, bunu söyleyelim. Çok yüksek bir nem var Diyarbakır'da ve bu yüksek nem dolayısıyla maçın hakemi Cihan Aydın su molası verdi birkaç dakika önce. Oyun o bölümde durdu ve tempoda nispeten bu bölümde geride kalmış görünüyor. Yani maça başladığımız tempoyu bir türlü yakalayamadık. Karşılıklı ataklar vardı ama dediğimiz gibi gol henüz çıkmadı. Nispeten ev sahibi Ahmet Sportif faaliyetlerin daha baskılı olduğunu söyleyebiliriz. Az önce de ifade ettiğimiz ve sizlerle beraber olamadığımız o kısımda iki önemli gol fırsatı vardı. 12. dakikada özellikle Orban'ın yakaladığı fırsat çok netti. Maçın en net fırsatıydı. Krasniç'in ortasında Orban kaleciyle karşı karşıya kaldı ama net bir gol vuruşu yapamadı ve skorboardu değiştirmeyi başaramadı. 2 dakika sonra da Bale'nin yine çizgiye çok yakın, ceza sahası ön çizgisine çok yakın bulduğu fırsatta top üstten dışarı gitti ve golsüz beraberlik devam ediyor. Şu sıralarda Ahmet Sportif'i yine kendi yarı sahasından çıktığı anı görebiliyoruz. Bale bu arada sağ kanada bir koşu yaptı. Kademeyi yapan o noktada Operi oldu. Operi topu dışarı gönderdi. Bu arada bir de sakatlık anı. Opoku bir sakatlık yaşıyor. Birkaç dakika önce de Ömer Ali Şahiner kasığını tuttu ve kenar yönetime bir işarette bulundu. Sanki bir oyun

0: oyuncu değişikliği yaşanacak gibi görünüyor bu anlamda. Belki sağ defansta Ömer Ali'den kaynaklı olabilir. Bunu da söyleyebiliriz. Bir diğer önemli not tabii Nuri Şahin bu maçta cezalı. Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin son karşılaşmada Galatasaray mücadelesinde hakeme yaptığı sportmenliğe aykırı davranış dolayısıyla bir maç ceza aldı ve bu maçı tribünden izliyor. Diyarbakır'da Ames Sportif Başakşehir mücadelesini tribünden izliyor ve onun yerine de yardımcısı Luke Bengstedt şu sıralarda yedek kulübesinde Ömer Ali Şahinler'le diyalog halinde olduğunu söyleyebiliriz. Yine 28. dakika Ömer Ali'nin kontrolünde top kalecisi Deniz'e kadar ulaştı. Deniz kendi ceza sahası dışından yerden gönderdi Opoku'ya. Opoku kendi ceza sahası ön çizgisinde tekrar Deniz'e bıraktı. Bir paslaşma trafiği var ve bir nevi aslında Ames Sportif faaliyetlerin savunmasını açmaya çalışıyor Başakşehir oyuncuları da. Ömer Ali uzaklaştırmaya ve uzun bir top göndermeye çalıştı ama orada ayak koyan ön hattaki Muhammed Halil topu taca gönderdi. Sonrasında bir taç atışı Emin tandemdeki arkadaşı Opoku'yu gördü. Opoku Umut'a bıraktı. Umut yine yerden Operi. Operi uzak taç çizgisinde karşılayan Bale baskı gördü. Sonrasında o Bale'nin müdahalesi top taca gitti ve şimdi taç atışı kullanacak. Uzak taç çizgisinde kendi yarı sahasının ortalarında Operi. Şimdi yeniden sözü ben merkeze bırakıyorum. Yine skoru da paylaşmış olalım. 29. dakikayı ortaladık. Ames Sportif Faaliyetler 0. Başakşehir Futbol Kulübü 0. Skoru devam ediyor.
1: Teşekkürler Ahmet Onur Kılıç ve hemen vakit kaybetmeden Galatasaray-Kocaelispor maçına gidelim. Sözü Onur Şahin'e bırakalım.
2: Erman Güner'e teşekkürler. 30. dakika gol yok. İstanbul'da Ramspart'ta Galatasaray Kocaelispor mücadelesinde 0-0'lık beraberlik. Şimdi Agi bir atak geliştirme çabasında Kocaelispor'da iki Galatasaraylı arasında. Şalay'dan yatarak kayarak müdahale. Top dışarıda cezalının yanındaki boşluğa yakın Haydar'a tacı hemen kullandı. İçeri gönderilen top Berkan tarafından Galatasaray savunması tehlikeyi uzaklaştırdı. Yüksek tempolu bir maç oynanmıyor şu ana kadar. Kale önü zenginliği yok denecek kadar az. Ve sol kanatta Agye'yi topu aldı. Ceza alanı sol yan çizgisi Kocaelispor atağı. Ortası Şalay'a çarptı. Bu arada yardımcı hakem offside bayrağını kaldırdı. Endirekt serbest vuruşlu oyun başlayacak. Bu arada hemen belirtmekte fayda var. Türk futbolunun taçsız kralı Metin Oktay'ın 35. ölüm yıl dönümü bugün. Kendisini 13 Eylül 1991 yılında kaybetmiştik. Türk futbol tarihinin, Türk spor tarihinin ve Galatasaray tarihinin en özel, önemli isimlerinden biriydi. En büyük golcülerindendi. Ve bu günde kendisine saygı, rahmet ve özlemle anmak istiyoruz bir kez daha. Şimdi Galatasaray atağa gelişiyor. Ceza alanına girdi. Deniz çaprazı. Deniz vurdu, direkten geri geldi. Atak sürüyor. Bir şut daha dışarı çıktı Sara. Deniz Gül topu aldı. Ceza alanına ön çizgiden girdi. Topu sürdü. Kale sahası sol köşesine yakın. Vuruşunu yaptı. Top uzak direk dibinden. Direkten geri geldi. Ve ardından Sara ceza sahası yayı üstünde dönen topu tekrar kaleye yolladı. Ama out'a gönderdi. Maç başından beri Galatasaray'ın yakaladığı en önemli gol pozisyonuydu bu. Galatasaray gole yaklaştı ama fırsatı kullanamadı. Kale alanı sol köşesinde. Deniz'in şutu uzak köşeye gitti. Direkten geri geldi ve ardından Sara topu out attı. Durgun geçen maçta düşük tempoda oynanan mücadelede futbol severleri heyecanlandıran bir ataktı bu. Kocaelispor'da savunma derinliğinde Zucru geriye doğru topu aktardı Serhat. Ondan gelen topu alan Mahitsa, taç çizgisi yakınları Haydar'a. Derin bir pas çizgiye paralel topu gönderdi Haydar'a. Şalay'ın baskısı var. Akiye ayakta, markajdan kurtuldu. Bu arada ona yapılan faulü işaret ediyor hakem. Atilla Karaoğlan serbest vuruşu pas olarak kullandı Agi'yi. Önünde Haydar'a. Ondan gelen top Matica ve kaleci Serhat. Serhat yerden merkeze doğru topu bıraktı. Tekrar Serhat'a, Sara'dan baskı. Yunus Lopres'e katıldı. Uzun mesafeli vuruş Matica. Rakip alanda Agi'yi kafayla çevirdi. Aye koştu. Aye'nin indirdiği top Şalay yatarak kayarak müdahale başarılı. Ve taç Kocaelispor'un. 0-0'lık beraberlik altında numaralı tribünler önünde Kocaelispor'da Haydara tacı kullandı. Yanına sokulan Şov. Şov içeri doğru topu gönderdi. Sisoho sol çaprazda ceza sahasında yerde kaldı. Pozisyonunu kaybetti. Yüzünü tutuyor. Kocaelisporlular bir an maçın hakemine baktı. Atilla Karaoğlan pozisyona yakın. Devam dedi ve kale vuruşunu kullanacak kaleci Uğurcan. İstanbul'da büyük ölçüde dolu tribünler, küçük boşluklar var. Kocaelisporlu taraftarlarda büyük ilgi gösterdi. Kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu bu maçta. Geçtiğimiz yıl Kocaelispor Galatasaray'ı kendi sahasında yenmişti. Bu sahada berabere kalmıştı ve psikolojik atmosferi çok yüksek maçlar oynanmıştı iki takım arasında. Bir gerilim de yaşanmıştı açıkçası. 0-0'lık eşitlik. Şimdi Leao çalım denedi, başarılı olamadı. Kocaelisporlu oyuncular yarı alanlarında topu kontrol ettiler. Haydara kalecisine döndü Serhat. Serhat kale alanı ön çizgisine yakın sağ tarafına doğru pası aktardı. Radyosunu yeni açan dinleyenlerimiz için tekrar hatırlatayım. 13. dakikada Galatasaray'ın firelere giden bir şutu vardı. VAR incelemesi sonrasında Deniz'in Serhat'a, kaleciye yaptığı bir faul belirlendi Atilla Karaoğlan tarafından ve firelere giden top gol olarak değer kazanmadı. Kısa süre önce de Deniz Gül'ün bir şutu direkten geri geldi ve ardından Sara'nın vuruşu out'a çıktı. Onun dışında çok fazla atak yok. Kale önü zenginliği yok. Galatasaray daha çok topu oynuyor ama Kocaelispor savunması arasında istediği boşlukları bulamıyor. Kocaelispor'da takım olarak öncelikle iyi savunma yapmaya çalışıyor ve ardından hızlı geçişlerle şans arıyorlar. Onlar da net bir pozisyon bulamadılar. Şimdi ceza sahasının yan çizgisine hareketlendi Deniz. İkili mücadelede Deniz topu önüne aldı ama yardımcısının bu uyarısı var Atilla Karaoğlan'a. Deniz'in faul yaptığı işaret edildi. Serbest vuruş Kocaelispor'un. Deniz de sürekli hareket halinde. Galatasaray'ın santiforu sürekli kanatlara deplası oluyor. Bu bölüme kadar kaleci Serhat serbest vuruşu kullanma hazırlığında topu şimdi yere bıraktı. Ardından topu düzeltti. Okan Buruk'un itirazları var. Dördüncü hakem Ömer Faruk Gültekin'e biraz önce Deniz'in faal yapmadığı görüşündeydi. Şimdi topu alan Şalai ceza alanının yanındaki boşlukta. Vuruşu rakibine çarptı. Top oyun alanı dışında. Taç sarı kırmızılı ekibin. Galatasaray yarı alanında ve sağ kanatta taçı kullanacak. Maçın başlangıcında kısa süreli bir yağış vardı. O yağış daha sonra etkisini yitirdi. Ilık güzel bir havada, tam bir futbol havasında maç oynanıyor. İstanbul'da Galatasaray Kocaelispor arasında 10 puanda Galatasaray, 9 puanda Kocaelispor. Bu 1 puanlık fark maçın önemini daha da arttırmış durumda. Şimdi orta çizgi üzerinde topu kontrol eden Souza markaj altında geriye döndü. Cixil, ondan gelen top Zucru'da. Zucru'nun pası hatalı, Yunus Oray'a girdi. Son anda rakibi ayak koydu. Magdiça Zucru'nun hatasını, büyük hatasını telafi etmiş oldu. Şimdi hareketlenen Sisoho. Sisoho bıraktı Zucru. Zucru'dan Serhat. Serhat topu havadan gönderdi. İleride Florian Aye var. Savunmadan geri gelen top ve rakip alanda topu yere indirdi Torreira. Ardından sol tarafına bıraktı Leao. Leao kendi sahasına döndü. Eren topu gönderdi Sara'ya. Orta yuvarlak içi Sara. Bıraktı Sanchez'e. Sanchez'den sağ kanada Yunus'a. Bir çalım attı Yunus. Sisoho'yu geçti. Çabuk hareketler. Ceza alanının sağ tarafındaki boşluk. Barış Alper girdi içeri. Son çizgi. Sağ ayak yerden. Savunmadan sekti. Yunus'a gelmedi. Top dışarı çıktı. Korner. Sağ kanatta atak yönüne göre sarı kırmızılar köşe vuruşunu kullanacak. Kale arkasındaki bazı futbol severler elle bir müdahale olduğu iddiasındaydı. Sağ kanatta köşe vuruşu kullanılma hazırlığında Sara tarafından 37. dakika geride kalıyor. 0-0'lık eşitlikte Sara sağ elini havaya kaldırdı. Sara topun üzerine şimdi geldi. Sol ayak orta kale sahasına, birinci direğe gelen top kafayı vurdu Haydara. Rahat biçimde topu uzaklaştırdı. Ceza alanının yanındaki boşlukta sağ kanatta Barış Alper bu tacı kullanmak üzere. Barış reklam panolarına kadar gitti. Topu şöyle bir sildi. Bakalım uzun mesafeli bir taç kullanacak mı? Barış öyle yaptı. Kale sahası üzerine gönderdi Abdülkerim. Savunmadan dönen top.

0: Yine Barış'ta. Barış pası verdi. Sara'nın kontrolü iyi değil. Barış baskıya gitti. Savunmasının sol tarafında Haydar'a, onun gönderdiği top. Şalay'a ayak koydu. Top Kocaelisporlularda. Sol kanatta Aki. Sol iç koridordan geliyor. Önündeki boş hareket alanını kullandı. Ceza sahasına girdi. Karşı karşıya. Aki'yi vurdu. Direkten top dışarı gidiyor. Aki çok iyi gitti. Sol iç koridoru kullandı. Süratle kaleye sokuldu. Sol çaprazla vuruşunu yaptı. Top yan direğe çarptı ve dışarı gitti. Kocaelispor'un maç başından beri yakaladığı en önemli gol pozisyonuydu bu. Akgey'in vuruşu. Top dışarı çıktı. Kocaelispor bu atak şansını kullanamadı. Belki 40 metre topu sürdü Akgey'e. Sol ayak vurdu. Direğe çarpan top dışarı gitti. Bu arada Uğurcan bir sakatlık geçirdi. Tedavisi yapılıyor. 39. dakika. Sevgili Erman Güner'e sözü size bırakalım. İlerleyen dakikalarda tekrar birlikte olacağız.
1: Teşekkürler Onur Şahin. Yine maçın ilk yarısının sonları tabii yaklaştı ki mücadelenin. O mücadele İstanbul'a döneceğiz. Bakalım Diyarbakır Stadyumu'nda neler yaşanıyor? Söz Ahmet Onur Kılıç'ta.
2: Diyarbakır Stadyumu'nda Amen Sportif faaliyetler Başakşehir mücadelesinde 0-0'lık denge devam ediyor. 39. dakika oynanıyor. Son 2-3 dakika içerisinde iki köşe vuruşu kullandı Başakşehir ekibi. Etkili kullanamadı, daha doğru bir ifadeyle gol pozisyonu çıkmadı ama o pozisyonlardan biri de hava top mücadelesinde. Diyarbakır ekibi Amen Sportif faaliyetler kalecisi Alban Lafon bir sakatlık yaşadı. Sağ arka baldırını tutuyor Lafon. Muhtemelen ikinci yarıda da olsa bir değişikliğe gebe gibi görünüyor bu sakatlık. Çünkü Lafon çok ciddi anlamda sekmeye başladı. Ve Amen Sportif kalecisi çok hareketlenmeden bir şekilde mücadeleye devam etmeye çalışıyor. Bir uzun top geldi. Uzun top Başakşehir yarı sahasında yükseldi. Ömer Ali koşuyu yaptı. Kendi yarı sahasına ortalara doğru yükseltti ama orada Umut Meraş var. Umut Meraş ile Furkan arasında atak yöne göre sol kanatta bir paslaşma trafiği. Şimdi top orta yuvarlığa kadar geldi. Delova'da. Delova orta yuvarlığın sağ çapraza doğru Krasniç'e. Krasniç atak yöne göre sağ kanatta Diasaba. Diasaba ceza sahası yükseltti. Orban ceza sahasında topla buluştu. Döndü vurdu ama savunmaya çarptı top. Orada Emin Bayram dar açıda Orban'a şans vermedi ve bu tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı. 40. dakikada çok net bir fırsat daha yakalamış oldu. Aslında notlarımız arasında işleyebiliriz. Orban maçın ilk dakikalarında da buna benzer bir pozisyon yakalamış ama golle sonuçlanmamıştı. Yine 40. dakikada gole yaklaşan ve Amen Sportif faaliyetlerin golcüsü Gift Orban oldu. Bu arada Elder Şumuradov da ilk dakikalarda yine aynı şekilde ceza sahası dışından kaleyi yoklamıştı. Az farkla dışarı göndermişti. Bu arada bir gol pozisyonu daha Orban'a. Orban ceza sahasında vuruş yaptı ama son anda yine operi kayarak müdahalede bulundu. Dediğim anda da yardımcı hakem orada offside bayrağını kaldırdı. Bahtiyar birinci offside'i belirledi ve maçın hakemi Can Aydın uyardı. Can Aydın da en direkt serbest vuruş kararı verdi. Maçta 41. dakikayı gördük. 0-0'lık denge devam ediyor. Amen Sportif faaliyetler Başakşehir mücadelesinde.
1: Bir kez daha İstanbul'a gidelim. Galatasaray Kocaelispor maçındayız.
0: Galatasaray Kocaelispor mücadelesinde dakika 42, 0-0'lık beraberlik. Biraz önce Deniz'in pasında Leao'nun şutu Kocaelispor savunmasından geri geldi. Galatasaray yeniden bir atak deniyor. Topla hareketlenen futbolcu şimdi Torreira, bıraktı sağ iç koridora Yunus'a. Yunus topu sol ayak içiyle sol kanatta yine hareketli arkadaşına bıraktı. Hücuma katılan Abdülkerim bir orta rakibine çarptı, yükseldi. Kaleci Serhat yumrukladı, atak devam edecek. Tehlike önlendi. Eren'den önce savunma. Dören top yine sarı kırmızılı oyuncularda. Roland Şalai kısa mesafeli pas Torreira. Lucas Torreira sağ kat çizgisi yakınlarında Barış'a. Barış Alper kademeli bir savunma önünde. Barış geriye doğru bıraktı. Şalai sağını aldı. Yaptı ortayı. Uzak kale direği. Hareketlenen Deniz yerde kaldı. Maçın hakemi pozisyona yakın. Oyun devam ediyor. Ve savunmasının sağ tarafında Kocaelisporlular topu ileri doğru taşıdı. Souza bir topuk hareketi yapmak istedi. Başarılı değil. Ve taç Galatasaray'ın atış kullanıldığı Torreira topu aldı. Lucas Torreira. Torreira yerden bıraktı Sanchez'e. Sanchez sağ tarafa doğru gönderdi. Barış Alper. Taç çizgisi yakınları ceza alanına sağ köşeden sokuldu. Barış Alper sağ ayak bir orta. Ceza alanı içinde uzaklaştırılan top Abdülkerim'den Torreira. Torreira sağına aldı topu. Ekseni etrafında döndü. Sol ayak içi savunma arkası ne?

0: Betis pas. Torreira'dan Leao ortaya ama Eren son vuruşu yapamıyor. Torreira'dan çok iyi pas. Leao Eren'i gördü. Eren bu şansı kullanamadı. Galatasaray bir atak daha deniyor. 43. dakika geride kalacak. Golsüz beraberlik sürüyor. Galatasaray'ın baskıyı arttırdığı anlar. Orta yuvarlağın hemen önünde rakip sahada Sanchez. Sol tarafa Abdülkerim. Daha solda taç çizgisi yakınları Leao. Leao Portekiz yıldız dikine oynadı. Eren'e gelmeli top. Ve araya giren Cixil sağına bıraktı. Ardından top şimdi Berkan'da. Berkan top dışarı gönderildi Berkan tarafından. Taç Galatasaray'ın. Taç kullanan atışı hemen arkadaşlarına gönderen Torreira, Eren ve ardından Galatasaray geri bir atak deneyecek. Orta yuvarlak içi Davinson Sanchez derinlemesine pas. Leao'ya gelmedi. Kocaeli sporlular kendi yarı alanlarından uzun mesafeli topla çıktı. Sanchez kesti. Dönen top yine Sanchez. İyi zamanlama aldı. Rakip yarı alana girdi. Orta yuvarlağın içine bıraktı. Sara sol ayak içi derinlemesine pas. Leao'ya çok ölçülü iyi pas. Leao'nun ortası. Cixil ayak koyuyor. Korner. Akın yönüne göre sol kanatta sarı kırmızılı ekip köşe vuruşunu kullanacak. Leao ortayı yaptı. Çok iyi pas gönderdi. Sara Cixil ayak koydu. Köşe vuruşunu kullanmak üzere sol kanada gitti. Gabriel Sara. Bu duran topları iyi kullanabilen bir oyuncu. İlk yarıda normal süre son dakikanın içerisindeyiz. Kale alanı içi ve civarı çok hareketli ve kalabalık şu anda. Sara topun üzerine geldi. Sol ayakta yaptı ortayı kale sahasına. O kalabalık arasında Kocaeli sporlular uzaklaştırdı. Yunus topu aldı. Tekrar sol kanada Sara'ya. Sara'dan Yunus'a. Yunus sol ayak yerden gönderdi. Ceza alanı ön tarafı etkili bir orta gelmedi. Kocaeli spor savunmasının uzaklaştırdığı top Şalai sağ kanattaki Barış'a. Barış yerden duvar pası Sanchez'e başarılı. Barış ceza sahası geriye gol pozisyonu. Yunus bıraktı. Şut Leao. Leao topu dışarı attı. Mutlak gol pozisyonunu Leao değerlendiremedi. Barış çok iyi bir verkaç yaptı. Ceza sahasında ortaya bıraktı Yunus'a. Yunus daha müsait pozisyonda solundaki Leao'ya çıkardı. Portekizli yıldızın yerden vuruşu direğin yanından dışarı gitti. Leao bu gol şansını kullanamadı. En az 3 duraklama dakikası işaret edildi. İlk yarının sonuna artı 3 başladı. Son dakikalarda Galatasaray'ın artan bir baskısı var. Ve biraz önce Leao ciddi bir fırsatı kullanamadı. Sağ kanatta Yunus. Rakip yarı alanının ortaları ceza alanının yanındaki boşluğa sokuldu. Yerden pas Şalay'da hücum bölgesinde. Tekrar Yunus aldı. Yunus topu sol ayak içiyle sağ tarafta Barış'a bıraktı. Barış Alper ceza alanı yan çizgisine sokuldu. Orta Leao göğüs kontrol. Solunu aldı vurdu. Kaleci Serhat kurtardı. Yine Leao fırsatı buluyor. Çok başarılı bir hareketle topu önüne aldı. Sonra vuruşunu yaptı. Serhat gol açısını kapattı. Topu kornere gönderdi. Ve şimdi Galatasaray köşe vuruşunu kullanacak. Galatasaraylı taraftarlar ayakta. İlk yarının sonlarındaki baskı 45 artı 2. Şimdi Sara geldi. Yaptı ortayı kale alanı ön tarafı. Abdülkerim yine Serhat. İki güzel hareket Abdülkerim'in kafa vuruşu. Kaleci Serhat. Mükemmel bir supleksle topu kornere tokatlıyor. Üst köşeye giden topu yeni bir korner daha. Sara geldi yine. Sara'dan orta kale sahası herkesi açtı. Topu uzaklaştırıyor Sissoko. Kocaeli spor savunması biraz olsun nefes aldı. Son 6-7 dakikada.
1: Ahmet sportif faaliyetler İstanbul Başakşehir maçındayız.
2: Ahmet sportif faaliyetler 45 artı 1'de golü buldu. Başakşehir savunmasında şanssız an. Aslında topu bir şekilde uzaklaştırmaya çalışırken ceza sahası dışından Başakşehirli oyuncular orada Ömer Ali Şahiner topu uzaklaştırmaya çalıştı. Sert bir vuruş yaptı tam da 6 pas içerisinde ama Emin Bayram'a çarpan top kendi kalesine doğru yöneldi ve top ağlara gitti. Ahmet sportif faaliyetler ilk yarıda uzatma dakikasında 45 artı 1'de golü buldu. Orada Emin Bayram'ın kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı da 1-0 önde kapatmayı başardı Ahmet Sportif Faaliyetler. İlk yarı skoru Ahmet Sportif Faaliyetler 1, Başakşehir 0.
1: Teşekkürler Ahmet Onur Kılıç. Hemen vakit kaybetmeden Galatasaray Kocaeli Spor maçına dönüyoruz.

0: İstanbul'da 0-0'lık beraberlik. Kısa bir süre önce sağ kanatta yapılan ortada Eren kafa vuruşunu gerçekleştirdi. Top kaleci Serhat'ta kaldı. Ve ilk yarıda artık son anlar, 45+3 işaret edilmişti. Serhat şu anda topu ileri gönderdi. Havadan gönderdiği top Kocaelispor için bir atak şansı olabilir. Souza'nın kafayla indirdiği top kaleci Uğurcan'da. Uğurcan topu bıraktı Sanchez'e ve maçın hakemi Atilla Karaoğlan ilk yarının son düdüğünü çalıyor. İlk yarıda İstanbul'da Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ta gol yok. 0-0'lık beraberlik var. Galatasaray 0, Kocaelispor 0. İkinci yarıda yine beraber olacağız. Bizden ayrılmayın.
1: Teşekkürler Onur Şahin. Galatasaray 0, Kocaelispor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 1, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü 0. İlk yarıda alınan skorlar böyle. Maçların ikinci yarısında dönüşümlü naklen yayında yeniden sizlerle buluşacağız.
2: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
3: Reklam.
5: TRT Radyo 1.
3: Reklamlar.
2: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
6: Ya. Yeah.
2: Tabii ya. Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağ.
7: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say. Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum. O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba? Değil midir? Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
8: Girdim.
7: Bak bakalım ne diyor.
8: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
7: O zaman durma, hızını yükselt.
8: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
7: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
9: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
10: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444 4 469.

0: 14 Eylül tarihleri arasında 13. nesil Core i7 RTX 4050 ekran kartlı MSI Cyborg 15 notebook 49.999 liraya vatanda. Üstelik öğrencilere özel 7.500 lira indirim. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Radyo 1.
3: Beslenme ile ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
4: Yanlış. Doğrusu glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
3: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
4: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
3: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
4: Yanlış. Doğrusu hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi Maxima Motor Yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor. Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağ.
4: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili, Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve THY.

0: peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
8: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Expertise.
10: 3-14 Eylül tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
11: Fiyat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
12: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
2: Kulağını rahatsız etmezsek.

0: saat 20'de başlayan iki maçın dönüşümlü naklen yayını devam ediyor. Bu maçlardan bir tanesi Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Rams Park. Daha Galatasaray ile Kocaelispor arasında ilk yarı 0-0 tamamlanmıştı. Bir diğer mücadele Ahmet Sportif faaliyetlerle İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü arasında. O maçı da ilk yarının son dakikalarında Emin Bayram topu kendi ağlarına gönderdi ve Ahmet Sportif faaliyetler ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Biz ilk olarak Ahmet Sportif Faaliyetler İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü mücadelesine Diyarbakır Stadyumu'na gidelim. Sözü meslektaşımız Ahmet Onur Kılıç'a bırakalım.
1: Saniyeler önce ikinci yarıyı başlatan ilk düdük geldi Cihan Aydın'dan ve ikinci yarıya Başakşehir Futbol Kulübü oyuncuları hareketlilik kazandırdı. Az önce Erman Güner'in de ifade ettiği gibi ilk yarıyı Emin Bayram'ın kendi kalesine attığı golle önde kapattı Ahmet Sportif Faaliyetler. Aslında ilk yarının son anlarında özellikle Ahmet Sportif Faaliyetler ileri uç elemanlarının 3'ü birden çok net fırsatlar yakaladı ama bir türlü gol çıkartamadılar. Ama şans anı ilk yarının son anlarında 45+1'de içeriye bir orta geldi. O ortada kale sahası içerisinde 6 pas içerisinde topla buluşan Ömer Ali önce düzeltti, sonra uzaklaştırmaya çalıştı. Sert bir top geldi Emin Bayram'ın üzerine ve Emin Bayram da tam da çekilecekken, yani yüzünü kapatmaya çalışırken ona çarpan top ağlara gitti ve golle sonuçlandı. Ahmet Sportif Faaliyetler ilk yarıyı 1-0 önde kapatmayı başardı. Şimdi şu sıralarda 47. dakika oynanıyor. Uzun bir top geldi. Bir o topa hamle yapmaya çalışırken orada ileri uçta Şomuradov topa yetişemedi ve doğrudan out'a giden topla şimdi kale vuruşu kullanıyor Ahmet Sportif Faaliyetler oyuncuları. Kısa topla Lafont'u buldu. Lafont uzun bir top gönderdi orta yuvarlığa doğru. Sonrasında Yusuf şimdi topla buluştu. Bu arada oyuncu değişiklikleri de var sayın dinleyenler. Onu da paylaşmış olalım. Benim şu ana kadar görebildiğim kadarıyla Yusuf Sarı oyuna giren isim. Ve Başakşehir'de ilk olarak oyuncu değişikliği böyle yansımış oldu. İkinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başlamış oldu İstanbul ekibi. Şimdi orta yuvarlakta topla buluşan Ravelosson. Ravelosson sağ çapraza doğru balenin hareketlendiği noktaya. Top biraz hızlı ve bale yetişemedi. Top doğrudan dışarı gitti. Yine herhangi bir gol fırsatı çıkmadı bu bölümde. Ahmet Sportif Faaliyetler Başakşehir mücadelesinde. Şimdi kale vuruşunu kullandı Deniz Dilmen. Deniz Dilmen kısa kullandı solundaki Opoku'ya. Opoku tekrar uzun bir top gönderdi. Orta yuvarlakta karşılıklı top kayıpları. Delova geriye oynuyor orada Ravelosson. Ravelosson'a top ulaştı ve çapraza doğru baleye bıraktı. Yine kısa toplar ve tek toplarla ilerlemeye çalışan Ahmet Sportif oyuncuları şimdi uzun bir top göndererek Bertu koşuyorla doğru, Orban'ın koşuyorla doğru ama hareketlenen o Orban'a top ulaşmadan Deniz'in kucağında kaldı ve herhangi bir gol fırsatı çıkmadı bu dakikalarda. 48. dakika bitmek üzere Ahmet Sportif Faaliyetler 1 Başakşehir 0 skoru devam ediyor Diyarbakır'da.
0: Teşekkürler Ahmet Onur Kılıç. Şimdi de Galatasaray Kocaelispor maçının ikinci yarısına gidiyoruz. Söz Onur Şahin'de.
2: Teşekkür ediyorum. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Rams Park'ta ikinci yarı yaklaşık 30 saniye önce başladı. İlk yarı 0-0'lık beraberlikle tamamlanmıştı. Bakalım ikinci yarı, ikinci 45 dakika İstanbul'da bu zorlu mücadelede neler gösterecek bizlere. Kocaelispor orta alanda atak hazırlığı içerisinde Şov topu havalandırdı sol kanada ama hızlı bir vuruş oyun alanının dışına çıktı ve kale vuruşuyla oyunu başlatacak. Şimdi kaleci Uğurcan değerli dinleyenler. Abdülkerim topla buluştu. Sağ tarafa doğru pasını bıraktı. Sağ kanatta hareketlenen Davinson Sanchez. Sanchez topu yerden paralel pasla tekrar Abdülkerim'e gönderdi. Abdülkerim santra çizgisine sokuldu. Paralel bir pas yolladı Sanchez'e tekrar. Sanchez orta yuvarlağın sağında. Yuvarlağın şimdi kendi yer alanına bakan bölümünde yine Abdülkerim Sanchez paslaşması devam etti ve sağ kanatta hareketlenen Roland Şalai ilk takım iki takımda ilk yarıdaki 11'lerini koruyor. Hemen onu da hatırlatalım ve sol kanatta rakip yer alanda topla kat eden ve ceza alanı sol köşesine sokulan Abdülkerim vuruşu rakibine çarptı Berkan'a. Berkan araya girdi. Avuç çizgisine yakın topukla topu geriye doğru bıraktı. Top dışlarda, taç Galatasaray'ın, atış kullanıldı. Leao ortaya doğru Sara topu aldı. Tekrar Leao ceza sahasına bıraktı. Sol çapraz Deniz vurdu. Önünü kapatıyor rakibi Zucru. Top dışarıda ve korner Galatasaray'ın. Atak yönüne göre sol kanatta sarı kırmızılı ekip bu köşe vuruşunu Gabriel Sara ile kullanmak üzere. Sara topu çeyrek daire içerisine bıraktı. Leao hemen yanına doğru sokuldu. Pas olarak kullandı Sara. Leao sağ ayak üzerine gitti. Soluna aldı. Rakibi ikinci hamleyi yaptırmadı. Müdahale etti Souza ve Galatasaray yeni bir köşe vuruşu kullanacak. Leao hemen kullanma isteğinde ama ceza alanında bir top daha vardı. O top dışarı gönderildi. Şimdi korneri kullandı ceza alanı dışına Leao. Topu alan futbolcu taç çizgisi yakınlarında Sara. Sara pası verdi Torreira. Torreira Berkan'ın baskısı ve ardından Yunus kontrol etti. Orta yuvarlakta topu kalecisi Uğurcan'a kadar gönderdi. Uğurcan'dan tekrar Yunus'a. Yunus kendi yarı alanında sağına soluna baktı. Topu sürüyor orta çizgiye kadar geldi. Yuvarlağın içine bıraktı Torreira. O sağ ayak içiyle rakip alana, sağ kanada Şalai'ye. Biraz önünde Barış var. Şalai ceza sahasına, Deniz'e. Deniz ceza alanı yan çizgisinde iki oyuncu arasında sağ köşe gönderdiklerine yöneldi. Topu kaptırmadı. Pası aktardı. Galatasaray atağa devam ediyor. Sağ iç koridor Sanchez. Tüm hatlarıyla yükleniyor Galatasaray. Bir yüksek top Yunus'tan. Sol çaprazda Eren topu çevirdi. Ayak koyuyor. Sol sağ ve korner. Souza'dan dışarı çıkan top korner ve köşe vuruşu Galatasaray'ın. Galatasaraylı taraftarların desteği artıyor. Dakika 49, 0-0'lık beraberlik. Şimdi Sara topu çeyrek daire içerisine bıraktı. Gabriel Sara sol ayak içi yaptı ortayı. Kale alanı ön tarafı savunmadan döndü. Şut topun gelişine etkili değil. Şalai tekrar topu kafayla önüne indirme çabasında. Şalai baskı altında orta çizgiye kadar geldi.
0: Ahmet Sportif Faaliyetler İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü maçındayız.
1: 52. dakika, Orban farkı 2'ye çıkardı Ahmet Sportif Faaliyetler'de. Orban takımında en golcü isimlerinden biri ve toplamda bu sezonki 4. golünü kaydetti. Ahmet Sportif Faaliyetler durumu 2-0 yaptı. Maçın ilerleyen dakikalarında yine bunu birçok kez dile getireceğim. İlk yarıda buna benzer çok pozisyon buldu ama bir türlü golle sonuçlandıramamıştı. İkinci yarının başında Dia Saba'nın ortasında arka direğe doğru açılan topta iyi yükseldi Orban ve kafa vuruşunu yaptı. O arka direkteki top da ağlara kadar ulaştı ve 2-0'lık skora ulaşan Ahmet Sportif Faaliyetler şimdi gol sevinci yaşıyor Diyarbakır Stadyumu'nda. 53. dakikaya girmek üzereyiz. Birazdan santra yapılacak. Ben sözü tekrar merkeze bırakıyorum. 2-0'lık Ahmet Sportif Faaliyetler üstünlüğü var tabelada.
0: Yeniden Galatasaray Kocaelispor maçına gidiyoruz.
2: Değerli dinleyenler, 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Galatasaray Yunus'a yapılan faulün ardından rakip yarı alanın ortalarına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak. Kaleyi hafif sağ çaprazdan gören bir yerden 30 metre civarında bir uzaklık kaleye. Sara topun gerisinde, ceza alanı ön çizgisine yakın, baraj oluşturdu Kocaelisporlular. Sara topun başında, işaret geldi. Sara vuruşunu yaptı direğin üzerinden. Top dışarı gidiyor ve out'a çıkıyor. Galatasaray bu duran top şansını Saray'la istediği biçimde kullanamadı. Kaleci Serhat 0-0'lık beraberlik altında kale vuruşuyla oyunu başlatıyor. Serhat'ın havadan gönderdiği top Galatasaray sahasına indi. Hava topu mücadelesi orta çizgi yakınlarına geldi. Şimdi orta alanda Kocaelisporlar topu aldı. Savunma derinliğine döndüler. Zucru orta çizgiye doğru sokuldu. Dengesini kaybederken pası verdi. Galatasaray'da presi var. İsrarlı biçimde Deniz'in ve maçın hakemi oyunu durdurdu. Deniz'in bir faul yaptığını işaret ediyor. Okan Buruk bu karara tepki gösteriyor kenarda. Diğer tarafta da Selçuk İnan, Kocaelispor teknik direktörü, Berkan'la konuştu. Ona uyarılarda bulundu. Şimdi serbest vuruş kullanılma hazırlığı içerisinde. Kocaelisporlular Berkan'la serbest vuruşu kullandı. Savunmasının derinliğinde Zucru paralel pas Makitsa. Onun havadan gönderdiği top Galatasaray'da Şalay araya girdi. Rakip alanda Barış Alper. Barış'ı karşılıyor rakibi. Barış rakibinin

0: üzerine doğru gitti. 3 oyuncu birden etrafına geldi. Yerden çıkardı Yunus'a. Yunus yüzünü kendi karesine döndü. Şimdi eline kat etti sahayı bir süre. Sonra havalandırdı sol çaprasa. Leao'nun topsuz koşusu vardı ama top hızlı oyun alanının dışına out olarak çıkıyor. Kaleci Serhat topu aldı. Kale alanı ön çizgisine bıraktı. Arkadaşlarının ileri gitmesini istedi. Biraz önce olduğu gibi yine uzun mesafeli gönderdi Serhat. Galatasaray sahasında Şalay kafayla rakip sahaya gönderdi. Barış Alper ardından Sara. Taç çizgisi yakınları karşı terminal önü Yunus. Yunus kendi yarı alanına döndü. Orta yuvarlan biraz gerisinde Abdülkerim. Sol tarafında hareketli Eren. Eren yerden bıraktı Leao. Leao sağ ayak içiyle topu boş alandaki Sanchez'e yolladı. Sanchez rakip sahaya pası verdi. Karşı terminal önü taç çizgisi yakınları Yunus. Çizgiye paralel pas. Barış Alper pas bekliyor Şalay'dan. Şimdi içeri gönderilen top. Kocaeli Spor savunması araya girdi. Yunus kafayla çevirdi. Dönen top yine Galatasaray'da. Torreira Sanchez'e bana bırak dedi. Sağ kanada pasını aktardı. Sağ kanatta Şalay'ı yerden gönderiyor. Bu topu uzaklaştırıyor. Kocaeli Sporlular Cixin'le ve köşe vuruşunu kullanacak Galatasaray. 0-0'lık beraberlik dakika 54. İlk yarıda her iki takımında birer şutu direkten geri gelmişti. İlk yarının
1: bir kez daha Ahmet Sportif Faaliyetler İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü maçına gidiyoruz.
2: 56. dakika fark üçe çıktı. Yine Orban sahne aldı. Bu kez daha çok olgunlaşan bir atakla golü bulan Ahmet Sportif Faaliyetler. Kalecisinden gelen topta çok iyi bir pas aldı Bale. Bale sağ kanadı çok iyi kullandı. Çapraza doğru bir koşu yaptı. Ceza sahasına girmeden önce Krasniç'e. Ardından Krasniç de ceza sahası içinde hatta kale alanının tam da ortasında bulunan Orban'ı gördü. Kilit pas Bale'den. Asist Krasniç'ten. Gol yine Orban'dan yansıdı. 56. dakikada fark 3'e çıktı. Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Başakşehir 0 skoru ve söz yeniden merkezde.
1: Evet, yeniden Galatasaray Kocaeli Spor maçına dönüyoruz.
0: İstanbul'da 0-0'lık beraberlik dakika 55. Biraz önce köşe vuruşu kullandı Saray'la Galatasaray. Davinson Sanchez kale alanı ön çizgisi üzerinde kafa vuruşunu gerçekleştirdi ama top out'a çıktı. Galatasaray yeni bir atak deniyor. Sanchez orta çizgiye yakın yerden pas gönderdi Abdülkerim'e. Abdülkerim sol iç koridora girdi. Yerden pasında Leao. Numaralı tribünler tarafında hemen önündeki Eren'le paslaştı. Tekrar Leao içeri doğru derin pas. Deniz tek top oynama düşüncesi başarılı değil. Kocaeli Sporlar topu uzaklaştırdı. Sağ kanatta Cixin geriye doğru pasını yolladı. Solza o topu orta çizgiye doğru bıraktı. Ayye kontrol edemedi. Top Galatasaray'da Sanchez. Sanchez'den sağ kanada. Rakip alanda Roland Şalay'ı. Önünde hareketli arkadaşı Yunus'la yardımlaştı. Bir kez daha Şalay'ı. Orta yuvarlan yarı alına bakan yüzünde Sanchez. Yuvarlan rakip yanına bakan deriminde Gabriel Sara. Sol kanatta hücuma katılan rakip yarı alanının ortalarına sokulan Abdülkerim. Yerden pası yolladı. Ceza alanının yanındaki boşlukta Eren. Topu geriye doğru aktardı Sara. Ayakçıyla o pası verdi enlemesine Sanchez'e. Sanchez ceza alanı ön tarafı Leao. Torreira kalabalık arasında topu alma çabası başarılı değil.

pres Galatasaraylılardan ama top Kocaeli sporlu oyunculardan kaldı. Şimdi kendi sahasında sağ kanatta Jixil pozisyonunu kaybetti. Ona yapılan faulü işaret ediyor hakem ve Deniz'e sarı kartı gösteriyor Atilla Karaoğlan. Deniz Gül bu maçta en uçta santrforda oynuyor. Galatasaray'da ilk yarıda bir şutu direkten geri gelmişti ve 13. dakika itibariyle topu rakip kaleye göndermişti. Top gol çizgisini geçti. Ancak daha öncesinde VAR incelemesi yapıldıktan sonra Deniz'in kaleci Serhat'a yaptığı bir faul tespit edildi ve filelere giden top gol olarak değer kazanmadı. Kocaeli Spor'unda yine ilk yarıda direkten geri gelen, daha doğrusu oyun alanı dışına çıkan bir şutu vardı Agye ile. Bunlar ilk yarıda akılda kalan anlardı. Yine Leao ilk yarının son dakikalarında Galatasaray adına iki önemli fırsatı kullanamadı. Galatasaray'da Osimhen, Lemina, Singao ve Günay'ın sakatlığı var. Kocaeli Spor'da Jovanović ve Petković sakat olan isimler değerli futbol severler. İstanbul'da serin bir havada, iyi sayılacak bir zeminde, büyük ölçüde dolu tribünler önünde oynanan bir maç. Kocaeli Sporlu taraftarlar da maça büyük ilgi gösterdi. Galatasaray 10 puanda, Kocaeli Spor 9 puanda. Dakika 57, sağ kanatta Galatasaray atağı, Barış Alper yerde kaldı. Ona yapılan faulü işaret ediyor Atilla Karaoğlan. Yardımcısının da bir uyarısı oldu kendisine ve sarı kırmızılı takım karşı tribünler önünden taç çizgisinin 1-2 metre kadar içerisinde bu serbest vuruşu paslaşarak kullandı. Barış Alper topu aldı. Ceza alanının yanındaki boşlukta. Ceza alanının sağ köşesine geldi. Geriye bıraktı Saray'a. Bir kez daha Barış Alper rakibinin üzerine gitti Haydari'nin ve orada rakibine çarpan top tekrar Barış Alper'de. Barış geriye doğru bırakıyor. Gabriel Sara. Sara çalım denedi. Sara sıyrıldı. Barış yanında. Barış'a bıraktı. Barış'tan Torreira. Boş pozisyonda Sanchez. Rakip yarı alanının ortalarına yakın. Bir topuk hareketi. Döndü sağ ayak. Uzaktan vurdu ama. Direğin çok yanından top oyun alanının dışına out olarak çıktı. İki takımda da değişiklikler oluyor. Kocaeli Spor'da Baku oyuna giriyor. Agi oyundan alınıyor. Galatasaray'da da değişiklik olacak. Batrakov yedekler arasındaydı. Evet, Galatasaray'da da Sara, Gabriel Sara oyundan alındı. Ve Batrakov, Rus oyuncu, oyuna giriyor. 59. dakika itibariyle iki takımda da değişiklikler yapıldı. Agi çıktı. Baku oyuna girdi Kocaeli Spor'da. Galatasaray'da Batrakov oyunda, Sara'nın yerine 0-0'lık beraberlik devam ederken Kocaeli Spor atak hazırlığı içerisindeydi. Topu kendi yarı alanlarına gönderdiler. Şimdi sağ kanada aktarılan pas Souza. Souza yerden bıraktı. Orta çizgide Shaw. Sağ kanatta hareketli Berkan. Sağ iç koridorda iki rakibinin üzerine gitti. Berkan ekseni etrafında döndü. Geriye doğru bıraktı Souza. Souza topu aldıktan sonra içeriye. Sağ tarafa bıraktı Shaw tekrar Berkan'a. Berkan ve Souza rakip yarı alana yerleşti. Pas yapıyor. Seti kurdu Kocaeli Spor. Souza baskı altında geriye döndü Shaw. Taç çizgisi yakınları, ceza alanı ön çizgisi paraleli Berkan derinlemesine bir pas. Araya girdi Sanchez. Tehlikeyi uzaklaştırdı. Şimdi orta çizgi yakınlarında top oyun alanının dışına çıkıyor ve taç. Sol kanatta sarı kırmızılar taçı kullandı. Değerli futbol severler. Şimdi Galatasaray'da Sanchez topu aldı. Sağ kanada aktarılan pas Barış Alper. Barış sağ kanattan geliyor, süratlendi. Yan çizgiye paralel koştu. Rakibinin yatarak kayarak müdahalesi Haydara'nın, kaptanın. Top dışarı çıktı ve sarı kırmızılı ekip şimdi sağ kanatta köşe vuruşunu kullanmak üzere. 60. dakika geride kalmak üzere maçın 3-2'lik bölümü. 0-0'lık beraberlik de şu an itibariyle geçildi. Ve sağ kanatta şimdi köşe vuruşu kullanacak sarı kırmızılılar. Orta geldi kale alanı içine doğru. Bu topu uzaklaştırıyor Kocaeli Spor savunması ve taç Galatasaray'ın. Sağ kanatta atış şimdi kullanıldı. Son çizgi yakınlarında ikili mücadele.

Atakov bıraktı, Barış Alper bir orta içeri, bir kafa Deniz'den isabetli olmadı, avuta gitti. Deniz kale alanı ön çizgisinin biraz gerisinde yükseldi, kafa vuruşunu gerçekleştirdi ama istediği sonucu alamadı. Deniz Gül bu pozisyonda. Kaleci Serhat şimdi kale alanı ön çizgisi üzerine bıraktığı topu ileri gönderdi. Sanchez kafayla uzaklaştırdı. Rakip sahaya inen top Matitsa yakın. Matitsa rakip sahaya yolladı. Bir müdahale Torreira. İkinci hareketi yapmak istedi. Torreira başarılı değil. Şov pası verdi Berkan'a. Berkan'dan sağ kanada Jixon. Jixon sağ tak çizgisi yakınlarında Solza. Solza içeri kat etti. Pası aktardı Berkan. Berkan havalandırdı. Ceza alanı ön tarafı Sanchez'den geri geliyor. Top Kocaelisporlular'da yine. İkili mücadele sağ kanatta hareketlenen Sissoho. Araya girdi Eren. Taç çizgisi yakınları numaralı tribünler önü havadan yolladı. Deniz'in kafasının üzerinden geçen top Kocaelisporlu oyuncularda Zucru bıraktı. Matitsa iki stoper paslaştı. Sol tarafta Haydara. Taç çizgisi yakınlarına pasını gönderdi. Şimdi ileri doğru aktarılan top Haydara alamadı. Torreira sağ kanatta rakip alanın ortalarında Yunus ortaya doğru yürüdü. Taç çizgisi yakınları Barış Alper var. Torreira'dan Barış Alper'e. Barış Alper sağ kanattan ceza alanının yanındaki boşlukta. Yanına sokulan Yunus'la yardımlaştı. Şalay topu aldı. Merkeze döndü. Rakip sahanın ortaları Lucas Torreira. Durdu bekledi. Soluna bıraktı. Abdülkerim de hücum

0: Karışkan top ve korner sol kanatta Galatasaray köşe vuruşunu paslaşarak kullanacaktı. Batrakov vazgeçti. Şimdi kullandı pas olarak Leao sağını aldı. Yaptı ortayı kale sahasına. Bu top uzaklaştırıldı. Sağ kanada açılan topu kontrol etme çabasında Barış Alper. İkili mücadele rakibiyle Barış yerde faul beklentisi var. Yardımcı hakem Kocaelispor atış kullanacak dedi. Maçın hakemi faulü tespit etti Galatasaray lehine. Ve serbest vuruş kullanacak sarı kırmızılar. Ceza alanının sağ tarafındaki boşlukta sarı kırmızılı ekip serbest vuruşu kullanma hazırlığında. Ceza alanı sağ yan çizgisiyle taç çizgisi arasındaki kalan dar alanda taç çizgisine yakın olan noktada sarı kırmızılı ekip bu serbest vuruşu kullanacak. Değerli futbol severler, şovun hareketi sonrasında tek kişilik bir baraj oluşturuldu. Ceza sahası kalabalık. Orta geldi içeri. Kafayla uzaklaştırıyor Kocaelispor savunması. Orta alanda sarı kırmızılı takımda Yunus topu geriye doğru bıraktı. Duran toplarda arkadaşları ileri gidince Yunus savunmada kalıyor. Uğurcan kendi sahasının ortalarının da daha ilerisinde pası verdi Eren'e. Eren'den Leao, Portekizli yıldız içeri yöneldi ama pas hatası yaptı, kaptırdı. Berkan topu aldı yerden Souza. Çalım attı, ayak koydu Batrakov. Sonrasında Eren ve top kaleci Uğurcan'da. Bıraktı Sanchez'e. Sanchez topu yerden gönderdi Abdülkerim'e. Abdülkerim topu havadan sol çapraza uzun mesafeli yolladı. Sol köşe gönderdikleri Leao. Markaj altında Leao. Bir çalım denemesi ısrarla karşılıyor Cixil. Durdu bekledi Leao. Sağını aldı. Yine Cixil ayak koydu. Sol ayak içi pası verdi. Topu kontrol etmeye çalışan futbolcu yerde Kocaelispor'da. Sissoko ona yapılan faul işaret ediyor Atilla Karaoğlan. Lucas Torreira faul yaptı. Mücadelede 65. dakika, İstanbul'da gol yok. Galatasaray 0, Kocaelispor 0.
1: Teşekkürler Onur Şahin, yeniden size döneceğiz. Evet, şöyle bir toparlama yapalım. Trendyol Süper Lig'de 5. haftada mücadeleler devam ediyor. Bugün Gençlerbirliği öne geçtiği maçta Kasımpaşa'ya Ankara'da 2-1 mağlup olmuştu. Lig yarın Gaziantep'te sona erecek. 5. haftası ligin Gaziantep ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Ve Ahmet Sportif Faaliyetler İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü maçı da aynı Galatasaray Kocaelispor maçı gibi saat 20'de başlamıştı. Dakika ve skor öğrenmek üzere şimdi Ahmet Sportif Faaliyetler İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü maçına gidiyoruz.
2: 9. dakika ve Ahmet Sportif Faaliyetler'in Başakşehir karşısında 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Oyuncu değişiklikleri oldu. Onları da yine hatırlatmış olalım. Ivan Brnić, Bertu Yıldırım, Karbonyik ve Yusuf Sarı İstanbul Başakşehir'de oyuna giren isimlerdi. Amadou Cisse de yine tek bir oyuncu değişikliği Ahmet Sportif'te yaşandı. Maçta 69. dakika su molası var. Ve 3-0'lık skor üstünlüğü Ahmet Sportif'in hanesinde.
1: Teşekkürler Ahmet Onur Kılıç. Yine vakit kaybetmeden Galatasaray Kocaelispor maçına gidiyoruz.
0: İstanbul'da 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Galatasaray Kocaelispor mücadelesinde Ali Samiyen Spor Kompleksi Rampspart'ta 5. hafta maçı. 10 puanda Galatasaray, 9 puanda Kocaelispor ve Kocaelispor sol kanatta bir köşe vuruşu kullanmak üzere. Ceza alanı içinde misafir takımdan 5 oyuncuyu görüyorum. Orta geldi havadan. Şimdi bir kafa vuruşu, Zucker olmadı arkaya. Vuruş Sissoko savunmadan geri geldi. Gören top yine Kocaelisporlu oyuncularda kaldı. Sol kanada aktarılan pas, orta şansı var. Bir orta içeri, penaltı noktası yakınları. Sanchez uzaklaştırdı. Dönen topu alma çabası ceza alanı içinde. Şalai topu ileri doğru gönderdi. Savunmasını rahatlattı. Dışarı çıkan top taç Kocaelispor'un. Sol kanatta misafir takım taçı kullanmak üzere. Bu atışı Haydar'a kullanacak. Kaptan topu ellerine aldı. Haydar'a atışı şimdi kullandı. Yanına sokulan Berkan. Berkan 3 Galatasaraylı oyuncu etrafında tekrar Haydar'a. Ardından Baku topu kontrol edemiyor ve taç Galatasaray'ın oluyor bu kez. 68. dakika, 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Galatasaray Kocaelispor maçında kendi sahasında topu kontrol eden futbolcu Abdülkerim önündeki boş hareket alanını kullandı. Orta çizgiye geldi. Rakip yara

0: alana da geçti. Şimdi bekledi. Ardından tekrar ilerlemeye başladı. Karşılayan bir rakibi yok kendisine. Sol tarafa paralel pas Eren. Onun derinlemesine pasında Batrakol. Ceza alanının yanındaki boşluğa yakın. Geriye doğru döndü Abdülkerim'e. Sol ayak içi pası verdi Abdülkerim. Orta yuvarlan rakip yanına bakan yüzü Davinson Sanchez. Önüne doğru gelen Yunus. Yunus topu aldı. Yunus sol tarafına bıraktı. Sol kanatta Abdülkerim. Abdülkerim'den tekrar Yunus'a. Yunus dikine gitti. Ceza alanına sokuldu. Pasını verdi içeri. Deniz çalım attı. Yerde kaldı, penaltı bekliyor. Devam dedi maçın hakemi Atilla Karaoğlan. Galatasaray ile oyuncuların penaltı beklentisi var. Yaşanan mücadele sonrasında hayır dedi Atilla Karaoğlan ama tacın da kullanılmasını istemedi. VAR odasıyla da bir diyalog içerisine girebilir. Şimdi taç kullanılsın diyor. Evet, kısa bir diyalog yaşandı. VAR odasında Matej Yuk var. Galatasaraylılar biraz önce bir penaltı beklentisi içerisindeydi. Atış kullanıldıktan sonra şimdi Galatasaray'da sol kanatta Batrakol pasını aktardı. Ama Eren sıyrılamadı Şov'dan. Ardından Berkan ortaya doğru döndü. Baku kaptırdı. Cixi ile ayak koydu. Magdiçsa uzun mesafeli bir vuruş. Galatasaray ceza alanı ön tarafında karesinden çıktı ve topu aldı Uğurcan. O topu bıraktı Sanchez'e. Sanchez bekletmeden sol kanada. Leo göğsünü yumuşattı. Batrakol kendini gösterdi. Numara tırımının önü rakibinden sıyrıldı. Pası Eren'in koşu yoluna. Eren avuç çizgisine yöneldi. Çalım denedi. Sıyrılamadı Cixi'den. Tekrar Eren. Bakratov girdi içeri. Bıraktı Leo. Döndü yüzünü. Pasını verdi. Deniz kalabalık arasında çıkmaya çalışıyor ve korner. Galatasaray'ın gol için artan bir baskısı. Kocaeli Spor kapanıyor. Galatasaray yükleniyor. 0-0'lık beraberlik. Normal süre son 20 dakika. 70. dakikaya geldik oyunda. Köşe vuruşu kullanılmak üzere. Şimdi Bartakol yaptı ortayı birinci direğe. Savunmada ters bir vuruş. Top oyun alanı dışına çıktı ve korner. Kocaeli Spor savunmasında uzaklaştırılan top. Orada Magdiçsa ayak koydu. Bir kez daha köşe vuruşu kullanılacak. Batrakol kale alanı içindeki arkadaşlarına baktı. Sağ ayak yaptı ortayı. Sanchez son anda savunma. Bir kafa Şalai, bir kafa Deniz. Kale alanı ön tarafı. Yaşanan karambol. Şalai topun gelişine vuramadı. Kocaeli Spor savunması bu tehlikeyi uzaklaştırdı. Büyük tehlike atlatıyor Kocaeli Spor kalesi. Üst üste kafa vuruşları, sonrasında yaşanan karambol. Bu arada yerde kalan bir Kocaeli Sporlu oyuncu doğrulmaya çalışıyor o kalabalık arasında. 71. dakikaya geldik. Evet, sağ kanatta sarı kırmızılar taç kullandı. Şimdi Torreira topu aldı. Torreira rakip alanda, sağ iç boşlukta. Torreira taç çizgisi yakınları bıraktı Yunus. Ceza alanı sağ köşesi. Barış, Torreira, tekrar Barış. Geriye döndü. Galatasaray atakları devam ediyor. Batrakol sol tarafında Abdülkerim. Soluna çekti. Şut çekecek. Vurdu ve gol! Topalarda gol! Abdülkerim bardakçı golü attı. Sürpriz bir şut golü getirdi. Abdülkerim kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden sol ayağına çektiği topu kaleye doğru gönderdi ve topağları yolladı. Serhat uzandı ama müdahalesi yeterli olmadı. Galatasaray 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Maçta 72. dakika. Abdülkerim'in attığı gol. Galatasaray Kocaeli Spor önünde 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Güzel bir gol izledik. Kocaeli Spor kapanıyordu. Galatasaray tüm hatlarıyla yükleniyordu. Ve topu alara gönderen Galatasaray'da Abdülkerim bardakçı oldu. Abdülkerim kritik bir anda sahneye çıktı. Takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.
1: Ahmet, sportif faaliyetler İstanbul Başakşehir maçına gidiyoruz.
2: Yani yine golle Orban. Orban hat-trick yaptı. Farkı 4'e çıkardı. 75. dakikayı gördük ve Diyarbakır'da Ahmet sportif faaliyetler durumu 4-0 yaptı. Golü yine gelişimini paylaşalım. Savunma arkasında güzel bir top geldi. Orada Krasniç koşu yaptı. Krasniç kaleciyle karşı karşıyaydı ama topu hemen yanındaki Orban'a bıraktı. Orban da boş kaleye yuvarladı ve farkı 4'e çıkardı. Diyarbakır'da Ahmet Sportif Faaliyetler 4, Başakşehir 0 skoru. Maçta 75. dakika.
1: Teşekkürler Ahmet Onur Kılıç. Hemen vakit kaybetmeden Galatasaray Kocaelispor maçındayız.
0: Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü, Abdülkerim Bardakçı uzaktan şutla kaleci Serhat'ı avladı. Yaklaşık 25 metreden sol ayakta vuruşunu yaptı. Abdülkerim Galatasaray'ın deneyimli stoperi ve sarı kırmızılı ekip aradığı golü buldu. İlk yarının son 10 dakikasından itibaren Galatasaray baskıyı arttırmıştı. Ve ikinci yarıda da daha çok toplu oynayan, rakibinin üstüne giden, gol arayışları içinde olan Galatasaray 1-0'lık skor üstünlüğünü yakaladı. Galatasaray yeni bir atak deniyor. Ceza alanının yanındaki boşlukta hareketlenen Eren. Eren markaj altında. Eren sıyrıldı. Geriye doğru bıraktı. Hareketlenen Leao. Tekrar Eren'e. Eren ceza sahasında. Eren son çizgiye yöneldi. Leao'ya doğru bir pas düşüncesi. Başarılı değil. Ardından Berkan. O bıraktı. Uzun mesafeli bir vuruş şimdi ileri doğru. Galatasaray sahasına indi. Orada Davinson Sanchez çok rahat. Sanchez topu yerden çıkardı. Torreira. Sol tarafında hareketlenen Abdülkerim. Abdülkerim Eren'le yardımlaştı. Galatasaray golden sonra çok rahatlamış görünüyor. Ve sağ kanatta hareketlenen Barış Alper. Barış topu yerden geriye doğru aktardı. Geçen sezon Kocaelispor kendi sahasında Galatasaray'ı yenmişti. Bu sahada da puan almayı başarmıştı. Çok zorlamıştı sarı kırmızılıları. Şimdi ceza alanının yanındaki boşlukta Şalay'ı geriye doğru pasını aktardı Barış Alper'e. Galatasaray'da biraz sonra oyuncu değişikliği gerçekleşecek. Tekrar Barış Alper, kaptırılan bir top. Kocaelispor için atak şansı olabilir. Batrakov araya girdi. Tehlikeyi engelledi. Galatasaray'da Leroy Sané kenarda hazırlık yapıyor. Şimdi savunma derinliği Zucru topu aldı. Zucru 4 maçta görev almıştı daha önce. Young Boys'dan geldi. Topla buluşan Souza. Yatarak müdahale Eren'den. Oyun devam ediyor. Torreira pası verdi. Şimdi sol tarafa doğru bir pas. Leao'dan önce Yunus'un gönderdiği topta. Yatarak kayarak müdahale Shaw. Ve sarı kırmızılar korneri kullanacak ama öncesinde değişiklikler olacak. İki değişiklik birden Galatasaray'da biraz sonra gerçekleşecek. Bakalım köşe vuruşu kullanıldıktan sonra mı o oyuncu değişiklikleri yapılacak. Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle 76. dakikaya geldik oyunda. Topun gerisinde yine Batrakov, sara çıktıktan sonra kornerleri o kullanıyor, orta kafalardan açtı. Ceza sahası ön tarafı topuyla çevirdi Torreira. Batrakov topu aldı, enlemesine pası gönderdi. Kocaelispor'da da iki değişiklik olacak bu arada. Şalay'ı uzak noktaya doğru, savunmadan geri gelen top Barış Alper bıraktı. Yunus aldı, sağ ayak vurdu, rakibinden geri geliyor. Baskı sürüyor. Barış Alper soluna çekti. Sanchez yanında. Sanchez, Barış Alper bu arada yerde kaldı. Ona yapılan faulü işaret ediyor maçın hakemi Atilla Karaoğlan. Ceza alanının 4-5 metre kadar gerisinden ve kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan bu serbest vuruş kullanılmak üzere. Evet, Galatasaray'da değişiklik yapılıyor. Yunus oyundan alınıyor. Evet. Ugechukwu oyunda. Ve Deniz Türü çıktı. Leroy Sané oyunda. Kocaelispor'da da değişiklikler yapılıyor. Tayfur Bingöl oyuna giriyor. Berkan oyundan çıkıyor. Ve Metehan da oyuna girecek. Bu değişiklikle işaret ediliyor. İki takımda da bu dakikada ikişer oyuncu değişikliği. Aye, Florian Aye oyundan alındı. Değişiklikler yapıldı. Şimdi free kick kullanılma hazırlığında. Topun gerisindeki isim Galatasaray'da Roland Şalay. Kaleyi hafif sol çaprazdan gören bir nokta. Yaklaşık 22-23 metre civarında bir uzaklık. Dörtlü bir baraj oluşturuldu. 1-0 üstün Galatasaray. 78. dakika mücadelede.

0: Şalay'ı. Atilla Karaoğlan'ın işareti geldi. Şalay sağ ayak vuruşunu yaptı. Direkten geldi. İkinci pozisyon Serhat aldı. Direkten geri geliyor top. Roland Şalay sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Barajı aşan top direkten geri geldi. Sonra Serhat topun kontrolünü sağladı. Bu maçta Galatasaray'ın direkten dönen bu ikinci şutu, ilk yarıda da Deniz'in bir vuruşu direkten dönmüştü. Kocaeli Spor'un da ilk yarıda bir şutu direkten geri gelmişti. Baki ile bu arada bir sakatlık yaşanıyor çarpışma sonrasında. Kocaeli Spor'da yerde kalan bir isim. Evet, 78. dakika, 1-0 üstün durumda Galatasaray. Kısa bir süre için tekrar merkeze bırakabiliriz sözü.
1: Teşekkürler Onur Şahin. Evet, maçtaki heyecan dozu tabii giderek artıyor ama bir diğer tarafta da saat 20'de bir başka mücadele başlamıştı. Son olarak Ahmet Sportif Faaliyetler o mücadeleyi 4-0 önde götürüyordu. Bakalım yayında olmadığımız dakikalarda o mücadelede neler yaşanmış, kısa bir süre için sözü Ahmet Onur Kılıç'a bırakalım.
2: 4-0'lık üstünlüğü devam ediyor Ahmet Sportif Faaliyetleri'nin. Bir gol pozisyonu Carbonic ceza sahasında çevirdi Bertuğ'a. Bertuğ ceza sahasında yine topla buluşu sola çekti. Vuruş yaptı, savunma yerini aldı. Bu bölümde, tam da sizinle olamadığımız bölümde, Başakşehir'in atakları birkaç dakikadır gol verimliliği getirebilirdi. Gol çıkartmaya çalıştı ama savunma derinliğini bozmadı Ahmet Sportif Faaliyetler. Özellikle oyuncu değişikliğini de savunma derinliğini bozmayacak şekilde yaptı aslında Besnik Hasi. Çünkü baktığımızda Sise oyuna girdi. Savunmayı beşledi adeta Ahmet Sportif Faaliyetler, farkı dörde çıkartınca. Bu arada orta içeriye doğru Bates kafa vuruşunu yaptı. Savunmayı yine etkili atakları önlemek için set şekline soktuğunu söylemiştik ve bunu da yine Ahmet Sportif Faaliyetler bir şekilde aşmayı başardı. Oyuncu değişikliği demişken Amadou Cisse'nin dışında Mbaye Diagne ve Ali Turap Bülbül oyuna girdi. İlerleyen dakikalarda Krasniç ve Muhammed Halil ile beraber Gift Orban şimdi kenarda. Orban'ı alkışlarla aslında kenara aldı bir nevi Hasi, çünkü hat-trick yapmıştı Gift Orban ve sonuç olarak bu maçta 4 golün 3'ünü kaydederek çok önemli bir başarıya ve katkıya imza attı. Onun yerine de oyuna giren Mbaye Diagne'ydi. Diagne'de hatırlayacaksınız Ahmet Sportif Faaliyetler'in geçen seneki gol yükünü sırtlayan ve geçtiğimiz yıllarda Galatasaray ve Kasımpaşa formaları terletmiş Diagne şimdi Ahmet Sportif Faaliyetler'de oyunda. Ve bir oyuncu değişikliği daha yapıldı. Bu arada Şomuradov kenarda. Şomuradov'un kenarda olduğunu gördük ve son oyuncu değişikliğini gerçekleştirmiş oldu Başakşehir Futbol Kulübü. 84. dakika bitmek üzere, 4-0'lık üstünlüğü var Ahmet Sportif Faaliyetler'in Başakşehir deplasmanında. Bu arada bir gol daha ve Mbaye Diagne tam da bir gol pozisyonu yaşayacak ve Başakşehir golü bulacak derken bir savunma hatasıyla Mbaye Diagne ağları havalandırıyor. 84. dakika biterken farkı 5'e çıkartıyor Ahmet Sportif Faaliyetler. Mbaye Diagne oyuna girdikten yaklaşık 5 dakika sonra golü buldu ve tribünler ayağa kalktı adeta. Zaten Diyarbakır Stadyumunda tribünler tıklım tıklımdı. Hatta baktığımızda ayakta maçı takip etmek isteyen birçok izleyici vardı ve onlardan yine aynı sevinci görmüş olduk. Ryan Ravelasson ceza sahasında topla buluştu. Paralel bir top gönderdi Diagne'ye. Kale alanı ön çizgisine doğru Diagne koşu yaptı ve güzel bir asistle, Ryan Ravelasson'un asistiyle Diagne tek vuruş golü de buluyor. Fark 5'e çıkıyor. 85. dakika başladı. 85. dakikada Santa'yı yapacak Başakşehir ama fark 5'e çıktı. Ahmet Sportif Faaliyetler 5, Başakşehir 0 skoru tabelada.
1: Evet, yeniden Galatasaray Kocaelispor maçına gidiyoruz.
0: Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü 81. dakika geride kalırken, yalnız değerli futbol severler, Kocaelispor sizlerle beraber olmadığımız bölümde önemli bir gol şansını kullanamadı. Tayfur'un pasında Metehan gole yaklaştı. Ceza alanı içinde yaptığı vuruş direğin üzerinden dışarı çıktı. İkinci yarıdaki en önemli gol şansını değerlendiremedi. Biraz önce Kocaelispor ve 3-4 dakikadır misafir takım beraberliği sağlayabilmek için daha çok adamla rakibinin üzerine gitmeye başladı. Uzun mesafeli vuruş Serhat'tan. Şimdi

Etehan'a gelmedi top Galatasaraylı oyuncularda. Leroy Sané orta yuvarlakta topu aldı. Vites arttırdı adeta. Rakiplerinden sıyrıldı. Kaleye sokuldu. Ceza sahası ortaya bıraktı. Leo sağına çekti. Vuruşunu yaptı. Savunmadan seken top hız kaybetti ve kaleci Serhat'ta kaldı. Leo gerçekten mükemmel hareketlendi biraz önce ve Kocaeli Spor şimdi atak hazırlığında kendi yarı alanında pas yapıyor misafir takım. Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü Abdülkerim golü atmıştı. 72. dakikada sağ kanatta Souza rakip sahada numara tribünlerin önünde üzerine gitti Eren'in. Yerden pasını gönderdi. Eren araya girme çabasında. Şimdi Tayfur topu alan Souza tekrar bıraktı biraz daha geriye. Jackson numara tribünler önünde tekrar Souza. Onu karşılayan Torreira. Arkada tekrar Jackson kendi sahasına pası gönderdi. Zucru. Zucru'dan Matica, bir kez daha Zucru kendi yarı alanında baskı altında kalınca kalecisine döndü Serhat'a. O yerden bırakıyor yarı alanında sağ kanatta topu alan futbolcu şimdi uzun mesafeli Zucru ileride hareketlenen topla buluşamayan isim Metehan ardından Souza Galatasaraylılar uzaklaştırdı. Matica topla buluştu. Sol tarafa pasını gönderdi Haydar'a ardından topu alan Matica. Orta yuvarlak yakınlarında Şov. Şov topu geriye doğru çıkardı. Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü devam ederken sağ kanatta Tayfur Bingöl. Geçtiğimiz yıl özellikle skor tabelasına katkısı çok fazlaydı. Çok etkiliydi Tayfur. Şimdi topla hareketlenen futbolcu Cixin. Orta yuvarlak Şov. Kocaeli Spor'un topla çok oynadığı hücum denemelerinde bulunduğu anlar maçın son dakikaları. Galatasaray 1-0'ı korumaya çalışıyor bu bölümde. Oyun durduktan sonra Galatasaray'da iki değişiklik birden olacak. Tayfur verdi aldı topu arkadaşıyla anlaşamadı. Soho'yla topu uzaklaştırıyor sarı kırmızılılar. Barış Alper gerilere kadar geldi. Torreira ardından Matakov sol tarafta Leao geniş alanda topu aldı. Savunma arkasına pas düşüncesi dönen top tekrar Leao ceza alanı yan çizgisi ceza alanına girdi. Havalandırdı uzak noktaya ama Sané'nin uzağına düşüyor top. Oyun alanı dışına çıkıyor. Galatasaray'da iki değişiklik birden hem Kazımcan hem Jakobs oyuna girecek. Eren oyundan alınıyor ve Jakobs oyuna giriyor Galatasaray'da. Eren çıktı, Jakobs oyuna girdi ve Kazımcan da oyuna giriyor. Leo oyundan alınıyor. Leo kenarda, Kazımcan oyunda. Son dakikalarda iki taze güç, iki yeni oyuncu aldı. İki defansif isim sarı kırmızılı takımda Okan Buruk ve Kocaeli Spor'da da değişiklikler. Arda oyuna giriyor. Zucru oyundan çıkıyor ve Uğurkağan oyuna girerken Sisoğlu oyundan alınıyor. Selçuk İnan da bütün kozlarını oynuyor. Kocaeli Spor 9 puanda üst üste. İlk maçını kaybettikten sonra üst üste 3 maç kazanmıştı. Galatasaray'ın 10 puanı var. Son dakikalarda heyecan giderek artıyor. Teknik adamlar hamlelerini yapıyor. Şimdi direkt olarak dışarı çıkan top. Kaleci Serhat'ın ileri gönderdiği top. Ve sağ kanatta Şalay'ı taçla oyunu başlattı. Torreira bekletmeden rakip alanına havadan gönderdi. Barış Alper rakibinden sıyrıldı. Pası verdi. Kazımcan ceza sahası. Sol ayak vurdu. Serhat kurtardı. Oyuna girer girmez pozisyon buldu Kazımcan. Şimdi yerden çıkartıyor. Müdahale geldi. Tayfur topu ceza alanının dışına yolladı. Top yine Galatasaraylı oyuncularda. Jakobs sol köşe gönderdikleri bir orta şansı. Müdahale geldi. Souza ve taç Galatasaray'ın. Sol köşe gönderine yakın sarı kırmızılar atışı kullanmak üzere. Galatasaray'da Jakobs uzun mesafeli taç kullandı. Kale alanı için Serhat yumrukladı. Dönen top yine Jakobs'un olduğu yerde. Jakobs'un kontrolünde dışarı çıkan top bir kez daha taç. Jakobs bekletmeden kullandı. Kendini gösteren Kazımcan. Sol ayak sert orta içeri. Sané kontrol. Sané'nin pası. Şimdi ceza sahası. Okeçukwu top dışarı gidiyor. Bir kez daha korner.
Galatasaray'ın üst üste ataklarını istiyoruz bu bölümde. Sol kanatta Batrakol köşe vuruşunu kullanma hazırlığında. Maçta 88. dakika, Galatasaray ikinci yarıda golü buldu. Abdülkerim de stoperiyle ceza alanı dışından vuruşla gol atmıştı. Şimdi orta Batrakol savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. Souza ayağının üstünde yumuşattı, kontratak şansı. Sol tarafta bir boşluk, Kocaelispor yükleniyor. Galatasaray sahasına inen top ve bir müdahale başarılı Sane'den top dışarıda. Taç Kocaelispor'un atış kullanıldı. Sol kanattan geliyor şimdi misafir takım. Baku topu aldı. Taç çizgisi yakınlarına bıraktı. Bir orta içeri. Kafa vuruşu etkili değil. Ve direğin yanından farklı biçimde top oyun alanının dışına out olarak çıktı. İyi bir kafa vuruşu gelmedi Arda'dan. Arda da biraz önce oyuna girmişti. Ve kare vuruşuyla Uğurcan oyunu başlatmak üzere. Uğurcan arkadaşlarının ileri gitmesini istediği topun üzerine geldi. Sağ ayakta topu ileri doğru yolladı. Ama top direkt olarak oyun alanının dışına çıktı. Taç sağ kanatta Uğurkan atışı kullandı. O da az önce oyuna giren isimlerden biriydi. Jixon pasını verdi. Kaleci Serhat maçın başarılı isimlerinden şu ana kadar. Kafayı vurdu Sanchez. Dören top sol iç koridoru açıldı. Kocaelispor atağını devam ettirme çabası. Abdülkerim araya girdi. Arda ayak koydu. Sol kanatta Baku topu aldı. Ceza alanı sol köşesi. Destek Haydar'a. Bir orta içeri. Davinson Sanchez savunmada araya giriyor. Batrakol tek pasla gönderdi. Sağ kanatta Leroy Sané. Çok süratli. Çalım attı. Sıyrıldı. Yerde kaldı. Sané yerde kaldı. Faul beklentisi var. Hayır diyor hakem Atilla Karaoğlan. Oynayın dedi. Oyun devam ediyor. Dakika 90. Sol kanattan geliyor şimdi Kocaelispor. Galatasaray sahasının ortaları Baku. Taç çizgisi yakınlarına pasını aktardı. Geriye doğru Scholl. Scholl topu ortaya gönderdi. Orada Jixon. Orta yuvarlan biraz önü Galatasaray sahası. Sağda Uğurkan. Daha sağda taç çizgisi yakınları Souza. Ceza alanını havalandırdı. Torreira kafayı vurdu. Hava topu mücadelesi. Batrakol dokundu. Şimdi Ugecukbu gidiyor. Orta yuvarlak içi iki oyuncu arası istediği pasa aktaramadı. Ve sonrasında Kocaelisporlar orta alanda topu kontrol ettikten sonra sağ kanada pasa aktardılar Souza. Normal süre bitti ve ekstra süre başladı. En az 3 duraklama dakikası izleyeceğiz. Oyun gereği olmayan duraklama dakikaları 3 dakika olarak belirlendi. 90+1'deyiz. Jixon topu aldı. Geriye doğru bıraktı. Orada Magpizza taç çizgisi yakınlarına pasını gönderdi. Haydar'a bir kez daha Magpizza kendi yarı alanında 90+1'de kaleci Serhat kendi sahasının ortalarında arkadaşlarının dağılımına baktı. Yüksek top gönderdi. Abdülkerim'den seken top. Galatasaraylıların faul beklentisi oyun sürüyor. Sanchez araya girdi. Topu dışarı attı. Ve taç Kocaelispor'un. Kocaelispor sol kanatta Baku'yla taçı kullandı. Hareketlenen Haydar'a kanat akını bir orta kafa vuruşu Jakobs. Yükselen oyuncu Metehan'dı. Top oyun alanı dışına çıktı köşe gönderine yakın. Ve taç Kocaelispor'un sağ kanatta taç kullanılma hazırlığında. Topu alan uzun mesafeli bir taç kullanma hazırlığında olan Uğurkan içerideki arkadaşlarına baktı. Kalabalık gitti Kocaelispor. Çok uzun kullandı. Kafayı vurdu sarı kırmızılı savunmada. Batrakol dönen top. Yeni bir atak şansı. Sağ kanat Jitzel bir ortada. Penaltı noktası bir kafa. Kaleci Uğurcan plonjonunu aldı. Kafa vuruşu geldi. Ama kaleci Uğurcan bir plonjonla topun kontrolünü sağladı. Kafayı vuran Souza'ydı. Ortayı yapan Jitzel'dı. Souza'nın kafası, Uğurcan'ın kurtarışı ve Galatasaray sahasının ilk bölümüne inen top. Şimdi orta alana açıldı. Pas Batrakol araya girdi. Uğurkan, Souza topla hareketleniyor. Kendi yarı alanının son bölümü. Şimdi yüksek top Uğurkan. Sanchez bıraktı kademede. Kafayla Şalay topu kaleci Uğurcan'a gönderdi. 90+2. Dakikada geride kalmak üzere. Uğurcan şimdi eliyle oyun kurdu. Topu kontrol eden orta alan yakınlarında Torreira sol tarafına bıraktı. Ugecukwu gidiyor. Sol taraftaki boşluğu gördü. Kazımcan topu aldı. Kazımcan sol ayak bir orta.
Uzak noktaya iki Kocaelisporlu oyuncu zorlandı ama bu tehlikeyi savuşturdular. Martica ve Jixel.

0: ardından savunmasının sağ tarafında Uğur Kağan topu alıyor. Maçta 90 artı 3'teyiz. En az 3 duraklama dakikası işaret edilmişti. Artık son anlar. Uğur Çubuk'u topla buluştu. Çalım attı. Yerde kaldı. Maçın hakemi faali tespit etti. Şov faali yaptı. Atilla Karaoğlan pozisyona yakın olan isim serbest vuruşla oyunun başlatılmasını istedi. İstanbul'da Ali Samiyen Spor Kompleksi'nde Ramspor'da 5. hafta maçında Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü. Kocaelispor önünde saatini kontrol ediyor. Kronometresine bakıyor. Hakem bu arada Galatasaraylılar bir pas hatası yaptı. Kocaelispor için son bir atak şansı olabilir. Maçın hakemine bakıyoruz. Faulü tespit etti. Şalay'ın hareketi sarı kart. Galatasaray yara alanının yaklaşık 15 metre kadar içinden son bir duran top şansı, serbest vuruş şansı yakaladı. Kocaelispor Şalay'ı kartı gören oyuncu 90 artı 4. dakika. Kocaelispor serbest vuruşu kullanmak üzere. Kocaelisporlar bu serbest vuruşu kullanmak üzere dedim ve takım halinde neredeyse kaleci Serhat dışında rakip ceza alanına gittiler. Çok heyecanlı bir an. İstanbul'da Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü 90 artı 4. dakika. Yüksek top gelecek. Öyle oldu. Ceza sahasına indi. Şalay kafayla karşıladı. Gözler maçın hakeminde. Sol kanada açılan top ve maçın hakemi son düdüğü çalıyor. Maçı bitiriyor. Atilla Karaoğlan. Galatasaray 1-0 kazanıyor. Boş pozisyonlu Galatasaray adına niçin oyunu devam ettirmedin diye sarı kırmızılıların bir sistemi oldu. Maç sona erdi. Galatasaray 1-0 kazandı. Ali Samiyen Spor Kompleksi Ramspor'da 5. hafta maçında gülen Galatasaray. Gol 72. dakikada Abdülkerim Bardakçı ile geldi. Ben onun Şahin, teknik yönetmen arkadaşım Salih Yılmaz'la hepinize mutlu geceler diliyoruz. Ve şimdi merkeze sözü Erman Güner'e bırakıyoruz.
1: Ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık Onur Şahin. Bir diğer mücadelede Diyarbakır Stadyumundaydı ama sportif faaliyetler İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü maçının sonucunu öğrenmek üzere sözü arkadaşımız Ahmet Onur Kılıç'a bırakıyoruz.
2: 5-0'lık net skorla Ahmet Sportif Faaliyetler hanesine 3 puan yazdırdı ve haftayı 3. basamakta kapatmış oldu Diyarbakır ekibi. Sözü ben tekrar Erman Güner'e bırakıyorum. Mutlu pazarlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Böylelikle saat 20'de başlayan iki mücadelede sona erdi. Galatasaray Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederken Ahmet Sportif Faaliyetler'de İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nü 5-0 yenmeyi başardı. Radyo merkezde ben Oğuz Erman Güner'i, teknik yönetmen arkadaşlarım Zafer Altay ve Volkan Kahraman'la birlikte bu maçların heyecanında sizlerle birlikteydik. Hepinize mutlu geceler diliyoruz. Hoşçakalın.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinlediniz.
1: Radyo Tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu.

zararı yok. Yazan Meral Karamuk, dramaturg Selma Fındıklı. Yöneten Nurşen Girgin Koç, yapımcı Metin Öztekin, efektör Kani Akın. Oynayan sanatçılar: Ayşe Tülay Bursa, Salih Baba Fikret Ergin, Gayip Nezih Alataş, Mehmet Ali İpin.

0: Tut şunun ucundan da duvarın kenarına taşıyalım.
1: Ay, parmağımı kıpırdatacak halim kalmadı.
0: Ah, işte şimdi bitti.
1: Ay, yeter artık Mehmet. Yıllardır oradan oraya taşınmaktan ne bizde ne de eşyalar daha kaldı. Umarım bu taşındığımız son ev olur.
0: Her taşındığımızda aynı şeyi söylüyorsun. Ama sen de biliyorsun ki piyangodan para çıkmadığı sürece bir ev sahibi olamayacağız karıcığım. Ay,
1: taşınmanın ne kadar zor olduğunu bilmiyormuş gibi konuşma. Masrafı da cabası.
0: Fakat burayı emsallerinin yarısına kiralamış olduğumuza bahse girerim.
1: Doğru söylüyorsun. Baksana kocaman ev. Üstelik hiç kullanılmamış gibi de temiz. Kirası neden bu kadar ucuz sence?
0: Bilmiyorum. Bugüne kadar oturduğumuz evlerin hem en iyisi hem de en ucuzu. İçimden bir ses tuhaf bir şey var diyor ama ben yine de babam için seviniyorum.
1: Neden?
0: Neden olacak? Aşağıdaki bahçeyi görmedin mi? Sıkıldığı zaman biraz toprakla uğraşır, çiçek falan eker. Ne bileyim, sebze yetiştirir.
1: Babam dedin de nerede sahi?
2: Baba, ne yapıyorsun orada? Üşütüp hasta olacaksın.
3: Zararı yok kızım, ben iyiyim, iyiyim.
1: Babam merdivenlere oturmuş öylece bahçeyi seyrediyor.
0: Baba, gel, gel de evi gez. Bak ne kadar güzel, kocaman, hem de çift banyolu. Tam senin istediğin gibi.
3: Geliyorum oğlum, geliyorum, geliyorum.
1: Oh, of, dışarısı çok soğuk.
0: Gel baba, gel, gel.
3: Hey gidi koca Salih. Bir gün gelip gelinin de sana çocuk muamelesi yapacakmış ha. Olsun, olsun, zarar yok, zarar yok.
1: Gel baba, otur şöyle. Benim biraz işlerim var.
3: Beni sevdiğinden yapar bunu gelinim, öyle değil mi Mehmet oğlum?
0: Öyle baba. Bazen benden çok seni düşünür o.
3: Sağ olsun, var olsun, bilirim. Yine de insan yaşlanmamalı.
0: Ne olmalı baba? İnsan sonsuza kadar mı yaşamalı?
3: Öyle demek istemedim oğlum. Yaşlansa da dinç kalmalı. Şuraya bak, gözlerim iyice bozuldu. Hiçbir şey göremez oldum. Sanki her yer karanlık.
0: İyi de baba, her yer gerçekten karanlık. Hava karardı çünkü. Gözlerine kusur bulma. Sen bir şahin kadar iyi görürsün çünkü.
3: Aman evladım, niye daha önce söylemedin? Ben de kendi kendime hayıflanıyorum.
0: Elektriği yarın bağlatacağım baba. O yüzden bu gecelik böyle idare edeceğiz.
1: Salih baba, yatağını hazırladım. Uyumak istersen uyu sen.
3: Ben de yatayım artık. Yarın gündüz gözüyle işe koyuluruz. Hadi iyi geceler.
0: İyi geceler baba.
1: Biz de uyusak iyi olur Mehmet. Sabah dünya kadar işimiz var.
0: Burası iyi mi Ayşe? Burası iyi mi diyorum? Yatağı buraya mı koysam yoksa şuraya mı söyle?
1: Ne fark eder ki? Sabah kalkıp her şeyi yeniden yerleştirmeyecek miyiz?
0: Ay tamam oldu.
1: Ay ne yorucu bir gündü. Arkandaki kutunun içinde bir çalar saat var.
0: Arkamda bir sürü kutu var Ayşe, hangisi?
1: Canım şu koltuğun yanında duran, üzeri beyaz bantlı kutu. Of.
0: Ay, yatak odası değil eşyam var sanki.
3: Ayağım üstüne düştü.
1: Şu yataktan kalkmayayım dedim ama sen de işi beceremedin. Kanadı mı yoksa?
3: Oh, göremiyorum ki karanlık.
1: Bağırma artık, Salih baba uyanacak. Sen yat, ben bulurum saati.
3: Şu eve geldiğimizden beri bir uğursuzluktur gidiyor.
1: Ayağının üzerine bir kutu düştü diye uğursuzluk mu olur canım? Ama. Evet, işte buldum saati.
0: Her şey emlakçıyla başladı.
1: Adam görevini yaptı Mehmet. Evi bize kiraladı.
0: Yangından mal kaçırır gibi alelacele verdi bize. Kirayı az istedi. Depozito yok dedi. Sonra 5 yıllık kontrat imzalayalım diye tutturması da neyin nesi oluyor ha? İyi ki kabul etmedim.
1: Adamcağız benim halimi acımıştır. Yıllardır o evden ötekine taşınıp durduğumuzu öğrendi ya.
0: Sen gül bakalım Ayşe. Bu işin içinde bir bitveni var ama. Hem sonra... Sabah bahçeye giren adamı unuttun galiba.
1: Hangi adam Ömür?
0: Ömür müdür, Ömer midir, nedir?
1: Ne olmuş ona?
0: Adam hayırlı olsun, hoş geldiniz diyeceği yerde keşke taşınmasaydınız. Bu eve hep hırsız girer dedi durdu.
1: Mehmet, o adama inandım demeyeceksin değil mi?
0: Tamam. Bir o adam olsa iyi.
1: Başkaları da mı var yani?
0: Bakkal, manav, kasap, komşular. Hepsi söz birliği etmiş sanki.
1: Sen bunu bana şimdi mi söylüyorsun Mehmet?
0: Canım çok saçma, öyle değil mi? Anlamsız, hatta imkansız. Dağ başı mı burası?
1: Değil ama ya doğruysa?
0: Yok. Bu sokaktakilerin hepsi yalan söylüyor. Kıskandılar tabii. Bu kiraya böyle saray gibi bir ev. Evet kıskandılar. Bizi ürkütüp kaçırmaya çalışıyorlar. Öyle değil mi Ayşe?
1: Bunu denemeden bilemeyiz Mehmet.
0: Nasıl deneyeceğiz peki?
1: Oturup bekleyerek tabii. Gerçekten hırsız gelecek mi, gelmeyecek mi?
0: Sen benim bu saçmalıklara göz yumacağımı sanıyorsan yanılıyorsun.
1: Ne yapmamızı tavsiye edersin? Gecenin karanlığında kum torbalarından bir barikat mı yapsak? Yoksa fare kapanı mı kursak? Ya da Robin Hood filmlerindeki gibi kalın iplerden hazırlanmış bir tuzakla hırsızı bahçedeki ağaçlardan birine mi bağlasak?
0: Ben tedbirimi alayım da.
1: Ne arıyorsun Mehmet? Karanlıkta yine ayağına bir şey düşüreceksin.
0: İşte buldum.
1: Ne buldun kuzum? Söylesene.
0: Babamın yedek bastonu.
1: Sana inanamıyorum. Ne yapacaksın onunla?
0: İyi bir vuruş yapacağım. Tabii gerekirse.
1: Bu evi giderek sevmeye başlıyorum.
0: Neden?
1: Bilmem. Daha ilk günden hayatımıza heyecan girdi. Onun için belki.
0: Baston tam yanı başında duruyor. Bir tıkırtı duyar duymaz.
1: Ne yapacaksın? Bu karanlıkta sen baston alıp yataktan kalkana kadar adam evi soyar da başka evlere gider.
0: Sen gül. Sadece gül, değil mi?
1: Tıpkı film gibi. Böyle şeyler yalnızca filmlerde oluyor sanıyordum.
0: Filmler gerçek hayatın birer kopyasıdır. Bunu unutma.
1: İyi geceler kocacığım. Ne o? Sen uyumayacak mısın? Nöbet mi tutacaksın sabaha kadar?
0: Hayır.
1: Anlaştık o zaman. Tatlı rüyalar sana.
0: Sana da.

0: Ha? Bu sesler de neyin nesi? Tam da uyuyacağım sırada. Dur bakayım, bu ses... Yok, yok, yok. Gayip.
1: Allah Allah. Adımı biliyor.
0: İnsan yaşlanınca gözleri zayıflıyor, kulakları ağır işitiyor, hayaller görüyor, gayipten sesler duyuyor. Olsun, olsun. Zarar yok. Yine de sağlıklıyım. Şükürler olsun ki her işimi kendim görebiliyorum. En azından bastonla da olsa yürüyebiliyorum. Yine bu ses. Ne de olsa 80 yaşındayım. Gayiptir, gayip.
1: Oğlum gayip, bu kez kuyruğu kıstırdın. Adam düpedüz beni tanıyor ya.
0: Tanıyorum tabii. İnsan kendini tanımaz mı? Daha aklımı yitirmedim. Ama ne yalan söyleyeyim, bir zamanlar bir karım olduğunu hatırlıyor olmam mucize. 80 yaşındayım. Tamı tamamına 80.
1: Oh, maşallah be amca.
0: Olsun. Zararı yok. Bence yok yani. Çocuklarım ne düşünür bilemem. Bazen havlu yerine yatak çarşafına kurulandığım oluyor tabii. Gelinim çok gülüyor buna o zaman. Güler tabii. Kurt kocayınca köpeklere maskara olur derler.
1: Bu adamın uyumasını beklersem bu evden hiç çıkamam. Acaba yerde sürünsem beni duyar mı?
0: Genelde duyarım ama iyi duymadığım zamanlar kulak kesilirim karşımdakine. Hani yanlış anlamamak için.
1: Hoppala, aldık başa belayı.
0: Oh, tamam. Kulaklarım ağır iştir. Gözlerim de iyi görmez belki ama burnum keskindir.
1: Ne diyor bu yahu? Yahu sus da uyu be amca. Gözünü seveyim uyu.
0: Uyuyamıyorum, uyuyamıyorum. Çünkü odada ağır bir koku var.
1: Aman Allah'ım, bir kedi gibi. Beni kokumdan hissedeceğini hiç hesaba katmamıştım.
0: Zarar yok.

0: Kalkıp bir mum bulurum, sonra da odayı biraz havalandırırım.
1: Olmaz, olmaz. Dur amca.
0: Olmaz mı? Bu ses de ne?
1: İşte şimdi işim bitti. Bu amca ev halkını ayağa kaldırırsa bak şenliğe.
0: Evet. Evet, işte buldum mumu. Sen de kimsin?
1: Yaklaşma bey amca. Yaklaşma, delik deşik ederim vallahi.
0: Aman evladım, dur. Yaklaşmıyorum zaten. Oy oy oy. Çok yorulduk bugün. Çocuğum, sen ne arıyorsun benim odamda bakayım?
1: Hiç. Geçiyordum, uğradım.
0: Dur bakayım. Gecenin bu vaktinde mi?
1: Mesaiden geliyorum amca bey, kusura bakma.
0: Olsun, olsun çocuğum, zararı yok, zararı yok.
1: Hayda. Amca, gecenin bu saatinde ne arıyor olabilirim tanımadığım bir evde?
0: Anladım. Sen bizim evimizi soymaya geldin. Oy oy oy oy oy oy.
1: Ne oldu?
0: Romatizmam azdı. Yerler taş oğlum. Ben yaşlı bir adamım. Dur bakayım, şurada bir çift terlik olacaktı.
1: Dur, dur kıpırdama. Yaşına bakmam, şişlerim amca bey ha.
0: Ah, seni cahil, seni sevimli çocuk. Siz gençler ne kadar da tez canlısınız. Altı üstü bir çift terlik yiyeceğim oğlum. Ah, buldum. Otursana oğlum. Ayakta kaldın.
1: Hayret bir şey. Bunca yıllık hırsızlık hayatımda böylesi de ilk defa başıma geliyor. Adama bıçak çekiyorum, tehdit ediyorum, evini soyacağım diyorum. Aldırmıyor bile.
0: Yok canım. Görür görmez senin kötü biri olmadığını anladım. Hepimiz insanız. Olur, zarar yok. İnsan özünde iyidir evladım. Hadi bırak o bıçağı da otur şuraya. İki çift laf edelim. Beni de uyku tutmuyor zaten. Yatağımı yadırgadım galiba. Söz. Seni polise şikayet etmeyeceğim.
1: Amca bey, ne öyle çocuk kandırır gibi laflar? Polise şikayet etmeyecekmiş. Laf. Ben sizin gibileri iyi bilirim. Saf numarası yapma da pahada ağır olan eşyayı çıkar bakalım. Onları alıp gideceğim.
0: Al oğlum al. Ben sana alma dedim mi? Hatta ben sana dededen kalma el yazması kitabımı da hediye ederim. Ama bütün eşyalar kutuların içinde. Ne nerede ben bilmem ki.
1: Of, yoruldum artık.
0: Otur da dinlen oğlum. Otur. Mutfakta da bardak yok ki sana bir fincan kahve filan ikram edeyim. Ama istersen şu kutuların içinde biraz meyve suyu olacaktı.
1: Aman amca, aman sağ ol. Ben bir şey içmem.
0: Oğlum evladım, eve gelmiş misafiri öyle aç susuz bırakmak olmaz.
1: Olur, zararı yok. Amca bey, sen gençken aktör filan mıydın?
0: Hay tatlı diline yaşa Emi. Aktör değildim ama iyi bir askerdim. Kore Harbi'nde çarpıştım ben.
1: Ya deme, benim dedem de oradaymış.
0: Sahi mi?
1: Sahi ya.
0: Hayatta mı deden?
1: Sizlere ömür amca. 5 yıl filan oluyor.
0: Allah rahmet eylesin. Zarar yok. Ben de senin deden sayılırım. Sahi senin adın ne?
1: Gayip.
0: Gayip mi? Tuhaf. Ben yataktayken sen odadaydın değil mi?
1: Evet bey amca. Maalesef odadaydım.
0: Seni kerataçı. Ben de kendi kendime hayıflanıyordum. Gayipten sesler duyuyorum diye.
1: Ben de hayıflanıyordum. Amca beni tanıyor galiba diye. İkide bir de adımı söylüyordun. Yüreğim ağzıma geliyordu. Peki senin adın ne amca?
0: Salih. Beni tanıyanlar bana Salih Baba derler. Evli misin sen?
1: Evliyim ya. Bir de oğlum var 4 yaşında.
0: Oh, maşallah maşallah. Allah bağışlasın. Benim oğlanla gelin tembel çıktılar bu konuda.
1: Olur be baba. Zamanını beklemişlerdir.
0: Olur. Tıp ilerledi. 45 yaşında da çocuk sahibi oluyor herkes. Zarar yok.
1: Zararı yok.
0: Beni çocuk yerine koyup avunurlar zaman zaman.
1: Aman baba, estağfurullah.

0: estağfurullah. Heybetin yerinde maşallah.
1: Yok, ben bilirim. Ama olsun, zarar yok, zarar yok. Onlar mutlu oluyorlarsa benim için hiç zarar yok. Of, of, of.
0: Aman baba, yüreğimi ağzıma getiriyorsun. Ne oldu gene?
1: Sırtım, belim...

0: bu bedeni der, hayıflanırsınız.
1: Aa, lafı mı olur baba? Dön hele şöyle, dön dön. Nasıl?
0: Senin dert görmesin evladım. Çok güzel. Ama dur dur dur. Dur dur dur. Dur. Benimden gıdıklanırım ben.
1: Baba, içeridekiler uyanmasın. Sonra hani yakalanmayalım gecenin bu saatinde.
0: Doğru dersin. Bu kadar yorgun olmasalar şimdiye kadar çoktan uyanmışlardı ama senin şansına işte. İyi ki geldin Gayip Bey oğlum. Beni pek mutlu ettin.
1: Ömür adamsın Salih baba. Asıl misafirperverliğin için sen sağ ol.
0: Aman çocuğum, ne yaptım ki?
1: Daha ne yapacaksın Salih baba? Bana hayatımın en unutulmaz gecesini yaşattın. İleride torunlarımı anlatırken bana inanmayacaklarını düşünüyorum.
0: Olur çocuğum, olur. Zararı yok. İnanırlar.
1: Bu kadar anlayışlı olmak için başka bir gezegenden gelmiş olman lazım baba.
0: Niye? Bizim gezegenimizde anlayışın kökü mü tükendi? Dünya bildiğim en güzel gezegen.
1: Haklısın galiba. Ama gözlerini açıp görebileni, değil mi baba? Hayda. Uyudu. Bir bebek kadar safça uyudu. Üzerine örteyim de üşümesin.

0: Ayşe.
1: Uyandın mı hayatım?
0: Ay, sen neden bu kadar erken kalktın?
2: Ay, bütün gece garip rüyalar gördüm. Bir türlü uyuyamadım.
0: Ya belki de evi yadırgadın.
2: Hayır, bütün gece Salih babayı gördüm rüyamda. Durmadan konuşuyordu. Hatta gülüyordu.
0: Ne tuhaf. Ben de benzer bir rüya gördüm.
2: Ay Mehmet, kalp kalbe karşı derler. Baksana, ikimiz de aynı rüyaları görmüşüz.
0: Ha, şey, babam kalktı mı?
2: Evet, ne kadar erkencidir bilirsin.
0: Nerede şimdi?
2: Çarşıya gitti, geldi. Şimdi de bahçedeki kuru otları temizliyor. Of,
0: bu yaşta bu enerjiyi nereden buluyor dersin?
2: Yaşlılar uykuya bizden daha az ihtiyaç duyar.
0: Benim babam her şeye bizden daha az ihtiyaç duyuyor. Ve bizden daha hareketli. Umut dolu.
2: Bu onun yapısı Mehmet.
0: Belki de herkes bunun için onu çok seviyor. Ne dersin ha?
2: Şuraya baksana Mehmet. Çimenlerin üzerinde genç bir adam gibi şarkı söyleyerek işini yapıyor. Elindeki bastonu olmasa onu bir delikanlı sanabilirsin.
0: Evet. İnsan ona özeniyor.
2: Herkes çevresinde ışıklı şeyler görmekten hoşlanır. Işığa doğru koşmaktan zevk alır. Karanlık hemen hemen herkesi korkutur. Baban da insanlar için iyi bir ışık bence. Bu nedenle seviliyor.
0: Haklısın galiba. Onu içeri çağırsam iyi olacak. Üşütmesin.
3: Baba. Günaydın.
4: Günaydın.
3: Ben yaparım o işleri baba. Sen gel hadi.
4: Ben çalışırken havanın soğukluğunu hissetmiyorum oğlum.
3: Hadi gel kahvaltı yapalım. Ayşe bekliyor.
4: Kahvaltıdan sonra yine çıkarım ama.
3: Tamam tamam baba, çıkarsın.
1: Kahvaltı hazır.
3: Geldim.
2: Salih baba gelmedi mi?
0: Ha? Aa, gelir şimdi. Kışın da bu kadar uzun kalacaksa bahçede, yazın hiç eve girmeyecek demektir ha.
2: Bırak, nerede mutlu oluyorsa orada bulunsun. Dur ben açarım.
1: Aa, günaydın Salih baba.
4: Günaydın.
1: Bu da ne böyle?
4: Bu şey oyuncak.
1: Aa, iyi de neden bunu aldın?
4: Canım, görünce dayanamadım, aldım işte. Elbet hediye edeceğim bir çocuk çıkar bu oyuncağa göre.
0: Hediyeye göre çocuk seçildiğini de ilk kez senden duyuyorum baba.
4: Benden daha neler duydun sen kerata.
0: Koca bir kanguru. Versene baba şunu.
4: Kirleteyim deme. Çay filan dökülür muazzam bana.
0: Hem de tüylü bu ya. Ayşe baksana, kesesinde de iki tane yavrusu var.
2: Gördüm, çok sevimli.
4: Görür görmez almaya karar verdim. Bizim zamanımızda sokaktaki taşlar ve otlardan başka oyuncak yoktu etrafta.

0: tarafta. Ağaç dallarını, tahtaları oymaktan pek çok usta sanatçı çıktı aramızdan.
1: Devir değişti baba. Şimdi çocuklar elektronik oyuncaklarla büyüyor.
0: Olsun, zarar yok. O da güzel oğlum. Ama bu kanguru da pek güzel.
1: Bugün çok enerjiksin baba. Bahçeyi de pırıl pırıl yapmışsın maşallah.
0: Yok canım, sadece birkaç ot yoldum, o kadar.
1: Ah, siz eski nesil bizlerden daha sağlamsınız. Biz çürüğüz, çürük.
0: Öyle dersen öyle olduğunu sanırsın. Ona göre davranırsın ve öyle de olursun.
1: Bir şey anladıysam ne olayım? Ne dedin sen baba?
0: Diyorum ki inandığın şeyleri yaşarsın.
1: Ha, yani benim çürük olduğumu sen de kabul ediyorsun.
0: Ben öyle mi dedim oğlum? Ben yalnızca kuvvetli olduğuna inanırsan kuvvet sana kendiliğinden gelir demek istedim. Ama sen lafı ters anladın.
1: Yok yok. Bence sen bizim neslin sizden daha dayanıksız olduğunu düşünüyorsun ama beni kırmamak için açık açık söylemiyorsun.
2: Aman Mehmet, uzatma işte. Babam açıkça fikrini belirtti.
0: Yok yok, zararı yok. Olsun olsun.
1: Gece iyi uyuyamayınca böyle solumdan kalkıyorum.
2: Uyumamanın için bir sebep olmadığını hep beraber gördük değil mi?
1: Ama bu benim bütün gece yarı uyku halinde yatakta çektiğim işkenceye engel olamadı.
2: Uyusaydın Mehmet, gördün ki hırsız falan gelmedi. Salih baba, iyi misin?
1: Baba, korktun galiba ha? Korktu babam.
0: Ne korkması oğlum? Ben korkmadım, yalnızca şaşırdım.
1: Hani bütün komşular bizi uyarmışlardı ya?
0: Ne için uyarmışlardı?
1: Bu eve taşınmasaydınız keşke, hep hırsız girer oraya diye filan. Hani.
0: Ne olmuş yani?
1: Biz de dün gece bekledik hırsız gelir diye.
0: Geldi mi bari?
2: Hayır Salih baba, sen bakma Mehmet'e. Biraz abarttı o hırsız meselesini.
0: Peki siz dün gece hiç uyumadınız mı?
2: Yok, uyuduk. Rüya bile gördük.
0: Yani hiçbir ses duymadınız mı?
1: Ha? Sen duydun mu baba?
0: Yok oğlum, ben de duymadım.
1: Ne bileyim, sanki duymamız gerekliymiş gibi sordun da.
2: Salih babayı rahat bırak Mehmet, gevezelik etme. Şu elektrik işiyle ilgilen.
0: Ya, tamam. Elektrik işiyle ilgilen, elektrik işiyle ilgilen. Ben de çıkıp bahçedeki işimi bitireyim. Ayşe kızım.
2: Efendim?
0: Sen de bu kanguruyu benim odama koy.
2: Koyarım.
1: Kanguru ha? Bir yaşıma daha girdim bugün.
0: Niye? Bugün senin doğum günün mü?
2: Yaşına göre iyi espri yapıyor değil mi Mehmet?
1: Evet.

0: Kim o?
1: Salih Baba, korkma korkma, benim.
0: Sen de kimsin?
1: Benim, Gayip. Unuttun mu?
0: Aman oğlum, düşüp bir tarafını kıracaksın.
1: İzin verirsen 5 dakika yukarı çıkabilir miyim baba?
0: Çıkmasına çık da bir yerin kırılmasın oğlum, dikkat et.
1: Tamam tamam.
2: Oldu işte. İyi geceler Salih Baba.
0: İyi geceler oğlum. Yine mi mesaiden geliyorsun?
2: Yok baba yok. Bu sefer evden geliyorum. Seni de rahatsız ettim.
0: Yok oğlum, olsun, zararı yok.
2: Yanlış anlama. Buraya hırsızlık maksadıyla gelmedim.
0: Biliyorum.
2: Biliyor musun? Nasıl yani?
0: Nasıl olacak çocuğum? Hırsızlık yapacak olsan dün gece yapardın değil mi ya? Oysa sen hiçbir şeye dokunmadan bir kedi gibi atlayıp gitmişsin pencereden. İyi ki üzerimi örtmüşsün. Donardım sonra. Sağ ol, sağ ol.
2: Sen bana oğlum derken öyle içtensin ki Salih Baba. Değil bu evi soymak, girecek olan hırsızı başta ben döverim.
0: Sen üşümüşsündür. Ben de akşamdan termosa çay koymuştum. Hadi anlayacağım. Bu gece hazırlıklıyım.
2: Hazırlıklı mısın? Geleceğimi nereden biliyordun ki?
0: Bunu sadece çok istedim. Yoksa geleceğini bilmiyordum.

0: Ola da gelmezse dedim kendi kendime. Sanki gelmiş gibi yapar oturur, kendimle sohbet eder, kendi kendime çayımı
1: Tuhafsın be Salih Baba.
0: içerdim. Peki sen niye geldin?
1: Ben mi? Şeyden dolayı canım. Şeyi merak ettim. Şeyi merak ettim. Seninkiler bizim sesimizi duymuşlar mı diye merak ettim. O yüzden geçerken uğrayayım dedim. Baktım evin ışıkları sönük. Bir tek senin odada gece lambası yanıyor. Atıverdim küçük taşları cama. Ola da Salih Baba uyumadıysa bir sorarım ona dedim. Ya işte öyle dedim.
0: İyi dedin Gayb oğlum. İyi ki de geldin. Korkmana gerek yok. Bizimkiler ses falan duymamışlar. Kaç şeker istersin çayına?
1: İki tane yeter.
0: Benim çocuklar yine çok yoruldular bugün. Erken yattılar. Ben öğlenleri bir saat uyuyorum. O nedenle geceleri daha dayanıklıyım. Sen gelmezden önce de rahmetli eşimle sohbet ederdim kendi kendime.
1: Demek sen de gece kuşusun ha?
0: Öyle de diyebilirsin. Demek ışığımı görünce geldin ha.
1: Evet. Yoksa rahatsız etmezdim.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Ben de sana bir şey verecektim. Hani dün sözünü etmiştim ya.
1: Bunlar ne Salih Baba?
0: Bu el yazması kitap. Bu da senin oğlan için aldığın küçük bir oyuncak.
1: Aman baba, ne yapıyorsun sen? Ben bunun için gelmedim buraya.
0: Biliyorum oğlum, biliyorum. Ama ben bunları sana vermek istiyorum. Al hadi al.
1: Hayret. Beni hep şaşırtıyorsun. Ben gideyim. Sen beni yanlış anladın baba.
0: Ağzımdan söz çıktı oğlum. Al hadi.
1: Yok yok yok. Ben gideyim. Ben senden bunları almaya gelmedim baba.
0: Dur gitme. Dur dur. Üzüldün sen.
1: Sağ ol baba. Hadi Allah rahatlık versin.
0: Dur gitme gitme tamam tamam gel.
1: Beni yanlış anladın baba. Anladık. Hırsızız ama insanlığımızı kaybetmedik daha.
0: Ben sana hiç hırsızsın dedim mi oğlum?
1: Demedin ama...
0: Öyleyse otur şuraya.
1: Ben bir hatrını sorup kaçacaktım.
0: Seni kırdıysam affet.
1: Kırmadım baba. Sağ ol.
0: Oyuncağı al bari.
1: Bak onu alırım işte. Bizim oğlan çok sevinecek buna. Sağ ol baba.
0: Sen neden yalnızca bu eve giriyordun
1: Demek merak ettin.
0: bütün gün hakkında öyle çok şey dinledim ki hangisine inanıp hangisine inanamayacağımı şaşırdım. Yok polis seni bugüne kadar hiç yakalayamamış. Yok bu evden başka eve girmezmişsin. Ev sahibini kaçırmışsın. Ev kimseye satılamaz olmuş. Bu durumu bilmeyen birkaç zavallıya kiralanıyormuş. Onlar da bir ay içinde kaçıp gidiyorlarmış. Daha neler de neler.
1: Hepsi doğru. Az bile anlatmışlar.
0: İyi de niye bu ev?
1: Bu evde bahçıvandım bir zamanlar. Evin sahipleri oturuyordu burada. Evli değildim o zaman. Aşağıdaki küçük odalardan birinde kalıyordum. İşimi yapar, başka bir şeye de karışmazdım. Bazen alışverişe falan giderdim. Hani yardımım olsun diye.
0: Zengin miydi evin sahibi?
1: Sayılır. Benim için önemli olan gönlünün zengin olmasıydı. Ama düşündüğüm gibi çıkmadılar. Bir gün evin hanımı çok değerli bir broşunu kaybetti. Kocasından korktuğu için de beni hırsızlıkla suçladı.
0: Bak sen şu işe.
1: Önce şaka yapıyor sandım. Ama sonra kapıya polis dayanınca gerçek olduğunu anladım.
0: Sen de polise her şeyi anlatsaydın.
1: Anlattım anlatmasını ama kadın Nuh diyor, peygamber de.

0: Bir de Allah.
1: Sonra?
0: Bulamadılar tabii. Ben almamıştım çünkü. Beni günah keçisi seçen evin hanımına inandılar. İnanmak zorundaydılar. Kadın ısrarla hırsız o diyordu çünkü.
1: Seni hapse mi gönderdiler yani?
0: Elbette.
1: Desene ev sahibi baskın çıktı.
0: Ben hayatımda bu kadar haksızlığa uğramamıştım. İnanamıyordum. Hani parada, malda gözüm olsa, ah şu da benim olsa diyerek göz koyduğum bir eşya olsa, içim bu kadar yanmazdı baba. Ama nerede? Biz babadan görmüşüz göz tokluğunu. Herkesin malı kendine. Allah daha çok versin. Öyle değil mi baba?
1: Doğru çocuğum, doğru söylersin.
0: Neyse, 2 ay tutuklu kaldım. Ama sen gel de o 2 ayı bana sor. Nasıl geçti, ne düşüncelerle geçti bir ben bilirim.
1: İnsan haksızlığa uğrayınca kendini kapana kısılmış gibi hisseder oğlum.
0: Bu arada mahkeme görülüyor tabii. Ben her mahkemede bir umut aklanmayı bekliyorum. Günler, hatta saatler geçmek bilmiyorum. Ailemin yüzüne bakamaz oldum.
1: Onlar senin o broşu çaldığına mı inandılar yani?
0: İnanmadılar belki ama onların da yüzü yerde mahcup olup oturdular. Eşi dostu düşündüler belki de.
1: Bazen çevre ne der diyerek pek çok hata yaptığımız olur çocuğum. Hata düşüncede başlar evvela.
0: Bak ne güzel konuşuyorsun Salih Baba. Evin hanımı da hatasını düşüncesinde başlattı zaten. Ondan sonra da oynadı benim hayatımla.
1: Gerçek ortaya çıktı mı peki? Mahkeme nasıl sonuçlandı?
0: Bir gün avukatım geldi yanıma. Kadının şikayetinden vazgeçtiğini, broşu evde bir yerlerde bulduklarını, artık serbest kalacağımı söyledi.
1: Oh, ne güzel, ne güzel. Bak, er geç adalet yerini buluyor.
0: Peki o kadın kazayla broşunu bulamasaydı ne olacaktı Salih Baba? Bazen bunu düşündüğümde tüylerim diken diken oluyor.
1: Bu sefer de kanun yanılmazdı oğlum.
0: İyi dersin, hoş dersin de benim gözaltında kaldığım süre içinde çektiklerimin hesabını kim ödeyecek?
1: Birinin ödemesi şart mı çocuğum?
0: Şart baba. Hem de bu işi başıma açanın ödemesi şart.
1: Ne yani, sen ev hanımından intikam almak için mi hırsızlık yapmaya başladın yani? Bu nasıl iş çocuğum? Bu daha çok kendinden intikam almak olmuyor mu?
0: Niye ki? Ben buradan başka bir eve girip de bir iğne almış değilim. Hırsızlar ne yapar?
1: Ne yapar?
0: Uygun gördükleri her eve girip alabilecekleri ne varsa toplayıp giderler baba.
1: Doğru söylersin. Ama sen onlardan farklı olduğunu düşünmekle yanılıyorsun oğlum. Eninde sonunda bir eve girip bir şeyler çalıp çıkıyorsun. Yani özünde sen de onlarla aynı işi yapıyorsun.
0: Ben çaldıklarımı babamın hayrına kullanmıyorum ki.
1: Ne yapıyorsun peki?
0: Satıp kimsesiz çocuklara veriyorum parasını. Ha. Ya da ne bileyim onların işine yarayacak şeyler alıyorum. Çok seviniyor yavrucuklar. Tabii bilmiyorlar bunları nasıl bulduğumu. Başlarda sadece intikam için giriyordum bu eve. Evi iyi bildiğim için hiçbir zaman yakalanmadım. Ama bir süre sonra polisi alarma geçirdi ev sahibi. Ben bir kez suçlanmış, sonra da aklanmış olduğum için kimse benden şüphelenmedi. Bir zaman sonra evimde biriken tüm eşyayı sattım. Bu parayı kendim için kullanamazdım. Ben de çocukları sevindireyim dedim. Şimdi düzenli olarak yapıyorum bu işi.
1: Böyle davranman suçunu affettirmez.
0: Neden?
1: Belki de yaptığının yanlış olduğunu bildiğin için paraları çocuklara bağışlıyorsun. Yani vicdanını rahatlatmak istiyorsun.
0: Bilmiyorum. Bunu hiç düşünmemiştim. Öyle ya da böyle. Ben bunları yaşadım ve yaşıyorum Salih Baba.
1: Değişik bir hikaye. Birer çay daha içelim mi?
0: İçelim be baba. Oh, dünya varmış. Rahatladım. İçimi döktüm ve rahatladım. Omuzlarımdan büyük bir yük kalktı sanki.
1: Paylaşmak rahatlatır insanı oğlum. Benden başka kimse bilmiyor mu bu durumu?
0: Karım bile bilmiyor Salih Baba. Bilseydi benimle evlenir miydi? O çiçekçi Gayip'le evlendi. Hırsız Gayip'le değil ki.
1: Bir sen, bir de ben mi biliyoruz yani?
0: Düne kadar yalnızca ben biliyordum. Ama bugün 2 kişi olduk. Onun için rahatladım ya.
1: Bana nasıl bu kadar güvenebildin?
0: Sende farklı bir şey var. Yani bilemiyorum. İçimden öyle geldi.
1: Sağ ol çocuğum, sağ ol. Korkma. Seni ele vermem. Ama anlayamadığım bir konu var.

0: Neymiş o?
1: Kiracılardan ne istiyorsun? Evin sahibini kaçırmışsın.
0: Öyle deme baba. Bu sayede kimse durmuyor burada. Gelen gidiyor. Evin adı çıktı mahallede. Kimse ne almak ne de kiralamak istiyor. Anlayacağın, bu durumu bilmeyen birkaç yabancı evi kiralasa da kısa sürede kaçıp gidiyor.
1: İntikamın ağır olmuş desene.
0: Benim çektiklerimin yanında bu intikam az bile.
1: Senin ömrünün iki katı yaşadım ben oğlum. Bir asır gördüm neredeyse. Neler gördün neler. 80 yıllık hayatıma ne acılar ne haksızlıklar sığdı. Ben bunların intikamını almaya kalksaydım, kendi hayatımı değil, gözü dönmüş bir intikamcının hayatını yaşardım. Dur bakalım, sen ne çektin de bu kadar hırslanırsın?
0: İyi de Salih Baba, herkesin derdi kendine göre büyük derler. Yaşamayan bilemez.
1: Yıllardır kendini zorlar durursun. Suçsuz, günahsız insanları rahatsız ederken ev sahibiyle aynı hataya düştüğünü fark etmez misin?
0: Etmez miyim Salih Baba?
1: Gel gör ki irademe söz geçiremem. Hırslarım alır götürür beni dersin.
0: Ben de yoruldum artık. Bazen oyun oynuyormuşum gibi geliyor. Karım beni geceler boyu serada çalışıyorum sanıyor. Bunun yükü bile taşıyacağımdan fazla.
1: Bak ne güzel konuşuyorsun. Farz et, bu evi soydun. Bir soydun, iki soydun, üç soydun. Sonunda biz dayanamayıp taşındık buradan. Sen hiç düşünmez misin bu yaşlı adam bunca eziyete benim yüzümden katlandı diye?
0: Düşünürüm tabii.
1: Düşünmezsin. Düşünsen bugüne kadar yapmazdın.
0: Beni mahcup ediyorsun Salih Baba. Ben seni üzmek için değil, seni yakın gördüğüm için geldim buraya. Hem şu halime bak. Bir hırsız gibi gizli saklı pencereden atlayarak geldim.
1: Bunu sen istedin oğlum. Bizim kapımız herkese açık.
0: Doğru. Hırsızlara bile.
1: Kendine hırsız deyip durma. Ben seni öyle görmüyorum.
0: İnan seni görene kadar her şey çok farklıydı. Sanki koca bir odunu kafama vurdun da beni ters yüz ettin. Şimdi dönüp geriye bakıyorum da kahkahalarla gülmek geliyor içimden.
1: Artık bu eve dadanmayacak mısın yani?
0: Dadanmayacağım. Bu gece nokta koyuyorum.
1: Oh, oh, oh, oh. Bu güzel karar. Kutlanır çocuğum.
0: Kutlanır Salih Baba. Ama şimdi çok geç oldu. Seni de uykusuz bıraktım. Ben kaçayım. Yarın gece uğrarım tekrar. Hadi. Allah rahatlık versin.
1: Yine o pencereden atlayacaksın değil mi?
0: Maalesef öyle olacak.
1: Aman dikkatli olun. Şöyle düzgünce sokak kapısından çık derdim ama gecenin bu saatinde.
0: Ben geldiğim gibi giderim Salih Baba. Merak etme. Hadi iyi geceler.
1: Çekirge gibi. Hadi bana iyi geceler.

0: Salih babanın kangurusunu bulamıyorum Mehmet.
1: Canım yatağının altına falan düşmüştür. İyi baktın mı?
0: Aman aramadığım yer kalmadı.
1: Evin içi eşya deposu gibi. Bir yerlere sıkışmıştır.
0: İyi de dün odasına koymuştum. Bugün yok.
1: Eyvah, babam geldi. Kangurusunu kaybettiğimizi öğrenince bize çok kızacak ha.
0: Şaka yapmanın sırası değil Mehmet.
1: Hoş geldin baba. Bahçe nasıl bugün ha?
2: İyi. Bahçeler huzur verir insana. Hele de büyük şehirlerde.
1: Baba, senin kanguruyu bulamamış Ayşe. Sen biliyor musun nerede olduğunu?
2: Kanguru mu?
0: Gece yatmadan önce odanda görmüştüm Salih baba. Sabah kalktığımda yoktu.
1: Canım, yer yarılıp içine girmedi ya, iyice bak.
0: Kalktığımdan beri onu arıyorum Mehmet.
1: Dur bakayım. Sakın bizim hırsız kanguru meraklısı olmasın ha.
2: Ne hırsızı? Hırsız mı gelmiş?
0: Yok baba yok. Sen korkma. Oğlun hırsızla bozdu kafayı.
1: Olamaz mı yani? Diyelim ki biz uyurken eve hırsız girdi. Etrafına şöyle bir bakındı. Her yerde kutuları gördü. Açmaya kalksa gürültü çıkaracak. Birini sırtlayıp götürmeye kalksa içinden ne çıkacağı belli değil. Bir de baktı ki sevimli bir oyuncak bir köşede onu bekliyor. Elim boş çıkmayayım bari dedi. Aldı kanguruyu gitti.
2: Hayır. Böyle bir şey yapmaz.
1: Kim baba?
2: Yani hırsız diyorum, böyle bir şey yapmaz.
1: Sen nereden biliyorsun bunu baba? Bu adamlar dünyanın en adi suçlarından birini işliyor. Hırsızlık yaptıkları yetmiyormuş gibi bazen adamı öldürüp bazen de yaralıyorlar. Bunlardan her kötülük beklenir.
2: Hayır, o böyle bir şey yapmaz.
1: Kim baba?

0: Baba.
1: Hırsız diyorum. O da insan. Böyle bir şey yapmaz.
0: Baba, sen herkesi kendin gibi sanma. Bu yaşına kadar tanıyamadın mı insanları?
1: Tanıdığım için böyle diyorum ya.
0: E o zaman gazeteler, televizyonlar yalan mı söylüyor? Ha? Sen gözünle görmediğin için böyle konuşuyorsun. Düşünsene, bir hırsızla burun buruna geldiğini ha? Kim bilir ne kötü adamlardır. Cani bakışlı, eli silahlı, gözü
1: Hayır,
0: görmeli.
1: hayır öyle değiller.
0: Tamam. Geniş yüreğine bütün insanların sevgisini sığdırmaya çalıştığını biliyorum ama bunlar birer canavar baba. Ben ilk gördüğüm yerde üzerine atlayıp onu etkisiz hale getirmek için elimden geleni yaparım.
1: Yapmazsın.
0: Tamam, peki baba, yapmam. Adam evimizi soyar, gider. Giderken de biraz bizi hırpalar. Ama ben hiçbir şeycik yapmam. Boynumu büker, öylece otururum. Babam yapma dedi çünkü.
2: Sen neden film yönetmeni, yazar falan olmadın Mehmet? Hayal gücün öyle kuvvetli ki.
0: Bence babamınki daha kuvvetli.
2: Neyse, ben biraz daha arayayım. Belki bulurum kanguruyu.
1: Arama Ayşe kızım. Ben onu hediye ettim.
2: Aa, hediye mi ettin? Kime?
1: Evet. Çarşıda bir çiçekçi var. Adı Gayip. Onun oğluna.
2: Ay, içim rahatladı. Bir an hırsız girdiğine inanacaktım neredeyse. Gördün mü Mehmet? Hırsız falan yok.
0: E bugün yok ama yarın gelmeyeceği ne malum?
1: Geveceliği bırak da bahçeye yardıma gel.
2: Ben de size kahve yapayım.

0: Mehmet, Mehmet uyan, Mehmet.
1: Dur.
0: Kalksana
1: ha,
0: Mehmet.
1: Ne?
0: Evin içinde tıkırtılar var.
1: Babam kalkmıştır.
0: Mehmet, babam bu kadar hızlı yürüyemez. Evde başka biri var.
1: Babam hepimizden enerjiktir.
0: Ay Mehmet, galiba korktuğumuz başımıza geldi. Kalk, eve hırsız girdi.
1: Ne? Hırsız mı? Ha? Baston nerede?
0: Şişt, sessiz ol biraz. Şurada yatağın
1: altında. Çamaşırı bir nerede?
0: Hey, o da yatağın altında.
1: Ben geliyorum. Şimdi sen burada bekle.
0: Ama dikkat et. Adam sana bir şey yapmasın.
1: Dur buraya.
2: Gel. İşte
1: yakaladım seni.
2: Dur. Dursana adam. Dur dedim.
1: Bırak kolumu.
2: Vurma.
1: Gel buraya. Gel buraya.
2: Ya vurma.
1: Gel buraya.
2: Bırak kolumu.
1: Geç şöyle. Geç.
0: Geç. Yeter. Dur Mehmet. Dur, öldüreceksin adamı.
1: Otur şuraya. Otur. Ayşe. Sen de tut. Tut şu ipi, sar etrafına.
2: Yahu bırakın beni.
1: Otur,
2: ben hırsız falan değilim. Bırakın
1: yok
2: beni.
1: Yok ya, geçiyordun öyle uğradın değil mi ha?
2: Evet.
1: Sus. Onun dili de uzun Ayşe. Telefonu getir, polisi arayacağım.
2: Dur anama. Ben hırsız değilim diyorum.
1: Beni inandıramadın. Şimdi polisi inandırmayı dene bakalım.
0: Al hayatım. Ay elim ayağım tutuyor. Hayatımda ilk defa bir hırsızla karşılaşıyorum.
1: Polisin datın telefonu 155 miydi Ayşe? Ha?
0: Galiba. Evet.
2: Salih baba! Salih baba, kurtar beni!
0: Dur Mehmet. Adam babamı çağırıyor.
1: Bana bak, sen babamı nereden tanıyorsun ha?
2: Salih baba!
3: Ya ne oldu? Nedir bu? Galip!
1: Galip mi?
3: Evet.
1: Siz tanışıyor musunuz yani?
2: Salih baba, kurtar beni. Yediğim dayak yetmiyormuş gibi. Bir de bu sandalyeye bağladılar.
3: Oğlum ne yapıyorsun? Çöz Galip'i.
1: Baba, gecenin bir buçuğunda evime camdan giren bir adam hırsız değilim diyor. Sen de onu çöz diyorsun.
3: Oğlum o hırsız değil.
1: Baba, nereden tanıyorsun bu adamı sen?
3: Şeyden.
1: Nereden ha? Bak yanıt veremiyorsun. Peki bu adam seni nereden tanıyor? Daha bu muhite taşınalı 2-3 gün olmadı mı?
3: Çarşıdan tanıyorum. Çiçekçi Gayip o.
1: Sabah bahsettiğin adam bu mu?
3: Evet.
1: Şimdi çıldıracağım. Peki gecenin bu saatinde ne arıyor evimizde bu adam?
3: Beni ziyarete gelmiştir. Dün uğrayacağını söylemiştir.
1: Ha, pencereden girerek mi ziyarete geliyor bu adam?
3: Evet, hem de her zaman.
1: Her zaman mı? Daha önce de mi geldi yani?
3: Buraya taşındığımız ilk günden beri.
1: Anlayamıyorum. Benden habersiz neler çevriliyor bu evde?
3: Çöz çocuğu da öyle konuşalım.
1: Çocuk mu? Baba en azından 40 yaşında bu adam.
3: Benim çocuğum yaşında o. Hadi benimle çeneye yarıştırma da çöz Gaybi.
1: Çözmeyeceğim. Bu saçmalıkları da daha fazla dinlemeyeceğim. Hemen polis arayacağım. Sabıka kaydı falan vardır bu adamın.
2: Sabıkam yok. Siz beni ne sandınız? Cani muamelesi yapıyorsunuz.
1: Bak kardeşim, uğraştırma beni. Benim yerimde sen olsaydın nasıl davranırdın ha?
2: Karşı tarafı dinlerdim.
1: Yakaladığımdan beri saçmalıyorsun. Yetmedi mi ya? Bu evde günlerdir hırsız masalı dinliyoruz biz. Bir gün geleceğini biliyordum zaten.
2: Evet biliyorum. Ama evinizden bir tek iğne dahi almadım.
1: Alamadın. Çünkü ben seni yakaladım. Of. Çekirge misali bir zıpladın, iki zıpladın, üçüncüde yakayı ele verdin.

0: Yakalayamazdın ya. Salih babaya dua et.
1: Ne diyor baba bu adam? Bilmece gibi konuşup durmayın ya.
2: Ayşe kızım, bir çay yap da içelim.
3: Tabii baba, tabii.
1: Yani bu azılı hırsızla oturup çay mı içeceğiz?
2: Hala hırsız diyorsun oğlum.
1: Pekala pekala. Şu hikayeyi bana başından anlatır mısınız?
2: Anlatırız tabii. Bak şimdi. Taşındığımız ilk gündü. Daha elektriğimiz bağlanmamıştı. Siz çok yorgundunuz.

Meral Karamoğ'un yazdığı Zararı Yok adlı oyunu dinlediniz. Yöneten Nurşen Girgin Koç, yapımcı Metin Öztekin, efektör Kani Akın. Oynayan sanatçılar Ayşe Tülay Bursa, Salih Baba Fikret Ergin, Gayip Nezih Alataş, Mehmet Ali İpin. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Her programımıza başlarken sizi merhaba sevgili dinleyicilerimiz diyerek selamladık. Bugüne kadar programımız 400'den fazla yayınlandığına göre en az 400 kez selamlama sözümüzü duymuşsunuzdur. Bir radyo veya televizyon programına başlarken dinleyici ve izleyicileri selamlamak yayıncılık geleneğidir. Yalnızca yayıncılıkta değil, konserlerde de dinleyiciler selamlanır. Bir konser salonunda parçanın ve programın bitiminde sanatçıların kendilerini ayakta alkışlayan seyircileri selamladığını görmüşsünüzdür. O seyirciler çalınan melodileri dikkatle dinleyip keyif aldıkları için orkestrayı alkışlarlar. Bir konuşmacıyı dinleyenler de konuşmadan etkilenmişlerse heyecanlı bir şekilde alkış tutarlar. Dinleyen, dinleme işini yapan kimsedir ve bu kişiye dinleyici denir. Türk Dil Kurumu Türkçe sözlüğünde söylenen veya çalınan bir şeyi dinleyen kimse olarak tanımlanır dinleyici. Bazı işler göre göre, bazı işler yapa yapa, bazı işler de dinleye dinleye öğrenilir. Biliyor musunuz, iyi bir konuşmacı olmanın yolu iyi bir dinleyici olmaktan geçer. Çünkü insan konuşulanları dinleyerek bir şeyler öğrenir, ufku açılır. Dinlediğini tekrar ederse birçok konu aklında kalır. Diksiyon eğitimine ve spikerlik kurslarına gelenler söyleneni ve dinlediklerini tekrar ede ede öğrenir. Ancak bunun için dinleyicinin stres altında olmaması ve dinlerken başka bir şey düşünmemesi şarttır. Yani kursta bir bütün olarak yer almak gerekir. Karşınızda konuşan bir kişiyi dinliyorsanız yalnızca kulağınızla dinlememeli, gözünüzü de dinleme eğilimine katmalısınız. Çünkü konuşan kişi el kol hareketleri yani vücut diliyle de söylediklerine bir şeyler ekler. Yüz ifadesi, ses tonu ve söylenen kelimelerin seçimi konuşmanın dipnotları gibidir. Bütün bunlar konuşanın kendine olan güvenini ve bilgi düzeyini de ortaya koyar. Dinlemek etkili iletişimin ayrılmaz bir parçasıdır ve başka bir şeyle meşgul olmamayı gerektirir. Örneğin birini dinliyorsanız telefonla ya da karşıdaki televizyonla ilgilenmemelisiniz. Zaten biri konuşurken başka bir şeyle ilgilenmek konuşana karşı saygısızlık sayılır. Konuşan kişi sizi önemseyerek bir şeyler diyorsa siz de onu dinleyerek önemsediğinizi göstermelisiniz.

0: gibisiniz. Dinlediğiniz kişiyi önemsediğinizi göstermek, onun anlattığı konuyla ilgili birkaç soru sormayı da gerektirir. Ancak soru sorarken konuşanın sözünü kesmemelisiniz. Dinleyicinin sorusunda konuşanın bir cümlesinin yer alması soruyu daha etkili kılacaktır. Bazen bir ortamda dinleyici olarak bulunursunuz. Ancak konuşma bir monolog halinde devam eder gider. Konuşan kişi vaaz verir gibi uzun uzun konuşur ve ortamda lider havasına girer. Siz dinlerken aklınıza bir soru gelir. Konuşmanın uygun bir yerinde sorunuzu sorduğunuzda karşınızdakinin yüzünü ekşittiğini fark edersiniz. Öyle konuşmacılar vardır ki sadece konuşur. Soru sorulmasını istemez, sorudan da hoşlanmaz. Bu durum ya konusuna tam hakim olmadığındandır ya da sorduğunuz sorudan rahatsız olmuştur. Sorulan soruya cevap verilmeyen bir konuşmanın dinleyicisi olmaktan da siz rahatsız olursunuz. Ancak anlamak niyetiyle değil de cevap vermek niyetiyle dinliyorsanız gerçekte dinleyici değilsinizdir. Birini anlamak için onu dinlemek gerekir. Çocuğunuzu anlayamıyorsanız onu dinlemiyorsunuz demektir. Çocuğun konuştuğunu duymakla dinlemek arasında fark vardır. Dinlemek duyduklarına dikkat etmek demektir ama bunun için de ön yargısız olmak gerekir. Ön yargıyla yaklaştığımızda konuşanı dinlemez, sadece duyarız. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

Dünya ve Türk sinema tarihindeki unutulmaz filmleri hatırlatan 5 dakika. Gümüş Perde'de 5 dakika her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 11.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. 23 ana haber bülteniyle sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Eylül 1980 darbesini demokrasi tarihine geçen kara bir leke olarak nitelendirdi. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Zaferi'nin üzerinden 105 yıl geçti. Dışişleri Bakanı Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nda gerginlik diplomasi trafiğine rağmen engellenemiyor. Yeni eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına gerileyecek. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül 1980 darbesini demokrasi tarihine geçen kara bir leke olarak nitelendirdi. Darbenin Türkiye'nin büyümesine de ağır darbeler indirdiğine dikkati çeken Erdoğan, Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceklerini vurguladı.
2: Demokrasimize kasteden bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Milletin iradesine uzanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. Biz de 12 Eylül ve 28 Şubat'ın faillerinin Türk adaletine hesap vermesini sağlayarak bu konudaki kararlılığımızı gösterdik. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine

0: gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Dün demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesinin yıl dönümüydü. Hangi görüşten, kökenden olursak olalım, milletçe hepimize büyük acılar yaşattılar. 12 Eylül darbesi sadece milletimizin gönlünde derin yaralar açmadı. Aynı zamanda Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına da ağır darbeler indirdi. Terör başta olmak üzere bugün hala enerjimizi tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi var. Milletimiz bu kötü gidişe 3 Kasım 2002'de yeter, sözde karar da milletindir diyerek set çekmiştir.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde 27 şehir hastanesinin 40 bin yatak kapasitesiyle birinci sınıf hizmet verdiğini, 21 hastanenin proje ve yapım çalışmalarının ise sürdüğünü de belirtti. Erdoğan, önceden bizim vatandaşımız sağlık hizmeti almak için yurt dışına giderdi, şimdi tablo tersine döndü, her yıl yüz binlerce yabancı hasta şifalarını artık Türkiye'de arıyor dedi.
0: Burası bak Samsun Şehir Hastanesi. Laf ola beri gele yok. Şehir Hastanesi. Şehir Hastanemizin bugünden itibaren hizmete girmesiyle Samsun bütün bu vasıflarına sağlık şehri unvanını da ekleyecektir. Bugün itibariyle 27 şehir hastanemizi tamamlamış bulunuyoruz. Yaklaşık 40 bin yatak kapasitesine sahip bu hastanelerimiz modern birer sağlık üssü olarak tüm vatandaşlarımıza birinci sınıf hizmet veriyor. Rize'den Diyarbakır'a, Trabzon'dan Şanlıurfa'ya, Sakarya'dan Ordu'ya yapımı devam eden 13 şehir hastanemizi de inşallah tamamlayacağız. Ayrıca proje çalışmaları süren 8 şehir hastanemiz var. Bunların da tamamlanmasıyla Türkiye 26 bini aşkın yatak kapasitesine sahip 21 yeni şehir hastanesine daha kavuşacak. Milletimizin yapandan Allah razı olsun dediği bu hastaneler maalesef ilk günden itibaren muhalefetin eleştiri oklarının hedefi oldu. Peki sonuçta ne oldu? Eleştirilerinin hiçbiri doğru çıkmadı. Ne gerek var dedikleri şehir hastaneleri bilhassa 100 yılın sağlık krizi olan koronavirüs salgınıyla mücadelemizde çok önemli misyonlar yüklendi.
1: Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Zaferi'nin üzerinden 105 yıl geçti. 105 yıl önce Sakarya Meydan Muharebesi'nde kazanılan zafer, Türk milletinin Anadolu'daki mührü Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası oldu. 22 gün süren Sakarya Meydan Muharebesi, Türk milletinin bağımsızlığının yolunu açtı. Ordu, Eskişehir Muharebesi'nin ardından Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmişti. Saldırıya başlayan Yunan kuvvetleri, Sakarya mevzisinin güneyi yine yöneldi. Türk ordusunun yeterli silah ve mühimmatı yoktu ancak imkansızlıklara meydan okumaya kararlıydı. Mehmetçik Ankara'nın Polatlı ile Hayman ilçeleri arasındaki bölgede canını vatanı için siper etti. Türk savunma hatlarının zaman zaman kırıldığı koşullardaysa Mustafa Kemal Paşa cephe sistemini değiştiren o tarihi emri verdi. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O sathı bütün vatandır. İnanç ve stratejik hamleler savaşın seyrini değiştirdi. 22 gün ve gece süren şiddetli çarpışmalar 13 Eylül'de Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin 105. yıl

0: dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında Sakarya Meydan Muharebesi'nin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki önemine dikkati çeken Erdoğan, Türk milleti verdiği mücadeleyle dünya harp tarihine geçecek bir zafere imza atmıştır. Vatanın her karış toprağını bedeli ne olursa olsun koruyacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya zaferinin Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu zihinlere kazıdığını vurguladı. Erdoğan başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyor, vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum ifadesini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı da milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır sözlerinin hatırlatıldığı mesajda kahraman Türk ordusunun vatanın her karışını bu tarihi emirle savunduğu ve 105 yıl önce Sakarya'da düşmanın ilerleyişini durdurduğu ifade edildi. Açıklamada Büyük Sakarya Zaferi'nin milli mücadelenin seyrini değiştirdiği vurgulandı. Zaferin 105. yıl dönümünde başta Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanları, aziz şehitler ve gaziler rahmet, minnet ve saygıyla anıldı. Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla siyasilerden de kutlama mesajları geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Sakarya Zaferi, emperyalizme karşı verilen büyük direnişin dönüm noktalarından biridir dedi. Numan Kurtulmuş, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın istiklali ve milletimizin istikbali için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı minnetle ve şükranla yad ediyorum sözlerine yer verdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Sakarya Zaferi'nin Anadolu'nun kaderini değiştirdiğini söyledi. Milletimizin bağımsızlık iradesini, vatan sevgisini ve sarsılmaz azmini tarihe bir kez daha yazdırmıştır dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Hakan Fidan, kendileri bunu uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz dedi. Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye'de mevkidaşı Hasan Esad Şeybani ile bir araya geldi. Hakan Fidan, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında İsrail'in saldırılarının Suriye'deki olumlu sürecin önündeki en ciddi engel olduğunu da belirtti.
1: Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Bu açıdan da bu ziyaretimiz önem taşımakta.
2: Bölgeye ve dünyaya bu kadar umut veren bir Suriye varken İsrail'in izlediği politikalar olumlu gidişatın önündeki en ciddi engeli teşkil etmekte. Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik gerçekleştirilen saldırı bunun en son örneklerinden biridir. İsrail'in saldırıları uluslararası toplumun terörizme karşı yürüttüğü ortak mücadeleye de zarar vermekte. Uluslararası toplumdan bu konuda daha kararlı ve sonuç alıcı bir tutum bekliyoruz.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretinde yaptığı açıklamada terör örgütü SDG'nin kendisini feshetme ve Suriye devlet kurumlarına entegre olma yönünde

0: yeniden sahada hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.
1: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Önemli bir adım, önemli bir girişim. Suriye hükümetinin yürüttüğü yapıcı çalışmalara verilen önemli bir yapıcı cevap. İnşallah bunun alanda vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu deklarasyon aşaması önemli. Ama bunun da tabii hayata geçmesi gerekiyor. Ülkedeki bütün silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesi, Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve toplumsal birliğinin güçlendirilmesi bakımından zaruridir. Sadece SDG'nin değil, biliyorsunuz iç savaş döneminden kalma ne kadar silahlı grup varsa bunların hepsi teker teker milli ordu altında birleştiriliyor. Entegrasyon sürecinin de inşallah en iyi şekilde sonlanmasını bekliyoruz.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik diplomasi trafiğine rağmen engellenemiyor. İran basını Keşm Adası açıklarında bir İran ticari gemisinin vurulduğunu duyurdu. Saldırıda bir kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırıların gölgesinde diplomasi trafiği de sürüyor. İran ve Umman Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkışlar için yeni rotaların ayrıntıları üzerinde anlaşmaya vardı. Söz konusu mütabakatın Hürmüz Boğazı'nın hemen yeniden açılacağı anlamına gelmediği, Washington'ın Tahran'ın öne sürdüğü koşulları yerine getirmesinin beklendiği kaydedildi. İran'la Körfez ülkelerinin Dışişleri Bakanları yarın da Umman'ın Salalah kentinde bir araya gelecek. Toplantıda Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin güvenli geçişine ilişkin geçici bir düzenlemenin ele alınması bekleniyor. Bu arada İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerikalılar savaşçıysa cesur silahlı kuvvetlerimizle karşı karşıya gelsinin açıklamasını yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise İran'ın anlaşma konusunda istekli olduğunu savundu. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Son saldırıların hedefinde petrol tesisleriyle akaryakıt istasyonları yer aldı. Saldırılarını sürerken Ukrayna'dan Avrupa'ya sevgili ortaklar Rusya kapınızda mesajı geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha Rusya'ya yaptırım uygulanmasını istedi. Sibiha bu Putin'in saldırganlığının Avrupa Birliği ve NATO'nun kapılarını doğrudan çalan bir hali dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise dizel yakıt kıtlığına işaret ederek Rusya'daki dizel tesislerini vurmayın çağrısında bulundu. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Ukrayna arasında planlanan müzakerelere dikkati çekti. Müzakereler Ekim ayında başlayabilir dedi. İlk ve orta dereceli okullarda yeni eğitim ve öğretim yılı yarın başlıyor. Yaklaşık 17 milyon öğrenciyle 1 milyon 200 bin öğretmen yarın derslere başlayacak. Yeni dönemde veli görüşmeleri yurt genelinde yalnızca okul randevu sistemi üzerinden yürütülecek. Öğretmen ve öğrenciler derslerde cep telefonu kullanamayacak. Türkiye Yüzyılı Marif modeli bu yıl ana sınıfı ve uygulama sınıflarında ilkokul 1, 2 ve 3, ortaokul 5, 6 ve 7, orta öğretim hazırlık ve 9, 10 ile 11. sınıflarda uygulanacak. Bu yıl 283 milyon 354 binden fazla ders kitabı da öğrenciler için hazır hale getirildi. Ders kitapları ücretsiz olarak dağıtılacak. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in İstanbul valisi Davut Gül'e yönelik sözlerine tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in gün gelecek hesap verecekler sözlerine tepki gösterdi. Özel'in devlet makamlarını ve mülki idare amirlerini hedef alan açıklamalarına eleştiren Ömer Çelik, Özgür Özel'in siyaset adabıyla çok ciddi sorunları var dedi. Özgür Özel'in kullandığı bu dili kendi partisine yöneltmesi gerektiğini ifade eden Çelik, kendi yönetimi altında yolsuzluklara, ahlaksızlıklara ve skandallara karışanlara dönük kullanmalıdır. Kendi yönetimi altında bu siyasi faciaları gerçekleştirenlere hesap verecekler demelidir ifadelerini kullandı. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla

ifadelerine başvurulacak. Kaşif Kozinoğlu, FETÖ'nün Ergenekon kumpası kapsamında tutuklanmış, 12 Kasım 2011 tarihinde Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ölüm nedeni o dönemde kalp krizi olarak kayıtlara geçmişti. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklu bulunuyor. Aile kurumu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmalar kararlılıkla sürüyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıkları aile kurumunu ve toplum düzenini hedef alanlara yönelik soruşturma başlattı. Soruşturmalarda fuhuşa aracılık ve yer temin eden kişilerle bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmeler mercek altına alındı. Müstehcen içerik üreten ve yayan şüphelilerle çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetler de incelendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek 15 ilde düzenlenen Ailem Güvende operasyonunda 162 kişiyle 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. Soruşturmaların mali boyutu konusunda da bilgi verildi. MASAK incelemelerinde LGBT'yi teşvik eden derneklere, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı bağlantılı ödemelerin de bulunduğu yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. Para transferleri arasında Fransa Büyükelçiliği, Hollanda ve Almanya bağlantılı kamu kurumları, çeşitli uluslararası vakıf ve kuruluşların bulunması dikkati çekti. Söz konusu para hareketlerinin soruşturma konusu faaliyetlerle bağlantısı araştırılıyor. İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. İlk etapta 1071, toplamda da 15 bin ev uygun fiyata kiralanacak. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. Projeye hane geliri 100 bin liradan az olanlardan üzerine kayıtlı evi bulunmayanlar başvurabilecek. Ayrıca en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etmek ve TOKİ ile daha önce konut sözleşmesi imzalamamış olmak da başvuru şartları arasında yer alıyor. Konutlar bu şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilecek. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, 2 veya daha fazla çocuklu ailelere 2+1, 3+1 veya 4+1 konutlar verilecek. İlk etapta kiraya verilecek konutlar İstanbul'da 4 bölgede yer alacak. Proje için geri sayım sürerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum örnek dairenin görüntülerini paylaştı. Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına gerileyecek, 4 ila 8 derece azalacak. Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleri ile Sakarya'nın kuzeyinde hafta başında kuvvetli yağış bekleniyor. İstanbul'da yarın, Ankara'da ise perşembe günü yağış görülecek. Salı günü ise Karadeniz bölgesi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde yağışlar devam edecek. Hafta ortasında Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yağışlar aralıksız sürecek. Sayın dinleyicilerimiz, 23 ana haber bültenine dinlediğiniz haberlerden özetlerle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Eylül 1980 darbesini demokrasi tarihine geçen kara bir leke olarak nitelendirdi. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Zaferi'nin üzerinden 105 yıl geçti. Dışişleri Bakanı Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik diplomasi trafiğine rağmen engellenemiyor. Yeni eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına gerileyecek. Spor. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün 3 maç oynandı. Sonuçlar şöyle: Gençler Birliği 1, Kasımpaşa 2, Ahmet Sportif Faaliyetler 5, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü 0 ve Galatasaray 1, Kocaeli Spor 0. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 5. haftasının kapanış maçında yarın Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Saat 20'de başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'de bugün 4 maç oynandı. Sonuçlar şöyle: Öyle. Ekenler Beton, Sivas Spor 1, Muğla Spor 1, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 1, Mardin 1969 Spor 0, Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük 1, Manisa Futbol Kulübü 1 ve Bursa Spor 2, Turka Esenler Erok Spor 2.

0: hava durumu.
1: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya, Adana, Çankırı ve Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacak, Trakya'da ise artacak. Bazı merkez gezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle: Ankara, Bursa, Muğla, Nevşehir ve Tunceli 16, İstanbul, Çanakkale, Konya, Zonguldak, Malatya, Erzincan ve Diyarbakır 17, İzmir, Kocaeli, Sinop ve Rize 19, Edirne, Sivas ve Bolu 12, Aydın ve Gaziantep 18, Denizli, Kahramanmaraş, Samsun, Giresun ve Trabzon 20, Antalya 23, Adana ve Hatay 22, Eskişehir 15, Kayseri ve Tokat 13, Kars 8, Erzurum 10, Van 11, Şanlıurfa 24, Mardin 25 derece.
0: Yol durumu.
1: Bursa İnegöl Bilecik Devlet Yolu'nun 38 ile 41. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara Bursa istikameti trafiğe kapatılarak

19'a kadar Kalamış Adalar Parkuru'nda yapılacaktır. Denizcilere yerel bildiri numarası 894. Karadeniz. Atış eğitimi 15-18 Eylül 2026 tarihleri arasında saat 9'dan saat 17'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 41 derece 45 dakika kuzey, 37 derece 8 dakika doğu, 41 derece 40 dakika 45 saniye kuzey, 37 derece 20 dakika 45 saniye doğu, 41 derece 31 dakika 30 saniye kuzey, 37 derece 14 dakika 10 saniye doğu, 41 derece 35 dakika 26 saniye kuzey, 37 derece 1 dakika 36 saniye doğu. Denizcilere duyurulur.

Büyüleyen Aşk 1. Bölüm. Yazan Margaret Wheeler, çevirerek radyoya uygulayan Fethi Dosdoğru, yöneten Şükran Güngör, efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Pennington Doğan Bavli, Clemens Suzan Aksoy, Mary Gül Onat, Bayan Latam Güler Ökten, Cecil Candan Esensay, Gofri Mehmet Birkiye.

0: Bayan Carol evdeler mi?
1: Terasta olmalı. Kendisine haber vereyim. Buyurmaz mısınız?
0: Teşekkür ederim.
1: Kim arıyor diyeyim?
2: Pennington deyin.
1: Terasta güneş banyosu yapıyordu. Bayan Carol, bakar mısınız, sizi bir bey arıyor. Şimdi gelir.
3: Kimmiş gelen?
2: Merhaba Mary.
3: Sevgili Penny. Bu ne güzel sürpriz böyle. Ay, seni birden karşımda görünce nasıl sevindim bilemezsin.
2: Dur sana şöyle bir bakayım. İnan hiç değişmemişsin.
3: Amma da patavatsızsın. Böyle kısa zamanda değişecek kadar yaşlı mıyım ben?
2: Sahi biz görüşmeyeli ne kadar oldu?
3: En az 2 yıl.
2: Demek ki bana göre 200 yıl.
3: Son mektubunda Kuveyt'e mi, İran'a mı, öyle bir yerlere gideceğini yazıyordu.
2: Evet, ama daha sonra Londra'ya atandım. Avrupa'ya döneli 15 gün kadar oldu. Buraya taşınacağınızı bildiren mektubunu arkamdan Londra'ya göndermişler. Sen Rafael'e taşındığınızı öğrendiğim zaman aklıma hemen teyzemin bu yörede oturduğu geldi. Benim de tatil yapmaya hakkım yok mu dedim, kalktım buraya geldim.
3: Böyle uzun bir yolculuğu göze alabilecek kadar teyzesine düşkünle akraba canlısı yiyenler varmış meğer.
2: Şaka bir yana, Eva teyzemi gerçekten bir başka türlü severim. Buradan kıyıya inen yolun üzerinde solda 4-5 villa ötenizde oturuyor.
3: Aa, sakın şu yeşilli pembeli villa olmasın.
2: Tamam o.
3: Ne zaman geldin buraya?
2: 3 gün önce.
3: Ya biz? Biz de daha dün taşındık buraya.
2: Evinizden memnun musunuz bari?
3: Çok çok, pek konforlu canım. Bahçesi bir harika. Demin terasta güneşleniyordum. O portakal çiçeklerinin kokusu, güneş, harika harika.
2: Desene, yeryüzü cennetine yerleşmişsiniz. Daha ya. Şimdiden yanmaya başlamışsın bile. Ama böylesi tam karar. Fazla güneşe boş ver.
3: Dün sabah plajda gencecik bir kadın gördüm. Derisi tıpkı bakır rengindeydi. Bayıldım.
2: Şu senin yaşlı üstad nasıllar, biraz anlatır mısın?
3: Kimmiş o? Benim eşsiz üstadım ve saygıdeğer kocam.
2: Elbette.
3: Beni kızdırmak için mi ona yaşlı üstad diyorsun?
2: Yok, sadece saygımdan ötürü.
3: Kocam Goffrey hem büyük geleceği olan genç bir ressam, hem de taptığım biricik sevgilim.
2: Mektubunda pek söz etmediğine göre ona olan büyük sevginden biraz kuşkuluyum doğrusu. Ama gene de tanışmak beni sevindirecek.
3: Sen onunla daha tanışmadın.
2: Tanışmadık ya. Son kez Paris'teki evinize uğradığımda İngiltere'deydi.
3: Evet hatırladım. Biz evleneli 3 yıl oldu. Nasıl karşılaşmadınız hayret?
2: Kocanla mutlu musun Mary?
3: Çok.
2: Gerçekten sevindim.
3: Benim biricik değerli dostum, sevgili benim.
2: Neredeyse unutacaktım. Teyzem sıkı sıkıya...

0: tembih etti. Ona senden o kadar çok söz etmişim ki sizlerle en kısa zamanda tanışmak için sabırsızlanıyor. Evinize gelmek istiyor.
1: Acaba bugün gelmek isterler miydi?
0: Sizce bir sakıncası yoksa?
1: Hiçbir sakıncası yok. Söyle, hemen bugün çaya bekliyorum.
0: Mükemmel, gider gitmez söylerim. Kızı Cecil de birlikte gelebilir mi?
1: Niçin gelmesin? Çok memnun olurum.
0: Umarım kıskanç değilsindir.
1: Neden sordun?
0: Çünkü yeğenim Cecil dul. Üstelik oldukça alımlı da. Tabii tipinden hoşlananlar için. Olur ya, kocam biraz çapkınsa.
1: Hiç değildir.
0: Aman çok iyi. Gene de seni önceden uyarıyorum.
1: Hadi hemen git onları al getir. Ben de kocamı bulup biraz şıklaştırayım. Şimdi atölyede kirpas içindedir. Hem sizlere de çay hazırlatayım.
0: Anlaştık. Kaçta gelelim?
1: Yarım saat sonra gelin. Hı-hı. Ama daha fazla bekletmeyin.
0: Tamam. Birazdan görüşmek üzere.
1: Clemens. Clemens, bakar mısın?
2: Buyurun efendim.
1: Bugün ikindi çayına 3 konuğumuz var. Hazırlıklı ol.
2: Baş üstüne.

0: Eyvah, geldiler galiba. Günaydın.
1: Günaydın Clemens.
2: Gene geldim işte.
1: Bayan Carol evdeler mi?
0: Sizi bekliyor. Şimdi yukarıda kendine biraz çeki düzen veriyor. Neredeyse iner. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz Clemens.
0: Buyurun buyurun, oturun efendim. Gelin. Gidip hanımefendiye geldiğinizi haber vereyim.
2: Hadi biz oturalım.
3: Bu evde hiçbir şey değişmemiş değil mi anne? Her şey yerli yerinde, eskiden bildiğimiz gibi. Clemens de hiç değişmemiş.
1: Öyle. Bay Warren karısının portresini bile oynatmamış yerinde.
3: Farkındayım.
1: Bu eve gelince garip bir duygu içinde kalıyor insan. Beni yadırgatan olağanüstü bir atmosferi var.
3: Sen aşırı duygusal yaratılışlısın anne. Bütün sorun bu.
4: Bu eve eskiden gelir miydiniz Cecil?
3: Sık sık gelirdim.
4: Villanın sahibi kimdi?
1: Evli bir çift. Bay ve Bayan Warren'la. Şu asılı portre de Bayan Lucy Warren'ın.
4: Şimdi neredeler peki?
1: Lucy öldükten sonra bu villa yıllarca kapalı kaldı.
3: Evet, tam 4 yıl oldu.
4: Çok tuhaf. Bugüne kadar neden kiraya verilmemiş acaba?
3: Herhalde Lucy'nin kocası bunu bir duygusallık sorunu yapmış olmalı.
4: Hah, işte Mary geldi.
0: Sizleri beklettiğim için bağışlayın beni.
4: Gel canım. Tanıştırayım. Eva teyzem.
1: Memnun oldum.
4: Carol.
1: Nasılsınız efendim?
0: Tanıştığımıza çok sevindim.
1: Oradaki de kızım Cecil.
0: Memnun oldum. Şöyle daha yakına oturmaz mıydınız?
3: Ha, teşekkür ederim. İzin verirseniz burada kalayım. Çünkü bu pencereden kıyıya doğru olan görünüşe bayılırım. Bundan güzel bir manzara düşünemiyorum. Baksana Penny.
4: Evet, bir harika.
1: Buraya taşınalı çok oldu mu Bayan Carol?
0: Daha dün geldi.
1: Sahi mi? Ay, sizi böyle gelir gelmez rahatsız ettiğimiz için üzgünüm. Yeni taşındığınızı bilseydim gelmeye cesaret edemezdim.
0: Ama inanın bana hiç rahatsız olmadım. Sizin gibi böyle nazik komşularımız olduğu için aksine çok sevinçliyim.
1: Nasıl? Clemens'ten memnun musunuz? Biz onu eskiden tanırız. Pek terbiyelidir, beceriklidir.
0: Gerçekten bulunmaz bir yardımcı. Uzun zamandır mı buradasınız?
1: Eşim öldüğünden beri. Demek ki tam 15 yıldır sürekli buradayız.
0: Ah işte kocam. Tanıştırayım. Yakın komşumuz Bayan Lata.
5: Saygılarımı sunarım.
0: Nasılsınız? Ve çok eski dostum Bay Pennington.
5: Şükürler olsun, en sonunda tekrar karşılaşabildik. Karım sizden öyle çok söz etti ki. Nasılsınız?
4: Çok iyiyim.
1: İşte şu köşede oturan da kızım Cecil.
5: Manzaramı seyrediyorsunuz Bayan Cecil.
3: Hem de büyük bir zevkle.
5: Harika değil mi?
3: Bu manzaraya öteden beri hayranımdır.
5: Bu eve daha önce gelmiş miydiniz?
3: Çok.
5: Demek Warren'larla tanışırdınız.
3: İçli dışlıydı.
4: Biliyor musunuz? Geçen gece çok ilginç bir olayla karşılaştım.
0: Neymiş o?
4: Patronumla ben bir yere akşam yemeğine çağrılmıştık. Yemek salonuna girdiğimizde Mary'yi duvarda asılı görünce nasıl şaşırdığımı görmeliydiniz.
1: Duvarda mı asılıydı?
4: Canım, portresini demek istiyorum.
5: Gittiğiniz konağın sahibi herhalde ihtiyarlığı kardı bu olmalı.
4: Ta kendisi. Nereden bildiniz?
5: Çok eski bir dostumdur. Hatta benim hayranlarımdandır. Düşününüz, benim bile hayranlarım var. Aman. Çok değil ama teklif var.
0: Bari resim hoşuna gitti mi Penny?
4: Bence nefis bir portreydi.
0: Goffrey o tabloyu benimle evlendikten kısa bir zaman sonra yapmıştı.
4: İkinci bir tablo daha vardı orada.
5: Sahi mi, nasıldı?
4: Mavi elbiseli kumral bir kadın portreydi.
5: Evet.
4: Kimin resmiydi bilemiyorum.
5: İlk eşim Henriette'in.
3: Kuzum, siz hep modellerinizle mi evlenirsiniz Bay Caro?
5: Yok canım, her zaman değil. Kardo o tabloyu nereden ele geçirmiş bilemiyorum.
4: Doğrusu ilk eşiniz de güzelmiş.
5: Yok, pek o kadar güzel sayılmazdı. O portre ilk denemelerimden biri. Fark etmeden olduğundan fazla güzelleştirmişim demek.
4: Cardew bu iki portreyi en başarılı tablolarınız olarak görüyor.
1: Bayan Carol, siz de resim yapar mısınız?
0: Hayır.
1: Belki piyano çalıyorsunuzdur. Ya da şarkı söyler misiniz?
0: Hayır. Ben ancak kendi halimde sıradan bir ev hanımıyım, o kadar.
1: Bu villayı nereden keşfettiniz Bay Carol?
5: Bay Warren bir dostumun dostuydu. Kısa bir yazışmadan sonra çarçabuk oldu işte.
1: Şansınız varmış doğrusu.
5: Evet, karımla ben burasını çılgıncasına seviyoruz. Değil mi güzelim?
0: Gerçekten çok mutluyuz burada.
1: Bahçeniz bakımlı mı Bayan Carol?
0: Bana çiçek sergisi gibi güzel geliyor. Ne yazık ki ben bahçe bakımından pek anlamıyorum. Siz sever misiniz?
1: Hastalık derecesinde.
0: Ay, öyleyse bana da öğretin ne olur. Bu ülkede çiçekler öyle çeşitli, öyle güzel ki onların bakımını öğrenmek isterim doğrusu.
1: Az çok bilmek faydalı olur elbette.
0: İsterseniz bizim bahçeyi gezebiliriz.
1: Ay, memnuniyetle. Cecil?
3: Özür dilerim, beni hoş görün. Bu konuda annem gibi aşırı meraklı değilim. Bakmasını değil de açmış çiçekleri yağma etmeyi severim.
0: İyi bir bahçıvan olmadığınız anlaşılıyor. Benim, sen ne yapacaksın?
4: Sizinle geleceğim tabii.
0: Harika, hadi gel öyleyse.
5: Bayan Warren'ı tanırdınız demek.
3: Evet, tanışırdık.
5: Şu portredeki bakışların ne kadar hüzünlü.
3: Ne yazık ki yaşamı kendine zehretmişti. Şimdi size bir şey anlatmak istiyorum. Zaten nasıl olsa başkaları er geç anlatacaklardır. Benden öğrenmiş olmanızı tercih

0: kocasının onu aldattığını sanıp tabancayla canına kıydı.
1: Yok canım.
0: Gerçekte yersiz bir nedendi bu. Kocası sadece oyalanmak istemişti, o kadar. Lucy ölümüyle 3 kişinin yaşantısını alt üst etti. Bir yandan eşinin, bir yandan da benimle kocamın. Bu yüzden o kadından nefret ediyorum. Gene de 4 yıllık eski bir olayın böyle acıklı yönünden üzerinde durmak saçma geliyor bana. Ne dersiniz?
1: Kımıldamayın lütfen. Lütfen. Lütfen kımıldamayın. Bir dakika durur musunuz? Evet. Evet öyle. Olduğunuz gibi.
0: Ne var?
1: Lütfen.
0: Ne oluyor?
1: Lütfen durun. Size biraz daha bakmak istiyorum.
0: Ne görüyorsunuz bende?
1: Sizle karşılaşır karşılaşmaz bunu fark etmem gerekirdi. Halbuki durumu ancak demin anlattıklarınızdan sonra size bildim. Bana poz vermenizi istiyorum.
0: Portre mi yapacaksınız?
1: Tam anlamıyla sizin resminiz olmayacak bu.
0: Ya kimin öyleyse?
1: Bakın, bakın şöyle açıklayayım. Resimle uğraştığım günden beri yıllardır aradığım ama bir türlü bulamadığım, ancak şimdi karşılaştığım birinin, nasıl anlatayım bilmiyorum, öyle bir resim yapmak istiyorum ki bana modellik edecek kişi güzel bir yaratık olduğu kadar işkence etmekten zevk duyan, çevresine meydan okuyan, bakışları acımasız biri olsun istiyorum. İşte bu bakışları sizin gözlerinizde görüyorum.
0: Yoksa bu tablo bir şeyi mi sembolize edecek?
1: Evet, ölümü.

Büyüleyen Aşk adlı oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.

Burası kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Gül Deste başladı.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Meltem Ersan. Düzce'de bir kapı fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alev topuna dönen fabrikadan yükselen yoğun duman ve alev şehrin üst kesimlerinden de görüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 3 farklı noktada yangın çıktı. Kırsal Hıdırlar Mahallesi'ndeki yangın Çankırı'nın Çerkez ilçesine ulaştıktan sonra kontrol altına alındı. Salın ve Eğerli Alören yaylalarındaki yangınlarda ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. İlk ve orta dereceli okullarda yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yapacak. Yeni dönemde veli görüşmeleri okul randevu sistemi üzerinden yürütülecek. Öğretmenler ve öğrenciler derslerde cep telefonu kullanamayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül 1980 darbesini demokrasi tarihine geçen kara bir leke olarak nitelendirdi. Darbenin Türkiye'nin büyümesine de ağır darbeler indirdiğine dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır dedi. Erdoğan milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceklerini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Suriyeli mevkidaşı Hasan Esad Şeybani ile Suriye'de bir araya gelen Dışişleri Bakanı Fidan, terör örgütü SDG'nin FES'i ve Suriye devlet kurumlarına entegre olmasının önemli bir adım olduğunu belirtti. Fidan, bu kararın zaman kaybetmeden sahada hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan gemi kazasında kayıp 14 yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Üçüncü gemi enkazının çıkarılması için çalışmalara bugün başlanıyor. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, bu zorlu süreçte yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti'ne Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum dedi. İstanbul'da hayata geçirecek kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün başlıyor. İlk etapta 1071, toplamda 15 bin ev uygun fiyata kiralanacak. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. Projeye hane geliri 100 bin liradan az olanlardan üzerine kayıtlı evi bulunmayanlar başvurabilecek. Aile kurumu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmalar kararlılıkla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 ilde düzenlenen Ailem Güvende Operasyonu'nda 162 kişiyle 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. Soruşturmaların mali boyutu konusunda bilgi verdi. Masak incelemelerde LGBT'yi teşvik eden derneklere, ABD Dışişleri Bakanlığı bağlantılı ödemelerin de bulunduğu, yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvurulacak. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklu bulunuyor. Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik diplomasi trafiğine rağmen engellenemiyor. İran basını Keşm Adası açıklarında bir İran ticari gemisinin vurulduğunu duyurdu. Saldırıda bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı belirtildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerikalılar savaşçıysa cesur silahlı kuvvetlerimizle de karşı karşıya gelsin açıklamasını yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma konusunda istekli olduğunu savundu. Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna dönüşü bindiği trenin yakınında Rus drone saldırısı gerçekleşti. Kiev'deki Yalta Avrupa Stratejisi Konferansı'na katılan Johnson saldırıdan zarar görmedi. Johnson sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu.

0: Gönülden notaya sona erdi.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Türk Dil Kurumu sunar.
3: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Fikrimizi, düşüncemizi cümle ve cümleler kurarak açıklarız. Cümle, bir fikri, duyguyu, olayı anlatmak için çekimli fiille kullanılan kelimeler dizisi veya tek başına kullanılan çekimli fiildir. Tümce de denir. Birçok kişi cümle terimini tercih eder. İnternette araştırdığınızda cümlenin tümceye göre daha yaygın olduğunu görürsünüz. İlkokuldan üniversiteye kadar genellikle cümle terimi kullanılır. Gerek üniversiteye hazırlık testlerinde, gerekse giriş sınavlarında cümle terimini görürsünüz. Aynı şekilde ders kitaplarında da genellikle cümle kullanılır. Kısaca cümle terimine eğilim, tümceye göre daha fazladır. Çeşitli kaynaklara bakıp da cümlenin tanımını araştırdığınızda birbirine benzeyen ya da farklı kelimeleri bir araya getirerek tanım yapanları görürsünüz. Büyük Larus adlı ansiklopedi cümleyi şöyle tanımlamış. Bir tümcenin söylemini eksiksiz olarak aktarabilen, belirli bir sıra içinde birbirini izleyen ögelerden kurulu dil bilgisel terim. Cümle kelimelerden oluşur ama bu kelimeler bir yargı bildirmelidir. Yargı ise fiil kullanılarak yapılır. Nöbetine gelen bir spiker stüdyoya girip de geldim diyorsa bir cümle söylemiş demektir. Çünkü geldim sözü tam anlamıyla bir yargı bildirir. Bunun gibi toplantıya geliyor musun sorusuna verilen evet ya da hayır yanıtları da birer cümle sayılır. Ahmet hasta derseniz Ahmet bir isimdir yani öznedir. Hasta öznenin ne olduğunu bildirdiğine göre fiil olmaktadır. Öyleyse Ahmet hasta dediğinizde bir cümle kurmuş olursunuz. Spiker haberleri veriyoruz dediğinde haberler isim, veriyoruz ise eylem ve fiildir. Haberleri veriyoruz diyen spiker bir cümle söylemiş demektir. Cümleler yüklem yönünden ya isim cümlesidir ya da fiil cümlesi. Yüklem öznenin ne olduğunu bildiriyorsa cümle isim cümlesi, ne yaptığını bildiriyorsa cümle fiil cümlesi olur. Ahmet hasta cümlesi isim cümlesidir ama spiker haberleri veriyoruz dediğinde bir eylem yapmaktadır ve fiil cümlesi kurmuş olur. Ahmet hasta ve haberleri veriyoruz cümlelerinde birer fiil yani yüklem vardır. O dün de hastaydı sözü de tek yüklemi olan bir cümledir. Bunlar gibi tek yüklemi bulunan cümlelere basit cümle denir. Profesör Doktor Ahmet Bican Ercilesun diyor ki, kitap okumayı severim cümlesinde tek bir yüklem vardır. Yapısında tek yüklem bulunan böyle cümleler basit cümlelerdir. Bir evin penceresine asılan bu ev kiralıktır sözü cümle değerinde sayılır. Kolonya koktu dediğinizde de tek yüklemli bir cümle kurmuş olursunuz. Türkçedeki cümle yapısında genellikle fiil sondadır. Bu tür cümlelere düz cümle denir. Ancak fiilin başta olduğu sözler de var ki bunlara devrik cümle diyoruz. Güneş doğdu derseniz düz cümle, doğdu güneş derseniz devrik cümle kurmuş olursunuz. Türkçe'de düz cümle kurgusu hiç değişmeyen özne, tümleç, yüklem sırasıdır. Osmanlı Devleti 1299 yılında kuruldu cümlesinde Osmanlı Devleti özne, 1299 yılı tümleç, kuruldu ise yüklemdir. Cümlenin yapısı yönünden basit cümle varsa bileşik cümle de var demektir.

0: müzik çalıyorsa haber dinlemeyi de severim cümlesi birden fazla yargı bildirdiği için bileşik cümledir. Cümle en yalın tanımla isteğimizi anlatmaya yarayan bir yargı birimidir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatımın Şarkıları programını dinliyorsunuz.
3: Yazlıklardan havalanan bir ördek gibi sesin, ürkek

unutmak çok zor. Sensiz olmuyor. Ah be sevgilim, şimdi neredesin? Yalnızlık çok zor. Sensiz olmuyor. Ah.

dinle beni demiştin içinden geldiğince. Olanı söylemiştin içinden geldiğince. Olanı

yalancı, seni gibi yalancı, seni gibi falcı, seni gibi yalancı. Hayat yoluma bakıp ne de uzunmuş dedin, bu yolda hep beraber yürümeyi diledin. Seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı.

Seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı. Hayat yoluma bakıp ne de uzunmuş dedin. Bu yolda hep beraber yürümeyi diledin. Seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı. Seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı. Seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatımın Şarkıları programını dinlediniz.
1: Kas Hafızası.
2: Kas hafızasında bugün şampiyonluk fotoğraflarının en arkasında duran ama başarının her karesinde alın teri bulunan o gizli kahramanlardan, yani sporun görünmez emekçilerinden söz edeceğiz. Bir sporcunun ya da takımın zirveye çıkış öyküsü sadece yıldız oyunculardan veya teknik direktörlerden ibaret değildir. Çünkü o öykünün satır aralarında formayı her daim hazır tutanlardan, yorgun kasları maça hazırlayan ellere kadar kocaman bir ordu vardır. Peki bu ekiplerin spordaki gerçek ağırlığı nedir? Malzeme odasındaki her detay sporcunun sahadaki konforunun garantisiyken, sağlık odası çalışanları sakatlık riskini en yakından gözlemleyen ve sporcuyla dertleşen sırdaş niteliğindedir. Bu birimler bir spor kulübünün kurumsal hafızası ve asıl vicdanıdır. Onların titizliği milyon dolarlık bir transferin sahadaki verimini belirleyen en kritik unsurdur. Bu yüzden başarı sadece skor tabelasında değil, kulübün aile olma becerisinde de aranmalıdır. Özetle, kupalar kaldırılırken dökülen konfetilerin altında bu gizli kahramanların sessiz mutluluğu ve görünmeyen emekleri yatar. Onlar sabahın ilk ışıklarından gece yarılarına kadar sporun tozunu ve terini en çok soluyan kişilerdir. Perde arkasındaki bu muazzam organizasyonun emeğiyle harmanlanan her başarı çok daha anlamlı, çok daha kalıcıdır. Şunu da asla unutmayalım. Bir zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür ve bu işin emektarları işte o zincirin en cefakar halkalarıdır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Saat 3.
3: Haberler.
2: İyi geceler, ben Meltem Ersan. İlk ve orta dereceli okullarda yeni eğitim ve öğretim yılı bugün başlıyor. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yapacak. Yeni dönemde veli görüşmeleri okul randevu sistemi üzerinden yürütülecek. Öğretmenler ve öğrenciler derslerde cep telefonu kullanamayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül 1980 darbesini demokrasi tarihine geçen kara bir leke olarak nitelendirdi.